0: dün tarihe geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi.
1: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
2: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajı ise dikkat çekti.
1: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Havva ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu. Bayram ziyaretinde bulunan Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini paylaştı. Çıkışta da yaptığı açıklamada, "Burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajını verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkinse iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil, daha fazla toprak peşinde dedi.
1: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
3: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
3: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. "Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. 7 köy için de tahliye çağrısı yaptı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeleri vardı.
1: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon, dördüncü turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi idare ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki dördüncü tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
0: Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransa ekibinde taraftarlar sonucun ardından adeta çılgına döndü. Fransa'nın başkenti Paris'te polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu.
3: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8.000'i Paris'te 22.000 polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4.000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
0: Kadın cinayetlerine bir yenisi Elazığ'dan eklendi. Bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Murat Ç ile eşi Derya Ç arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Bu sırada Murat Ç tabancayla eşini ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Ç gözaltına alındı. Burdur'da 4 araç zincirleme kaza yaptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kazada Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Bu kazada da araçlarda bulunan 3 ağır 7 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi de sahiller ve adalar oldu.
1: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
4: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
5: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
6: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
2: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
7: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
1: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallık görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
8: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Bir de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
9: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
1: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
6: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
10: Babamla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
11: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
2: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
11: Evet, çok mutluyum.
1: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında ise Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
12: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
13: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
14: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
15: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
13: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
16: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
13: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25 ile en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
0: Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşandı. Dört kuzen Kelkit Çayı'nın kenarına gitti. Kuzenler burada fotoğraf çektirmek isteyince suya düştü. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kayboldu. İki gencin bulunması için ısıya duyarlı dronlarla, komandolarla ve botlarla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan da AFAD ekipleriyle, Ordu'dan dalgıç polisler ve Ankara'dan da JAK timleri sevk edildi. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Dolandırıcılar başkalarının banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında da yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini yapıyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor.
17: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
18: Yok.
19: Hayatta vermem.
20: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
21: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
17: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
22: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
20: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
23: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
24: Ben içeri girdikten sonra bin doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
20: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
22: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
23: Ne kadar teklif ederlerse sizler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bediüzzaman Mezarlığı'nda önemli bir proje hayata geçirildi. TÜBİTAK'ın da destek verdiği çalışmayı da tarihi mezar taşları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
1: 1384. Yüzlerce yıllık mezar taşları tek tek inceleniyor. Mezarlarda yatan kişilerin kimlikleri belirleniyor. Şanlıurfa'nın hafızası dijital ortama aktarılıyor.
25: Bizim esas amacımız ve bu TÜBİTAK projesinin esas amacı her bir mezar taşının nüfus cüzdanını çıkarmak. Yani kimliğini çıkarmak. Biz bunları tespit ettikten sonra bunların tescillenmesi ve bunların kalıcılığının korunması için de ekip olarak bu projeyle elimizden geleni yapacağız.
1: Bediüzzaman Mezarlığı Şanlıurfa'nın önemli tarihi zenginliklerinden biri. Zamanla aşınan ve silinme riski taşıyan mezar taşları için Harran Üniversitesi ve TÜBİTAK bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında mezar taşlarının fotoğrafları çekilerek üzerlerinde yer alan kitabeler günümüz Türkçesine çevrilecek. Tarihi alanın İstanbul ve Bursa'daki Osmanlı mezarlıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.
25: Her bir mezar taşında o mezarda yatan kişinin hangi aileye mensup olduğu, hangi sülaleye mensup olduğu, burada hangi vazifeyi yaptığı gibi bir takım bilgilere ulaşacağız.
1: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem akademik araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturulması hem de mezarlık ziyaretlerinde kullanılabilecek dijital haritalama sistemlerine altyapı sağlanması hedefleniyor.
0: Bolu'da ormanda piknik yapan grubun üzerine yıldırım düştü. Biri ağır, 3 kişi yaralı. Akraba 11 kişi Aladağ bölgesinde piknik yapıyordu. Bir anda yağmur başladı. Grup bir ağacın altına sığındı. Ancak ağacın üzerine yıldırım düştü. Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 23 yaşındaki Büşra Elçin'in ise hayati tehlikesi bulunuyor. Dünya ünlü tenor Andrea Bocelli, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı kariyerinde önemli bir yere sahip olan Romanza albümünün 30. yılına ithaf edilen özel bir repertuarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu güzel görüntülerle de veda ediyoruz.
1: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Bocelli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. İtalyan tenorun hayranları saatler öncesinden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı.
3: Çok mutluyum. En sevdiğim şarkıcı zaten kendisi.
4: 30. yıl konseri hem ülkemizin tanıtımı hem de güzel zamanda gerçekleştiriyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı.
5: Biz Bakü'den geldik. 3 arkadaş geldik konsere. Çok heyecanlıyız.
7: Çok heyecanlıyım. Hayalimdi. Hani bu anı gerçekten aylardır bekledim.
1: Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
18: En son 93'te gelmiştim Madonna ve Michael Jackson'ın konserine buraya. Çok heyecanlandım birden. Sahaya çıkan futbolcu gibiyim. Bir de Andrea Bocelli'ye bayılırım. Gerçekten bayılırım. Şu an çok heyecanlıyım. Sanki ben sahneye çıkacakmışım gibi merakla bekliyorum.
19: Evet, geldik valla. Ben ilk defa stada geliyorum. Artık bir Bocelli için gelinir dedik. Hep birlikte anneciğimle birlikte. Onu böyle hani keyif alabilecek bir partner seçtim kendime. Öyle güzel geldik bakalım şimdi.
1: Konuk sanatçılar arasında Kenan Doğulu ve Yudok Bil gibi isimler yer aldı.
26: Yıllardır kendime örnek olarak seçtiğim idollerimden bir tanesi Andrea Bocelli. Harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Belgeselini seyrettiyseniz zaten biraz daha yakından tanıma şansınız olmuştur. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Hem gurur hem keyiflendirici. Kariyerim için önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum.
27: So I'm really excited. It's the first.
20: Çok heyecanlıyım. İstanbul'da Beşiktaş'taki dev bir stadyumda Andrea Bocelli ile birlikte ilk konserim olacak. Benim için çok önemli bir an. Hayatımda her zaman iki hayalim olmuştur. Birincisi Coldplay ile, ikincisi de Andrea Bocelli ile birlikte çalmak.
1: Romanza adlı klasikleşmiş albümünün 30. yılı nedeniyle yaptığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Bocelli konserine Di Quella Pira eseriyle başladı. Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 papa ve kraliyet ailesinin yanı sıra Olimpiyat oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performans sergileyen Maestro Bocelli dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
28: Kas bugün için bizim deyimimizle bir uzun ömür organıdır. Kas kaybını önlemek için 4 temel kas grubuna 60'ından sonra gözünüzün içi gibi bakacaksınız.
29: Kas yoğunluğu ve kemik gücümüzü nasıl koruyabiliriz?
28: Kemik erimesinin en önemli düşmanlarından birisi hareketsizliktir.
30: Kemiklerimizi ömür boyu güçlü tutabilir miyiz?
28: Kemik için tabii ki kalsiyum şart, kemik için magnezyum şart, kemik için kolajen şart, D vitamini, D3, K2 şart. Bu muhteşem beşli kemiğin vazgeçilmesi.
29: Obezite ile Alzheimer arasında nasıl bir ilişki var?
28: Beyniniz genişledikçe beyniniz küçülür. Bel çevreniz gelişip iltihap ürettikçe sadece Alzheimer değil her türlü demansı tahrik edersiniz.
29: Andropozun etkilerini azaltmak için neler yapılmalı? Burcu Kaya soruyor, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat bugün 19.15'te NTV'de. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararının ardından yaşanan krizi ve bugün işte hem genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Ankara Güven Park'ta Grup Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği bayramlaşma etkinlikleri, biraz da mitinge dönüşen o etkinliklerden çıkan mesajları konuşuyoruz konuklarımızla beraber. Şimdi Sayın Uras, bu bölümde tabii biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ayrıntılandırmak istiyorum. Orada önemli bazı iddialar vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği. Şimdi onu bir paylaşayım, üzerine konuşalım. En dikkat çeken şey tabii buradaki FETÖ ifadesiydi. Ne söyledi? Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada açıkça helalleşsin. Bu aziz millete, bu cefakar millete bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum ifadesini kullandı. Şimdi şunu merak ediyorum, siz bu yürüyüş ifadesiyle siyasi yürüyüşü mü acaba sadece adalet yürüyüşüyle mi bağlantılandırdı? Orası da biraz muğlak gibi sanki. Oradan ne anladınız? Böyle bir FETÖ ifadesini kullanmasını nasıl değerlendirdiniz? Ne diyorsunuz bunlara dair?
1: İlk bölümde söylediğim gibi bu FETÖ bağlantılarıyla ilgili düne giren davalarda onunla ilgili bir boyut yeterince yok gibi. Dolayısıyla eğer var ise bunun hakikaten bekletilmeden zamanında yani mutlaklıktan karar olmadan da önce ortaya konulmasında hiçbir mahsur yoktu. Bu yürüyüş meselesini tabii hani hak, hukuk, adalet talebi bütün toplumun talebi, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun anladığım kadarıyla bu yürüyüşü bir tür limana kadar tanımlıyor. Limandan ayrılacak, çıkacak, yeni ufuklara açılacak diyelim, geminin kaptanının başkası olacağını tahmin ediyoruz. Burada tam benim çözemediğim mesele arınma süreci dediğimiz konu bayağı zaman alacak bir konu. Ama diğer yandan işte bu hani kurultayın toplanması bir şekilde bir vade içerisinde olacak bir şey. Yani bu kadar kolay arınabiliyordu da bu niye bir türlü gündeme geldi? Yani siyasette bu tür dönüşümlerin öyle çok kolay olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla burada bir senkron problemi olabilir. Yani 2026 yılı içerisinde, yani seçimlerden önce bir şekilde kurultay gündeme gelecekse, bundan çok daha hızlı bir arınma sürecinin nasıl olacağını ben kişisel olarak kafamda canlandıramıyorum. Bir de şu eleştiri var, ya bunların hepsi zaten birlikte siyaset yapmıyor muydu? Armut ağacın dibine düşer falan. Böyle baktığınızda birçok şeyi açıklayamazsınız. Mesela Sovyetler Birliği'nde Stalinizmi tasfiye eden Kruşçev, Stalin sağ koluydu. Ya bilmiyor muydun diye kimse demedi ve aşma sürecini önemsedi. Mustafa Kemal'i düşünün. İttihat Terakki geçmiş olan Mustafa Kemal İttihatçıların kendisini tasfiye etti. Ya da çok partili hayatı geçişi düşünün. Demokrat Parti CHP içinden çıktı. Kimse demedi ki ya hepimiz bir arada değil miydiniz? Dolayısıyla bu kolaycı otomatik pilota gönderme yapan açıklamalara karşı ihtiyatlı davranmak lazım. Gün geliyor, bir ayrışma olabiliyor. Farklılaşma olabiliyor. Bunun da ilerletici bir yanı oluyor. O yüzden biraz önce ifade edildiği gibi süreç analizi yapmak lazım. Tek başına bugünün fotoğrafını vermek, var olan dinamikleri anlayabilmemiz açısından anlamlı değil. Bir son noktada bu özellikle yolsuzluk gibi, kul hakkı gibi meselelerde rica ediyorum kimse kimseye kefil olmasın. Eğer kefalet gerekiyorsa kurumsal kefalet gerekiyor. Niye siz biraz önce sayılan belediyelerle ilgili kefil olacaksınız ki? Onlar böyle yapmaz diyeceksiniz ki? İstanbul'daki davanın 7 kişisi firari. Niye siz firarilere kefil olacaksınız ki? Bu kadar etkiniz varsa söyleyin gelsinler, Türkiye dava süreci hızlansın. Yani buralarda laf yetiştirme vesaire üzerinden hakikaten hepimiz yüzünden bu meseleyi nasıl aşacağız üzerinden tutum almak lazım. Çünkü böyle paralel zihniyetler, paralel değerlendirmeler norm çözülmesi. Yani normda anlaşamazsak norm ve değer çözülmesi çok daha bizi çürümüş alana sevk ediyor. Ama başta söyleyeyim, bir daha tekrar edeyim. Bataklık kurutmak dünyanın en zor işidir. Bu arınma dediğiniz sürecin bu kadar nasıl hızlı olacağını ben kestiremiyorum doğrusu.
0: Peki Sayın Daşdemir, yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatının önemli bir bölümünde işte FETÖ terör örgütü üyeleriyle bir şekilde ilişki kurmakla suçlandı. Mesela işte 15 Temmuz'da havaalanından tankların kontrolünde çıkmakla suçlandı veya o gün sokağa çıkmak yerinde evde izlemekle eleştirildi. Proje olduğunu bile söyleyenler oldu. Şimdi bu söyledikleriyle o eleştirileri bir anlamda haklı mı çıkarmış oluyor Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Tam olarak öyle söylemek mümkün değil. Ancak bazen iktidara yürürken bazı yanınıza yaklaşan, efendim ilişkisi olduğu iddia ya da etkisi olduğu iddia edilen, böyle hava veren insanları siz tanıyamayabilirsiniz. Etkilerini çok kavrayamayabilirsiniz. Bazen de böyle isimler içinizde de sızabilir. FETÖ'nün en büyük marifeti, aslına bakarsanız, bu tür sızmaları gerçekleştirmek. Bu sızmalar her partide oldu. Yani 15 Temmuz öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakında da varlardı. Efendim başka partilerde de varlardı. Ve bu süreçler açısından bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun yanına da sızmış olmaları kuvvetle muhtemel. Nitekim Özgür Özel ile ilgili de ciddi anlamda FETÖ ilişkisi ve benzeri gibi ilişkiler üzerinden eleştiriler de var. Yani bu eleştirileri yapanlardan birisi FETÖ'nün Manisa'daki il yöneticilerinden birisi olan Enes Uludemir. Bu eleştirileri yapıyor. Hatta Özgür Özel din yakınları tarafından tehdit edildiği için kendisini yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını da söylüyor. Elbette bunlar araştırılıyor. Ancak bunu Nedim Şener daha önce yazmış köşesinde ve buradaki bu iddialar da gündeme getirilmiş. Onun dışında başka işte çocuğun okulu ve benzeri gibi şeyler üzerinden de eleştiriler var. Elbette bunlar ortaya çıkacak ama nihayetinde bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada bir öz eleştiri yaptığını, diğer taraftan da evet az önce Ufuk Hocam söyledi, kimse kimseye kefil olmasın. Yani bir yolsuzluk varsa bu yolsuzluklarda da yolsuzluk soruşturması bitene kadar yargıya müsaade edilmesi gerekiyor. Çünkü oradaki o süreçler açısından partilerin, siyasetin kirlenmemesi, kirletilmemesi açısından da yargının doğru bir şekilde işletilmesine izin vermek de gerekiyor. Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de oldu, başka partilerde de oldu. Varsa bu tür ilişkiler, ki belediyelerde de zaman zaman bunlar oluyor, bu tür ilişkiler ortaya çıkarılsın. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını bir şekilde gasp ettiyse bunun hesabını da versin. Bundan kaçmamak gerekiyor. Bunların üzerine efendim bir şekilde örtmemek gerekiyor. Bunları örtmek, bu ilişkileri içerisinde bir yerde ortak gibi hareket etmekte yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiye de ya da onun yöneticilerine de yakışmıyor ki. Özgür Bey'in bir yerde yaptığı buydu ama geçmişte Deniz Baykal'dan da gördüğümüz, Kemal Bey'den de gördüğümüz bu tür süreçler varsa bunun da aklanılması yönünde bir tavır ortaya koyulduydu. Yani siyasetin ve siyasetçinin partilerin özgüvenini bir şekilde ortaya koyması açısından bu da önemli. Türk siyaseti açısından da bu tür kirlerin, lekelerin de üzerine durmayacak bir noktaya taşınması da gerekiyor. Diğer türlü bu tür tavırlarda yapıldığı zaman bunu kumpas olarak, efendim iktidarın bir şekilde yargıya müdahalesi olarak değerlendirmelerde olayı bağlamından da saptırıyor. Bu da gelecek nesiller için de doğru bir örnek olmuyor. Netice itibariyle siyasetin tüm bu yolsuzluklardan eğer varsa işte FETÖ ajanları ve buna benzer başka ilişkiler içerisinde olanlardan da temizlenmesi de gerekiyor. Geçmişte ben de Kılıçdaroğlu'na çok eleştiriler yapmış, belki bazen maksadını aşan eleştirilerde de bulunmuş birisiyim. Ancak daha sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının da ben tüm siyasilere, siyasi partilere de örnek olması gerektiğini düşünüyorum şahsen.
0: Peki efendim. Sayın Fırat, şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte en yetkili organı olan parti meclisinde de görev aldınız. Partiyi çok iyi tanıyorsunuz. O nedenle soruyorum. Yani kimden bahsediyor olabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Bir fikriniz var mı? Bu isimleri bir gün açıklayacağını düşünüyor musunuz veya?
3: Aslında Burak Bey, sizin söylediğiniz ikinci meseleyi bir bilgi olarak değil ama bir sezgi olarak ben söyleyeyim. Bence bu konuşma bir üst başlıktı. Bunun detayları mutlak surette ortaya çıkacaktır. Aslında bir işaret ettiği bir diğer önemli husus vardı. O gözlerden kaçmış olabilir. Onu da hatırlatmak fayda var. Şunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben dedi, genel başkanlık yaptığım süreçte ya da önceki süreçte hayatımın hiçbir döneminde ne bir terör örgütüyle ne de dışarıdan herhangi bir güçle uzaktan yakından ne bir temas kurdum, ne onlardan herhangi bir talebim oldu, ne de benden bir şey talep etmelerine izin verdim mealinde bence oldukça güçlü bir göndermede bulundu. Elbette ki yani burada hangi isimleri kastediyor muhtemeldir ki yani hepimizin az çok tahmin ettiği isimler, yani şu anda karşısında konumlanan. Ama daha çok ben burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kastettiğini düşünüyorum. Biraz gönderme onaydı sanki. Çünkü hani biliyorsunuz daha önce de Samanyolu TV'de 11,5 yıla yakın bir program yapmıştı vesaire falan, öyle bir ilişki durumu oldu, hep iddia edildi. Ama bu sadece benim şu an söylediğim açık kaynaklardan bildiğimiz meseleler. Bir de elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu hayatın hiçbir döneminde bilgi ve belge olmadan bunları konuşacak bir insan olmadı. Bundan sonra da muhtemelen olmayacaktır. Buna ilişkin olarak da ben önümüzdeki süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Ama bunun da ötesinde Burak Bey, bu iki yıl aşkın süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak özellikle sosyal medyada kullanılan trollerin çoğunun FETÖ bağlantılı olduğunu hep iddia etti, hep konuştu, hep söyledi. Biz de bunu söyledik. Son zamanlarda şahsen bana da, başka insanlara da, farklı fikir dile getiren insanlara da, çoğunlukla da yurt dışını menşeili inanılmaz bir sosyal medya linci yapılıyor. Bunun arkasında da bu tür hesapların olduğu hep biliniyor, hep söyleniyor, hep konuşuluyor. Dolayısıyla bu iki mesele, bir taraftan başka yapılarla ilişki kurmama meselesi, dış yapılarla, dış odaklarla, bir de bu terör örgütleriyle birlikte bir şey yapmama meselesi, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel siyasetini ortaya koyuyor. O da nedir? Cumhuriyet Halk Partisi yurtsever bir siyaseti hep izlemiştir. Hep milliyetçi bir siyaseti izlemiştir. Hep vatansever, yurtsever bir siyaseti izlemiştir. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel tartışmalarından biri kendi genetiğinden sıyrılarak daha başka bir biçimde, başka yapılarla, onlarla bir iltisaklı ya da onlarla ilişkili güç alanı yaratmak, başka ilişkiler kurmak. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul edebileceği bir durum değildir. Şunu açık ve net ifade edeyim. Bütün bu tartışmalar ya da ayrışmalar ya da kamplaşmalar nasıl tanımlarsanız yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü çoğunlukla çok büyük bir kısmı hala var olan durumdan rahatsız ve dışarıdan bunu seyrediyor. Bunun içinde değil. Hala buna katılmış değil. Yani Özgür Bey'in ileri sürdüğü tezlere yani biz, yani çünkü Sayın Özgür Özel şunu söyledi. Ben bütün arkadaşlarıma kefilim dedi. Siz biraz önce söylediniz. Ben parti meclisinde görev yaparken herkese kefil olamazsınız. Çünkü zaten sistemin kendisi bizatihi yolsuzluk yapmaya çok elverişli bir sistem. Dolayısıyla her bir belediye başkanı kendisi olmasa bile kendi altındaki bütün bir kurumun vebalini üstlenemez, üstlenmemelidir. Bunun hesabını sormalıdır.
0: Sayın Fırat, bu söylediğiniz önemli. Yani sistemin kendisi yolsuzluk yapmaya elverişli bir sistem diyorsunuz. Biraz o açmanız mümkün mü? O nedir yani o sistem?
3: Tabii. Yani aslında bizim temelde ihtiyacımız olan Türkiye'de hem siyaset kurumunun daha demokratikleştirmesi için gerekli yasaların yapılması hem de yerel yönetim reformunun yapılması. Yani yerel yönetimlerde özelleştirme süreçleriyle birlikte ortaya çıkan ihale süreçleri maalesef her yerde, bunu her partide de yani şey için söylemiyorum, hani bir suç atfetmek için söylemiyorum, ama bu süreçler herhangi bir biçimde, ciddi bir biçimde istismar edilmeye çok açık süreçler. Ve dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in ben kefilim demesi doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bunun böyle olmadığını Özgür Bey'e en yakın isimlerden biri olan Uşak Belediye Başkanı'nda gördük. Şimdi geçmişte 94 yerel seçimlerine giderken bir İSKİ yolsuzluğu oldu. Üzerinden 20 senenin üzerinden bir zaman geçmesine rağmen Sosyal Demokrat Halkçı Parti zamanında olan bu olay bütün bir sol sosyal demokrasi hareketi için inanılmaz bir biçimde yıpratıcı oldu. Sadece Uşak örneğinden yola çıkarak, Antalya örneğinden ya da Manavgat örneğinden yola çıkarak ya da önümüzdeki süreçte davalar bittiğinde o davalarda ortaya çıkan sonuçlar üzerinden gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi bunu topluma anlatamaz. Yani çıkıp millete şunu diyemez: ya biz bunlara kefil olduk ama bunlarda bir takım yanlışlar yapılmıştır. İnsanlar da şunu söyleyecektir: siz orayı yönettiniz, nasıl bunlara kefil oldunuz, nasıl bunlara kefil olabilirsiniz? Dolayısıyla burada benim söylediğim, yani bu özelleştirme süreçleri arkasından bu ihale süreçleri ve bunun istismara açık olma hali maalesef yerel yönetimlerde çok ciddi bir biçimde rantın ortaya çıkması ve bu rantın da maalesef siyaset alanını bir biçimiyle dönüştürmeyi, siyaset alanını belediye başkanlarının istediği gibi her alanı kontrol etmesini sağlaması neden oluyor. Bir örnek vereyim, çok özür dilerim, zamanınızı çok aldım Burak Bey. Şöyle mesela, yani en son kurultayda parti meclisinde 80 kişi seçildi. 40 kişisini bizzat Ekrem Bey belirledi. Şimdi bir belediye başkanı düşünün, 40 tane parti meclisi üyesi belirliyorsa o parti meclisi içerisinde o belediye başkanı aleyhinde herhangi bir karar çıkması mümkün olabilir mi? Ya da başka belediye başkanları için, yani birçoğu için söylenebilir bu. Dolayısıyla belediye hegemonyasında bir parti örgütü ne ideolojik olarak işlev görebilir, ne politik olarak işlev görebilir, ne örgütsel olarak işlev görebilir. Çünkü il başkanının, ilçe başkanının, milletvekilinin bir bütün olarak siyaset sahnesinden geri plana itildiği bir süreci yaşıyoruz. Yani mecliste grup başkan vekili seçimi olurken insanlar belediye başkanlarıyla pazarlık yapıyor. Yani milletvekilini dikkate almıyor. Bunun ne kadar vahim olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir grup başkanlığı seçimi yapıyorsunuz. O grup başkanlığı seçiminde herhangi bir milletin oyla seçilmiş, milletin vekalet verdiği bir insandan onu muhatap almıyorsunuz. Onu oraya gönderen belediye başkanından onay alıyorsunuz. Evet. Bu olmaz. Bu doğru bir şey değildir. Bunun bizim götüreceği yer, daha çok parası olanın, daha çok gücü olanın, ki maalesef o noktaya geldik. O yüzden bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu göndermeleri önemlidir, değerlidir ve bu karşılık bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partileri kendi partisine sahip çıkmalıdır. Yarın, şimdi şöyle düşünün. Ekrem Bey geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile, hatta onu bırakın sol bir siyasetle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir insan, bir biçimiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. İşte ilçe başkanı oluyor. Ondan sonra işte Beylikdüzü'nü kazanıyor, Büyükşehir'i kazanıyor ve ondan sonra bütün bir partiyi şekillendirebiliyor. Nasıl şekillendiriyor peki bu partiyi? İdeolojik olarak mı şekillendiriyor? Hayır. Yani Ekrem Bey sosyal demokrat bir ideoloji ortaya koyup ya da cumhuriyetçi bir ideoloji o perspektif ortaya koyup ya da Kemalist bir perspektif ortaya koyup sosyal demokrat, sosyalist ne derseniz deyin, daha sol bir damar açıp kitleleri oradan mı sürüklüyor? Hayır, değil. İmaj üzerinden, algı üzerinden. Peki bunları nasıl yapıyor? Bunları da kamu kaynaklarıyla yapıyor. Peki bu doğru mudur? Şimdi buna doğru dediğiniz andan itibaren ne iktidarı eleştirme hakkınız var, ne başka siyasetleri eleştirme hakkınız var, ne de sizin efendim neoliberal sistem dediğiniz, kapitalist sistem dediğiniz o sistemi eleştirme hakkınız var. Çünkü siz zaten bizzat o sistemin asli unsurları ve üreticisi ve bir biçimle o sistemin meşruiyet kazandıran, evet, bir niteliğe sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla son cümlem şu olsun bu konuda. Buradaki mesele mevcut yönetimdeki geçmiş, yani bu mutlak butan kararı çıkmadan önceki arkadaşlarımızın hala Türkiye'nin siyasal gerçekliğini yeteri kadar kavramamış olmaları, partinin nereye sürüklendiği konusunda bir fikirleri olmamış olması, orada ortaya çıkan saltanatı, orada ortaya çıkan o muazzam gücü bir biçimiyle biz bunu alırız, bununla birlikte yürürüz anlayışının öyle ya da böyle sisteme çarpması, topluma çarpması, devlete çarpması sonucu ortaya çıkan bir tablo.
0: Sayın Uras, şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına dönersek işte tertemiz bir kurultay yapacağız diyor. Bir önceki kurultayın yani kirli olduğunu ifade ediyor. Rüşvetçi belediye başkanları ifadesi burada tabii dikkat çekiyor. İşte partiyi arındırmaktan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi bir de FETÖ iddiası var. Şimdi bunlar önemli suçlamalar. Hala işte yargıda devam eden mahkemeler var. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konularda elbette eski bir genel başkan ve şu andaki genel başkan olarak bildikleri de var. Acaba bu mahkeme süreçlerine bir şekilde dahil olur mu Sayın Kılıçdaroğlu?
1: Olur mu bilmiyorum ama bu beyanların kendisi ve taahhütnamenin kendisinin mutlaka hukuki sonuçları olacaktır. Dolayısıyla çok kesinleşmiş hükümler ortaya koyuyor ve biraz önce ifade edildiği gibi bu bir başlangıç, yani belli ki bunlar detaylandırılacak vesaire. Şimdi bu meselelerdeki tutumda şuna dikkat etmek lazım. Hani biraz önce İSKİ skandalından bahsedildi. Nurettin Sözen'le bu konuları biz etraflıca değerlendirmiştik o zaman bazı şikayetler geldiğinde. İlk yaptığı iş partiyi bu iddialardan ayrıştırarak konuyu İçişleri Bakanlığı'na havale etmiş olmasıydı. Tabii ki psikolojik olarak CHP'yi çok etkiledi. Ama usul açısından hemen izlediği yöntem Nurettin Bey'in hani kefil olmak vesaire değil, doğrudan bakanlığa yönlenmesi oldu. Şimdi 40 yıldır siyasetin içindeyiz, temiz siyaset için mücadele ediyoruz. Ben eski genel başkanları yakından tanırım. Yani Sayın Ecevit'i, Erdal İnönü'yü, bir hukukumuz oldu, Aylin Güvengül, Kemal vesaire. Şimdi genç kadroları, yeni kadroları fazla tanımıyorum. Yani Trabzon'a çok sık giderdim mesela bir dizi insan hakları eylemleri için. Oradaki kadroları da bilirim. Yani kimler buna müdahil olmuştur, olmamıştır. Dolayısıyla bu meselelerde biraz Kemal Bey'in kinayeli konuşması ilginç. Yani küresel odaklarla ilgim olmamıştır diyerek ve diğer konuları söyleyerek asıl dolaylı bir ilgi kuruyor. Ve tabii ki bunların hukuken ortaya konması lazım. Hukukun siyasi sonuçları oluyor. Ama siyasi kurumlar hukuka doğrudan müdahale etmemek durumda. Peki var olan iddiaların ifade edildiği gibi bu fotoğraf Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaramakta mıdır? Hiç şüphesiz yaramaktadır. Ama yaramış olması bu meselenin ve bu dosyaların kendi içinde değerlendirilmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu nüanslara dikkat etmek lazım. Belediyelerde ne oluyor? Yani lütfen bütün belediyeleri kastederek söylüyorum. Bir belediye partisi diye bir şey var. Olmasa 2 yılda bir sizin kaldırımlarınız yenilenir mi? Niye Fransa'da, Roma'da, orada burada 2 yılda bir kaldırımlar yenilenmiyor? Biz bunu kanıksamışız maalesef yani. Yani kamu kaynaklarının kullanımı meselesi ve buna el birliğiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle neşter atmamız lazım. Bir Sosyal Demokrat Vakfı'nın toplantısında rant için değil halk için bütçe sloganı atılmıştı. Doğru gibi geliyor ama rant politikanız yoksa o rantı da yönlendiremezsiniz. Dolayısıyla ben ranta karşıyım deyince rant politikalar ortadan kalkmıyor. Bir rant politikanızın kamu merkezli olması gerekiyor ki hakikaten bu meselelerdeki yaşadığımız sorunları aşabilelim. Bir ruhsat için başvurduğunuzda bu memleketin bütün vatandaşları o ruhsat başvurusunun başına nasıl dert olduğu, niye 1 yıl boyunca uzadığı, niye bedeller ödemek durumunda olduğunu bilir yani bu memleketin belediyelerle olan ilişkisi ortada. Dolayısıyla bunu parti rekabeti halinden çıkarıp hakikaten müdahil olmak gerekiyor. Bunun da yolu yurttaşı bir özne kılmak. O yüzden bu kongreler süreci önemli. Hani bir Çin deyişi vardır, mutlaka bilirsiniz. Bana anlatırsanız unuturum, bana gösterirseniz hatırlarım, beni dahil ederseniz anlarım diyor. Yani CHP ve diğer partilerin üyelerinin sürece dahil olmasına prensip olarak itiraz etmenin bir manası yok. Aşağıdan yukarı bir yeniden yapılanma aslında son derece önemli bir fırsat. Sonuçta belli bir süreç içerisinde CHP'nin iradesinin CHP'nin yöneticilerini belirlemesinden başka bir seçenek de olmadığını biliyoruz.
0: Peki efendim. Sayın Daşdemir, şimdi bugünkü konuşma böyle yorumlar var. Ali Aydar Bey, bir ekleyeceğiniz mi vardı?
3: Yani şöyle Ufuk Hoca'ya bir ekleme yapmak istiyorum. O da şu, izniniz olursa. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesiyken yani partinin en üst kararında görev yapan, organda görev yapan biriydim. Benim kendim oturduğum ilçede Çankaya'da seçim yapıldı. Hani benim katılmam bir hani tırnak içinde sıradan bir vatandaş olmadığım halde, tırnak içinde söylüyorum bunu, haberim olmadı. Dolayısıyla şimdi kurultay yaparım diyoruz ya, yani bunu bir kişisel endişe olarak söylüyorum. Daha doğrusu bir kişisel gerçeklik olarak ifade edeyim. Şimdi kurultaya gidilse bile belediye başkanlarının istemediği herhangi bir insanın orada o kurultayda bir biçimiyle varlık göstermesi söz konusu olamaz. Yani bu yapının, hani sizin yapısal dediğiniz mesele, bu yapı çözülmediği müddetçe 50 tane de kurultay yapsanız, 100 tane de kurultay yapsanız sonuç değişmeyecektir. Yani belediye başkanlarının, genel başkanın belirlediği, genel başkan da belirlediği, belediye başkanlarının belirlediği dikotomi içerisinden çıkamadığımız müddetçe biz 800 tane de değil, 800 bin tane de kurultay yapsak değişen hiçbir şey olmayacaktır.
0: O zaman ne yapılacak?
3: Çünkü bu isimler mesela o gün işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği o, ben bu zinciri kıracağım diyor.
0: Ben ama ya bu sistemde gidemezse kurultaya gitmeyecek mi Sayın Kılıçdaroğlu?
3: Hayır, şöyle, yarın öbür gün gerçekten güçlü bir genel merkez iradesi olduğu zaman belediye başkanlarının burada hegemonya kurması önüne geçilir. İnsanlar gerçekten çok ciddi bir demokratik katılım gösterir. Bu demokratik katılımla birlikte yeni bir parti yapısı ortaya çıkar. Diğer türlü, şu anki tablo için söylüyorum bunu, ne yaparsanız yapın asla ve asla belediye başkanlarının belirlediği, hepsini kastetmiyorum elbette ki, belli bir grup belediye başkanının isteği dışında sizin bir yapı ortaya çıkarmanızın imkanı yok. Yani dolayısıyla demokratik, yani kurultayın tek başına bir demokrasi şöleni olduğunu, bir demokratik süreç olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu gerçekçi değildir, bu fantazi düzeyinde bir şeydir. Yani o arkadaşlar da bu güçlerine güvendikleri için, belediye başkanlarının kendi arkasında olduklarını bildikleri için kurultay yapalım diyorlar. Ya tamam, evet, işte bütün her halka gidelim, işte üyelerle yapalım. Vallahi bana sorarsanız ben Avrupa'daki sol sosyal demokrat partiler gibi sadece kendi üyelerim değil, bütün bir halkla yaparım. Ama bunun için bir değişim sürecinin mutlak surette yaşanması gerekiyor. Partinin kendi kimliğinin korunması, kendi kimliğinin ranttan arındırılması, paradan arınması, çıkardan arındırılması için ben bir sıradan bir insan olarak benim siyaset yapma hakkımı elinde rantı bulunduran insanlar engellememelidir. Bunun engellendiği bir ortamda sıradan bir vatandaş, bir yurttaşımız, bir halkımızdan bir insan herhangi bir biçimde partinin hiçbir kademesinde oy kullanmak dışında hiçbir kademesi, ki oy orada da inanılmaz derecede düşük katılımlar oluyor. Çünkü insanlar şunun farkında. Belediye başkanlarının ortaya koyduğu, size bir liste veriyor belediye başkanları. O listenin dışında sizin oy kullanmanız mümkün değil. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bütün meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Çok özür diliyorum Hilmi Bey'den, onun zamandan aldığım için.
0: Yani birazdan hani o zaman burada üyelerle ilgili de bir problem var. Neticede belli bir şeye karşı koyamıyorlar o mücadele içinde. Onu soracağım birazdan, hani o nasıl aşılabilir? İnsanlarla ilgili de demek ki bir problem var. Ama Hilmi Bey, yani bugünkü konuşması Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten belli ki uzun soluklu bir siyasete, siyasi mücadeleye giriş konuşmasıydı değil mi? Öyle kısa sürede kurultaya götürecek bir siyasetçi gibi değildi sanki.
2: Açıkçası öyleydi. Yani kendisini yaşlı bir adam olarak, 78 yaşında olarak tanımlıyor ama yaşlı bir adamın dinamizmini, enerjisini siyaseti işte siyasete ve ülkeye bir görev olarak addederek siyaseti bir arındırmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmayı görev edinmiş bir profil karşımızda çizdi.
0: Onu da sormuş olayım. Yani enteresan bir ifade değil mi? Bir siyasetçinin kendisinden yaşlı adam diye bahsetmesi.
2: Yani evet, bu şekilde bahsediyor. Ancak

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Hava durumu. Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Yeniden merhaba. 4 bülteniyle karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bu saatteki bültenimize. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmaya başladı. Otobüsteki 3 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı. Bir yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunun Tırkas mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ise ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu, 3 de görevli bulunuyordu. Tekrar edelim. Yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunun Tırkaz mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı ve olayın etkisiyle de yangın çıktı araçta. İhbar üzerine hemen kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü tespit edildi. Aynı zamanda kaza sonrası, yangın sonrası da 20 yolcuda yaralandı bilgisi paylaşıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Siyasetteki gelişmelerle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuşan Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediği için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığı için özür dilediğini ifade etti.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete

0: talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
0: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
0: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
2: Dün Kılıçdaroğlu'nun öğle saatlerinde konuştuğu sırada CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yine Ankara'da Kızılay'daki Güven Park'taydı. Halk buluşmasında bir konuşma yapan Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
1: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
2: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bu ünvanın süresi sona eriyor olsa da Barak, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barak için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadelerine de yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte yoğunluk devam ediyor. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk var.
1: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz indirinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 karayolunda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunun 42'li birbirine bağlayacağını, Kırıkkale üzerindeki trafiği de önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika olan seyahat süresi de 43 dakikaya inecek.
1: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin sadece bölgesel bir yatırım olmadığını, Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı da güçlendireceğini söyledi.
4: Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale devlet yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
1: Uraloğlu, 120 kilometrelik otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahda 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkat çekti. Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız dedi.
4: 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık. 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4571 metre tünel kazısı tamamlandı.
1: Uraloğlu otoyolun önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacağını da söyledi.
2: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşunun isabet ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlarsa operasyonla yakalandı. 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
6: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
5: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
6: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk, 8 şüpheli gözaltına alındı.
5: Çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Çatalca'da olduklarını belirledi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
2: İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk 9 kişi mahsur kaldı. Teknedekiler sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
7: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
8: Tam provamız Mesmarna'ya bakıyor. Güzelce Mesmarna'nın tam bordamızda, iskele bordamızda.
7: İkisi çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
9: Tam dikine 2 milyon açındayız. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
7: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
2: Hatay'da geçen hafta 5 kişinin öldüğü sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar da ortaya çıktı.
1: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
10: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
1: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
11: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığmış bulunmakta.
1: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
2: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilik de gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi de Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
1: Suyun rengi çamur gibi, etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
12: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık, suyunu içerdik, ekinlerimizi burada yıkardık.
13: Şimdi balık yaşar mı burada?
12: Balığı bırak, kurbağa yaşar.
14: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorum, bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
1: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
15: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
1: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
2: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evdeyken evleri yıkılan Uzun Gündeş çifti de o aileler arasında.
16: Bir mucize olur ya hayatında. Her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
1: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
17: O zaman deprem olmadan 3 aylık geldiydim. 3 ay durduk. 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
16: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
1: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan Uzun Gündeş çifti şimdi TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferruş mahallesinde inşa ettiği 2093 konuttan birinde.
16: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
1: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 7 milyon aracın trafik sigortası ve kaskosunun olmadığını söyledi. Fiyatlardaki artışa da dikkat çeken Palandöken, tavan ve taban fiyat uygulaması gelmeli diye konuştu.
18: Trafikte 34 milyon araç var. 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Fiyatların kabul edilemez seviyelere ulaştığını söyleyen Palandöken, taban fiyat uygulaması gelmeli dedi.
18: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları, çünkü araçların da fiyatı yüksek, buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Bir yılda %100 zam olur mu?
1: Palandöken, ilk araç alımında uygulanan yüksek trafik sigortasının adil olmadığını söyledi. Trafik sigortasında yeni modelin şart olduğunu belirtti.
18: 10 senedir ehliyet almışsınız arabanız ama üzerinize değil. Şimdi yeni bir araç aldınız, size ayrı bir kategori. Böyle bir uygulama olur mu? Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
2: Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'daki büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdı. Gerekçe ise Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin'in istişareler için Moskova'ya çağrıldığı belirtildi. Bunun Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu aktarılırken, bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğine zarar veriyor ifadesine de yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'a ilişkin Ukrayna benzetmesi yapmış. Ukrayna'daki kriz bir zamanlar Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma girişimleriyle başladı ifadesini kullanmıştı. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiye ise arama çalışmaları sürüyor.
1: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltılarla deviren Fransız ekibi dev kupayı yine müzesine götürdü. Arsenal, Budapeşte'deki finalin henüz 6. dakikasında Havertz'te öne geçti. Paris Saint-Germain, 64. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve maçta uzatmaya gitti. Başka gol olmayınca kalan dakikalarda kazananı penaltı vuruşları belirledi maçta. Beyaz noktada 4-3'lük üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazandı. Fransız ekibi böylece Devler Ligi'nde 2000'li yıllarda Real Madrid'den sonra duble yapan ikinci kulüp olmayı da başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor. Derneklerle görüşen Aziz Yıldırım, kulüp ruhunu kaybetti, birlik olmamız lazım diye konuştu.
19: Bak, Fenerbahçe benim için başka bir şey, değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canım veririm.
20: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
19: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi teferruat olur. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız ve o dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz.
20: Yıldırım, kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
19: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım. Pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santral alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
20: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
2: Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West İstanbul'u salladı. Konseri yaklaşık 120 bin kişi canlı izledi.
5: Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West Türkiye'de ilk kez sahne aldı. İstanbul'daki konsere hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi yüksekti.
0: Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var. Her girişinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruktaki tüm seyircilerin tek derdi Kanye West'i görmek ve onun şarkılarına eşlik etmek.
21: Çok heyecanlıyım.
0: Kaç saattir buradasınız?
21: 2,5. Saat 3'ten beri buradayım. Yaklaşık 3 saat oldu sanırım. Evet, 2,5-3 saate yaklaşıyor.
22: Hayranıyım aslında. Uzun zamandır dinliyorum. Çok severek de dinlediğim bir şarkıcı. Aynı zamanda ülkemizi tanıtıyor. Bir sürü yabancı geliyor burada. Çok fazla yabancıyla tanıştık.
5: Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Konser için metro seferleri uzatıldı. YTT'de 100 ek otobüsle gece boyunca ring seferleri düzenledi.
21: Uzun süredir bugünün hayalini kuruyoruz. Geldik, çok mutluyuz.
23: Kanye West'i görmeye geldik. Kendisinin çok sıkı takipçisiyim. Çok severim kendisini. Bayağı büyük bir fanıyım yani.
21: Çok mutluyuz. Kanye West'i dinlemeye geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
5: Dev organizasyon için Atatürk Olimpiyat Stadı'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Etkinlikte Kanye West konserinin yanı sıra DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlendi. Etkinlikte yerli sanatçılar da sahne aldı. Yaklaşık 120 bin kişinin takip ettiği konserin ekonomiye 100 milyon dolarlık bir gelir sağlaması bekleniyor.
2: Bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız yakın planla devam edecek.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sora.
25: Herkes soru sorabilir.
26: Ne?
25: Nasıl?
26: Niçin?
25: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
27: geçmişe dönmek de lazım.
25: Netleştirelim. Bunu mu demek istediniz?
27: Bu mesajın etkisi ne olacak?
25: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
24: Deniz Kilislioğlu'yla sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: yakın plan devam ediyor.
1: Oldu. Belediye başkanı olanlar oldu. Hayatını kaybeden insan arkadaşlar oldu. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla kimin parti meclisine girip girmeyeceği konusunda mahkeme bu parti meclisinin geçmişte görev yapmış olan insanlara efendim bir başvuru niteliğinde ya da katılabilir niteliğinde bir belge veriyor. O belge partiye geliyor. Parti ilgili kişilere davet gönderiyor ve toplanıyor. Dolayısıyla toplanmaması gibi bir durum söz konusu değil. Ama bunun siyaseten kullanılması, bütün bu hukuksal gerçekler ve gerekçeler ortadayken bunların bilerek ve isteyerek toplantı yapmıyor, işte kurultay yapmıyor, o yapmıyor, bu yapmıyor, bir hukuksal sürecin içindedir. Mutlak butlan dediğimiz mesele zaten bir yargılanma süreci ve o yargılama sürecinin Yargıtay aşaması var. O bitmeyene kadar da toplanamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla son cümlem şu olsun. Buradaki bütün bu tartışmalar özet olarak şuna denk düşüyor. Hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Özgür Özel net bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp başka bir parti kurmak istiyorlar. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu bize siyaset yaptırmadı. Biz de ayrıldık. Partiyi kurduk. Siz de gelin bu partiye oy verin diyeceklerdir.
2: Peki Sayın Uras ne dersiniz Sayın Fırat'ın söylediğine? Yani yeni bir parti kurmak istiyorlar. Hani onlar kendi ifadesi Özgür Özel'in bunu bir son çare olarak gördüğü, yani sonuna kadar parti içinde mücadele edeceğiz diyorlar ama ayrı bir partiye gidecek mi iş sizce?
3: Vazo kırıldıktan sonra yeniden onu armak çok kolay değil. Yani gitarınızın teli kopsa istediğiniz düğümü atın, artık aynı sesi aynı tınıyı alamazsınız. Yani gazının kaçtıktan sonra aynı tadı vermemesi gibi. Maalesef bir güven krizi oluştu ve çok kolay bir süreç gibi gözükmüyor. Ama problem şurada değil mi? Bu son transferlere bakıyorsunuz. Parti değiştirmeler ya da yolsuzlukla adı geçen kişiler vesaire. Yani yıllardır partide yer almış. Defalarca milletvekilliği yapılmış. Demek ki işin kumaşı ve yöntemiyle ilgili bir problem var. Yani tren sallayarak bu meseleyi çözebilmek mümkün değil. O yüzden
2: Uşak Belediye Başkanı 3 kez değil mi milletvekilliği yapmış?
3: Tabii. Yani o yüzden demek ki daha baştan yapısal bir problem var. Yani bu liyakat sadakat ilişkisinde sadakat meselesi, ya keşke bir ideolojik sadakat olsa ortada, yani anlatıldığı gibi bir siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan ilipleşme mi yok? Zaman zaman NTV'de de görüyorum yorumcular bu olan biteni 28 Şubat'a yok 367 kararına falan bağlıyorlar. İlgisi yok yani. O, çünkü o süreçlerin arkasında bir ideolojik motivasyon vardı. Şimdi burada baktığınızda öyle bir durum da söz konusu değil. O yüzden yani hakikaten son derece sıkıntılı bir durum. Var olan doku içinde kalarak tabii sorunların çözülmesi ideal bir mesele. Ama yani olanı okuma konusunda bile ciddi bir farklılık var. Yani biz bize yakışanı yaptık dediğinizde aslında kimseye yakışmayan işler yapıldığını görüyorsunuz. Yani parti kendi içerisinde bir arada yaşamayı sağlamadığında bu ülkenin bir arada yaşama ideallerini nasıl gerçekleştireceksiniz? Şimdi yani uygun bir şey söylemeyeceğim farkındayım ama yapay zeka denen şey insanı devre dışı bırakıyor. Ya bir an düşündüm. Bu bütün fotoğrafı yapay zekaya sorsanız ne çıkar diye. Hakikaten de baktığınızda ya makul olun, uzlaşın gibi sonuçlar çıkıyor. Yani yapay zekanın bile akıl ettiği bir meselede siyasete kilitlenmesi hakikaten çok üzüntü verici bir durum. O yüzden hani duyumlar alıyoruz. Ankara'da genel merkez binası alındı vesaire. Bütün bunların tabii teyit edilmesi gerekiyor. Çünkü siyasette hani kar taneleri kırılgandır. Ama bir araya geldiğinde kar topu olur. Daha ötesine gittiğinizde çığ olur. O zarara dönüşür vesaire. Şimdi biz sosyolojiyle ilgileniyoruz, siyasetle ilgileniyoruz. Mimerkoloji diye, karınca bilimi diye bir alan var. Oradan biliyoruz ki karıncalar ancak koloni olarak yaşarlar. Tek başına yaşamazlar. Ama bizler kendi gruplarımız, kendi hiziplerimiz dışında tek başına var olması gereken varlıklarız. Bunu beceremediğimiz zaman istediğimiz kadar eleştirelim. 12 Eylül rejiminin kurumları, ritüelleri ve zihniyet yapısının dışına çıkmamışız demektir. Değişim değişim diyorsunuz. Bir tarafta bakıyorsunuz Önder Sal devrede. Diğer taraftan bakıyorsunuz Faik Öztrak devrede. Hani değişmiştik, yine eski aktörler tekrar devreye girmiş oluyor. Yurttaş da bunun farkında yani. Artık anlatılara değil, ne yapıldığına bakıyor. O yüzden bir an önce herkesin artık yapay zekaya mı danışırlar, topluma mı danışırlar, aklını başına almasında fayda var.
2: Hilmi Bey, hiç bu son yaşananları, yani mahkemenin mutlak mutlak kararı vermesinden bu yana yaşanan gelişmeleri ölçme fırsatınız oldu mu? Yani yaşananlara halk ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ne düşünüyor? Destek kimin tarafında? Bunlara dair neler söylenebilir?
4: Biz Türkiye'nin nabzı araştırmamız var. Her ay yapıyoruz. Tam başladığımız esnada, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının olduğu gün araştırmaya başlamıştık. Sonra da mutlak mutlak kararı çıktı ertesi gün malumunuz. O zaman bunu da sorduk. Sonuçlara bakıldığı zamanda da olumsuz bulanlar olumlu bulanlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Ama olumlu bulanların oranı da az değil. Olumlu bulanların oranı da %30'lar civarında, olumsuz bulanlar %32.9. Diğer taraftan bu konuda fikri olmayan bir kesim de var. Bu da normal. Cumhuriyet Halk Partililer genellikle olumsuz bulmuşlar. Neden? Çünkü hiç kimse kendi partisine kayyum atansını istemez, ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de kayyum atanmasından mutlu olanlar var. Çünkü orada da kendi iradeleri sandığa yansımamış, efendim partileri yolsuzlukla, efendim diğer taraftan bir sürü başka gayri ahlaki ilişkilerle anılır ve oranı oda olur haline gelmiş. Bunların da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından ciddi anlamda eleştirildiğini de gözlemliyoruz. Elbette bir taraftan bunu iktidara bağlayan bir kesim de var, ama netice itibariyle burada en büyük zararı kim görüyor? En büyük zararı Cumhuriyet Halk Partisi'nden önce bence Türkiye görüyor. Neden Türkiye görüyor? Türkiye'nin artık işte 100 yılı aşan siyasi hayatı olan bir partinin bu tür olaylarıyla gündemi meşgul etmemesi gerekiyor. Siyasetin ilkel, ahlaklı ve temiz bir şekilde yürümesi gerekiyor. Türkiye'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi zarar görüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim birlik ve beraberlik içerisinde bu olayları aklı selim olarak tüm yöneticilerin değerlendirdiği bir zemin de ortadan kaybolmuş durumda. Çünkü bakıldığı zaman burada ismi geçen birçok isim, şahıs belki yarın bir gün ciddi davalarla karşı karşıya kalacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu yolsuzlukların bir şekilde ortağı gibi bir noktadalar. İddialar bu yönde. İsim vermiyorum bu şeyler iddia düzeyinde olduğu için. Ancak bir milletvekili olan birisi daha doğrusu bir milletvekili daha çok cebinden para harcar. Para kazanma aracı değildir milletvekilliği. Ancak bazı milletvekillerinin bakıyoruz hukuk ofisleri işten geçilmiyor. Her taraftan iş yağıyor. Efendim zenginleşmeleri ciddi anlamda artmış durumda. Hatta bu milletvekillerinin milletvekilliği olmasını sağlayan bazı belediye başkanları olduğunu duyuyoruz ve benzeri gibi bir takım ilişkiler. Bunların elbette arınması gerekiyor siyasetten. Seçmen açısından bakıldığı zaman da seçmen aslına bakarsanız bu olayın şokunu yaşıyor. Gerçi piyasalar ve diğer Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, Özgür Bey'i de dahil olmak üzere bunu kabullenmiş, satın almış durumdalardı. Ancak kamuoyu açısından bu çok satın almış değildi. Önümüzdeki süreçte bakıldığında biraz daha, mesela bayramdan sonraki yaptığımız araştırmada biraz daha rasyonel sonuçlar çıkabilir. Çünkü akut dönemlerde yapılan araştırmalarda da çok sağlıklı tepkiler, sağlıklı sonuçlar da çıkmıyor. Akut dönem geçtikten sonraki yapılan araştırmalarda da taban siyasal düzlemde biraz daha oturuyor diyebiliriz.
2: Şimdi Sayın Fırat, bugün işte ekrana getirdiğimiz o Güven Park'taki Özgür Özel'in halkla buluşmasında, bayramlaşmasında Özgür Özel'den önce Mansur Yavaş kürsüye çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hani bu süreçte Özgür Özel'i destekleyenlerden onu biraz eleştirenler de oldu. Acaba biraz daha ortada mı duruyor diyenler vardı. Ama bugün herhalde bir taraf ifade etti yaptığı konuşmada. Ne söyledi? İnsanların umudu benim şahsi vefa duygumun üzerindedir. Bu insanların umudunu kaybettirmektense siyaseti bırakmayı tercih ederim diyerek, yani hem sormuş olayım, sizce bir taraf burada açıkça belli etti mi artık Mansur Yavaş? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamasını?
1: Yani Hilmi Bey, burada bu soruyu herhalde Türkiye'de kime sorsanız benzer bir cevabı alırsınız. Dolayısıyla bu bir, elbette ki bir taraftır. Yani bu haksız olduğu ya da bu eleştirilebilecek bir şey değil. Elbette ki demokratik hakkıdır. Bir yandan inandığı ya da kendisi için değerli bulduğu ya da kendisi için doğru bulduğu bir yandan tavır almış olabilir. Bu kendi seçimidir. Yani şunu yapmış olsaydı, hani bir taraftan oraya gidip, yani Güven Park'ta gelip sonra CHP Genel Merkezi'ne gidip benzer bir konuşma orada yapmış olsaydı belki hani bunu daha farklı yorumlayabilirdik. Ama ben de Mansur Bey, ki bugüne kadar Burak Bey hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür krizlerinde genelde ya ara bulucu olmuştur ya da tarafsız bir biçimiyle kalmayı başarmıştır. Asla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ilkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işlerindeki bu siyasal tartışmalara katılmamıştır. Hatta yani partide herhangi bir seçim dönemlerinde insan bile önermemiştir, bir kişi bile önermemiştir. Yani şu milletvekili olsun, şu parti meclisine girsin falan gibi bir takım istekleri ya da talepleri de olmamıştır. Buna son derece özen göstermiştir ama anlaşıldığı kadarıyla bence biraz artık üzerine yoğun bir baskı mı oldu, başka bir şey mi oldu onu bilmiyorum ama bir tercih yapmak durumunda hissetti ve bugün o tercihini yaptı. Elbette ki o tamamen kendi kişisel tercihidir, kendi doğrusu odur. Ona elbette ki saygı duyuyoruz ama sorunuza net cevap olarak şunu söyleyeyim, bu bir gerçekten bir taraf tutma mıdır? Evet, bu bir taraftır. Yani bu bir taraf seçmektir.
2: Peki yani mesela geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Ekrem İmamoğlu seçime kadar cezaevinden çıkamayabilir demişti. Mansur Yavaş'ın ismi tabii hep geçiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Önümüzdeki günlerde böyle bir hamle bekler misiniz siz Özgür Özel'den?
1: Yani bu ihtimal dahilinde olabilir ama Mansur Bey tek başına sadece yeni kurulacak partinin adayı olmayı ben kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü o yetmiyor. Yani bir ittifak sistemi Türkiye'de 50 artı 1'i bulmak için bir ittifak sistemi gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir ana gövde olarak, bir ana siyasal akım olarak içinde yer almadı ki Sayın Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında altılı masaya, onun liderlerine, hepsine çok selam ve saygılarını gönderdi. Bunu bir mesaj olarak da görebilirsiniz. O masayı tekrardan toplama, o liderleri tekrardan bir araya getirme çabası olarak da görebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de ittifak yapmadan sadece bir partinin adayı olup seçimi kazanma çok riskli, yani çok kolay bir mesele değil gibi geliyor bana. Yani Özgür Bey'in böyle bir talebi olabilir ya da böyle bir seçenek sunabilir ama ben Mansur Başkan'ın çok buna yanaşacağını zannetmiyorum. Mansur Başkan biraz daha bir ittifakın adayı olmayı tercih edecektir. Başka partilerin de katkılarının ya da başka ittifakların da içinde olduğu, kazanmasının daha mümkün olduğu bir tercihi bence kendi önüne koyup böyle karar verecektir.
2: Peki. Sayın Uras, şunu da merak ediyor tabii insanlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleriyle ilgili nasıl bir siyaset izleyeceğini bugün yaptığı konuşma özelinde anlayabiliyoruz. Yani bundan sonra atacağı adımlar da tahmin edilebiliyor. Ama şu an kendisi aynı zamanda yeniden ana muhalefet partisinin genel başkanı ve işte Türkiye siyasetiyle alakalı, iç politika ile alakalı, dış politika ile alakalı neler söyleyecek bunu daha çok duymadık kendisinden. Nasıl bir ana muhalefet lideri olmasını bekliyorsunuz bu yeni döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
3: Yani siyasete yeni giren bir insandan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı yani bazı güncellemeler olabilir. Memleketin temel meseleleri konusunda Kemal Bey'in politikaları belli. Zaten başkanlık sistemiyle beraber safkan siyaset dönemi bitti. Yani bir hibrit siyaset dönemine girildi ve ben Kemal Bey'in o dönemde parti genel başkanı olarak da aday olmasını son derece doğal karşıladım ve seçilebilme ihtimali de vardı. Biliyorsunuz casuslar kitabında temel bir ilkedir. Bir şeyi bozmak istiyorsan mutlaka onun içinde ol diye. Gelen fotoğrafa baktığımızda o talihsizliğin, o sonuçların Kemal Bey'e yüklenmesi yanlış olduğu gibi adaylık meselesinde de altılı masanın diğer bileşenleri de onun dışındaki aday isimlerine çok hayıra bakmıyordu. İşin tuhaf tarafı bu yeni parti projesindeki temel iddialardan bir tanesi Türkiye'de her kesime seslenmek, liberali, muhafazakarı, milliyetçisi vesaire. Altılı Masa projesi zaten tam da buydu. Yani Altılı Masa projesine yerden yere vurup siyaseten benzer bir şeye önermekte de tuhaflık yok mu? O yüzden o %48 çok küçümsendi ama o %48'in elde edilebilmesi bugün çok kolay değil. Ve hakikaten yani diyelim parti devleti modeline karşı olabilecek en geniş ittifakı sağlamak doğal. Bunun öznesi kim olacak? Çok erken yani Mansur Bey bu konuda anahtar rol üstlenebilir halen. Ama tabii ki süreç açısından o ilk başlardaki avantajlı durumunu yitirdi. Hani temel bir ilkedir. Bedir'de başka, Uhud'da başka tutum almamak lazım. Meselelerde genel olarak Nasrettin Hoca'nın sen de haklısın, sen de haklısın yaklaşımına dahil hep ters düşer. İlkesel, prensip itibariyle net tutumlar kamuoyu karşısında da mutlaka bir sempati yaratacaktır. Ama bu yeni parti girişimi ve diğer konular için daha henüz konuşmak için çok erken.
2: Peki Sayın Daşdemir, şimdi Ufuk Bey de ifade etti. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı %48'lik bir oy vardı. Yani şimdi açtım rakamlara bakmak için. Sayın Cumhurbaşkanı 27.834.000 oy almış. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda tabii 25.504.000 oy almış. Bu çok ciddi bir rakam. Ama tabii bu seçimi kaybetmesi dolayısıyla da o günden bu yana çok büyük eleştirilere de maruz kaldı, karşı karşıya kaldı. Bir daha bu kadar büyük bir halk desteğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına alabilmesi mümkün mü sizce?
4: Tabii oradan değerlendirirken ilk önce kendi partisinin üzerinden değerlendirme yapmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an kaçınılmaz olarak bir ayrışmayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu ayrışmalar, bu eleştiriler, parti içerisindeki eleştiriler, Özgür Özel'in ve diğer onunla birlikte hareket edenlerin yaptıkları eleştirilere bakıldığı zaman orada elbette bir ayrışma olacaktır. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin her şekilde ciddi oy alacağını ve orada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığının da her ne kadar biraz yalnızlaştırılmış olsa da muhalefet açısından söylüyorum, bir karşılığının olacağını da düşünüyorum. Nitekim ben o dönemde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, oradaki ortaya koyduğu moderasyonu da çok önemli buldum ve Kılıçdaroğlu'nun da kazanabilme ihtimali en yüksek aday olarak nitelendirdim. Yani bazıları bunu farklı yerlere çekmeye çalıştılar ancak o zaman da söylediğimin arkasındaydım. Bugün de söylediğimin arkasındayım. Kılıçdaroğlu o altılı masayı kurarak muhalefeti bir arada tuttu. Muhalefetin de kazanabildiği potansiyeli ortaya koydu. Oradaki tek problem %60'larla bir takım anket manipülasyonları ya da işte belki bazıları gerçekten öyle bulmuş da olabilir. Ancak bizim araştırmalarımız hep onu söylemiyordu. Kim kazanırsa kazansın birkaç puanlık farkla kazanabileceklerdi. Şeyin doğası da sistemin doğası da bunu gösteriyordu zaten. Ayrıca şunun da altını defaatle çizdim, yine çizmek isterim. Eğer Kılıçdaroğlu aday olmasa da İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı onlar da kazanamazlardı. Muhalefetin en iyi adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir kendi partisini tamamen konsolide edebilecek bir potansiyele sahipti. Diğer taraftan HDP ile ilişkileri sebebiyle HDP'nin oylarını alabilirdi. Yine İYİ Parti'nin kuruluşundaki verdiği destek sebebiyle İYİ Parti'nin oylarını alabilirdi. Tabii burada eleştiri hemen İYİ Parti üzerinden gidildiği zaman Sayın Akşener'in masadan kalkıp tekrar oturması üzerine düğümleniyor. O hiçbir zaman belki çözülemeyecek bir mesele ama temel olarak bakıldığı zaman da o birazcık kazanma algısını zayıflatmış olsa da orada altılı masa üyelerinin bir araya geldikleri zaman neden ilk başta aday belirleme sürecine girmedik, girmeyip de bu süreci neden sona bıraktıklarını, diğer taraftan da tüm HDP'de içeride ya da dışarıda olup dışarıdan desteklemek yerine HDP neden farklı aday çıkarmadan ilk turda desteklemek

0: destek açıklamaları yapmak durumunda kaldı ve benzeri gibi süreçler üzerinden bakarsak orada da bir taktik hata yapıldığını da gözlemleyebiliriz. Sonuç itibariyle Kemal Bey muhalefetin 2023 seçimlerine giderken en iyi adayıydı. Kemal Bey aday olmasa da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olmuş olsaydı onlar da kazanamazlardı. İkisinde farklı farklı handikapları vardı. Bugün itibariyle bugün denklem yeniden kuruluyor. Az önce Ali Haydar Bey konuşurken Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden ben Mansur Yavaş'la daha önce iki kez çalıştım. 2009-2014'te bunlardan çok bahsetmemden hoşlanmıyor Mansur Bey ama ben orada çok mahrem bilgileri de paylaşmıyorum. Yani kişiliğinde tanıdığım, kendisinin garantili birisi olduğunu da bildiğim için evet bir ittifak adayı olmak isteyecek. Ama ittifak adayı olmak için Mansur Bey'in önünü Özgür Özel ya da onunla birlikte hareket edenler ne kadar açacaklar? Biliyorum ki İYİ Parti Mansur Bey'in adaylığına daha sıcak bakabilir, evet. Durabilir. Şu anki süreç o. Ama nihayetinde bu süreç için henüz daha çok erken ama kesin olan bir şey var ki Ekrem İmamoğlu kesinlikle aday olamayacak. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket edenler kimi destekleyecek onu önümüzdeki peki, süreçte gördükten sonra bu süreci daha net okuyabiliriz.
1: Hilmi Bey yeri gelmişken sorayım o zaman yani eğer günü geldiğinde Özgür Özel ve arkadaşları başka bir aday çıkartırsa Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş aday olmaz mı sizce onlara rağmen?
0: Mansur Yavaş aday olmak için son şansının olduğunu biliyor. Neden son şansı? Önümüzdeki dönemde tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi belediye başkan adayı olmayacaktır. Çünkü Beypazarı'nda da belediye başkanlığı yaparken iki kez kendisi aday oldu. Sonraki dönemde aday olmadı. Yani sonuç itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de hikayesini bu dönem tamamlamış olacak. Mümkünse Cumhurbaşkanı adayı olmayı deneyecektir. Bunu da nasıl yapacaktır? Bunu işte muhalefetin ki bu muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakmayı göze alarak böyle bir pozisyon aldığını gözlemliyoruz. Çok büyük bir risk ama bu riski de neden alıyor Kemal Mansur Yavaş? Şu sebepten alıyor. Muhalefet blokunun hep Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tarafında olduğunu görüyor. Ancak akut dönemlerde bunları doğru okumak çok mümkün olmayabilir. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak Mansur Bey'in de bir taraf seçme zorunluluğu vardı. Orada kendisini buldu. Sonuç itibariyle o süreç açısından bakıldığı zaman Mansur Bey'e belki birileri garanti vermiştir. Ekrem İmamoğlu aday olamıyor. Sen aday olursun ve benzeri gibi bir takım belki söz de vermiş olabilir. Ancak bu sözlerinde hiçbir hükmü yok bu aşamada. Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak Mansur Bey konuşmasında siyaseti de bırakma üzerine bir mesaj verdi. Belki de aday olamasa siyaseti de bırakmayı deneyebilir. Ama 2014'ten beri biliyorum ki Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. 2014'ten evet. beri Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen birisi de bir şekilde gerek işte imza toplayarak gerekse birkaç partinin desteğini alarak Cumhurbaşkanı adayı olmayı isteyecektir.
1: Vali Haydar Bey yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tabii ki eğer o dönem yani Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu hala parti yönetiyorsa aday konusunda bir kararı olacaktır. İşte Özgür Özel ve arkadaşlarının bir kararı olacak, siz başka bir partiden bahsediyorsunuz belki o partinin. Yani böyle çok adaylı bir seçim olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz onu sorayım. Bir de tabii yeni partiden bahsettiniz ya, şimdi oranlarda konuşulunca birçok oran ortaya atılıyor. Siz de takip etmişsinizdir işte CHP'nin alabileceği oylar, yeni partilerin alabileceği oylar. Hızlı şekilde bazı anketler ortaya çıktı. Hani ne kadar sağlıklı tartışılır. Nasıl takip ediyorsunuz o tartışmaları?
2: Çoklu aday meselesini bugünkü fotoğraf bize zaten bunu söylüyor. Farklı adaylar olacaktır. Çok büyük ihtimalle farklı adaylar çıkacaktır. Elbette ki milletimiz, halkımız bunu nasıl değerlendirir? Bunu hep birlikte görürüz. Ama

Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir siyaset izler? Tekrardan bir ittifak sistemi kurabilir mi? Bir altılı masa denklemini tekrardan oluşturabilir mi? Bunu göreceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel bir parti kurup oradan yeni bir çaba içerisine girebilirler mi? Bunlar kısa vade içerisinde ortaya çıkacaktır ama yani şu anki tabloda bir partinin kurulacağı gerçeği var karşımızda. Elbette ki o parti kurulduğu zaman da bir biçimiyle adayı da çıkarmak isteyecektir haklı olarak. Sonuçta bir siyasi parti ve bir iddiası olacak. O siyasi partinin adayı kim olur? Yani Ekrem Bey kendisini aşan bir adaya razı olur mu? Ondan çok emin değilim. Çok baskın bir siyasi profil olduğu için Sayın İmamoğlu başka bir adaya izin verir mi ya da kendisinin denetimi dışına çıkabilecek bir adayı kabul edebilir mi? Ondan pek emin değilim. Yani orada daha farklı bir takım komplikasyonlar çıkacaktır diye düşünüyorum ama tanıdığım Kılıçdaroğlu mutlak surette bir ittifak sürecini zorlayacaktır. Bu ittifak sürecinden net bir biçimiyle bir sonuç almadan kolay kolay bir aday tartışmasına girmeyecektir. Bir aday ismi önermeyecektir. Diğer mesele şu, yani parti kurulur, orada nasıl bir gerçekten partilerin oy dağılımı ciddi biçimde etkilenir mi? Biraz önce Hilmi Bey çok doğru bir kelime kullandı. Bir akut dönemden geçiyoruz. Yani burada duyguların çok yükseldiği bir dönem, öfkenin olduğu bir dönem. Bu dönemden geçiyoruz. Yarın öbür gün 3 ay sonra, 6 ay sonra insanlar başka şeyler görecektir, başka şeyler düşünecektir, başka şeyler algılayacaktır ya da duyacaktır. Dolayısıyla biraz da zamana bırakmak lazım ama şunu söyleyeyim. Özgür Bey ve Ekrem Bey'in izlediği siyasal hat arka planı olan bir siyasal hat değil. Yani ne liberal olarak tanımlayabilirsiniz. Yani en geniş ifadeyle bir sağ anlayışı ifade edebilir. Çünkü soldan gelen, sol bir geçmişi olan, sol literatürü, sol örgüt pratiğini, sol deneyimi olan emek örgütlenmesinden yani sendikal örgütlenmeden işte efendim sokak hareketlerinden ne derseniz deyin yani solun kendisini var ettiği süreçlerin herhangi birinin içinde almamış özür diliyorum aktörlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aktörlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kitle koparması çok kolay görünmüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi belli ideolojik motivasyonlar olan bir kitle. O yüzden sadece kişilerin karizmasına ya da kişilerin liderlik profillerine ya da toplumda yaratmış oldukları tırnak içinde geçici heyecanlar üzerinden eminim ki bir oy ya da bir seçmen kitlesel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopma yaşanmayacaktır. Hatta şunu söyleyeyim, eğer bu butlan süreci çıkmamış, bunda mutlak butlan kararı verilmemiş olsaydı zaten son derece yapılan mitingleri ne kadar zayıfladığını, Ekrem Bey'e olan desteği ne kadar azaldığını, insanların artık Türkiye'nin sorunlarla ilgilenin bundan çok yorulduk demeye başladığını, CHP örgütlerinin ciddi anlamda eleştirileri çok en üst düzeyden dile getirdiklerini biliyoruz, görüyoruz. Buna tanıklık ettik. Şimdi bu yeni süreç biraz daha hem Ekrem Bey tarafından hem Özgür Bey tarafından biraz da provoke edilerek başka bir aşamaya götürülüyor. Orada nedenini söyledim. Bir yeni parti ama bu yeni parti herkesi kucaklayacak, herkesi yakalayacak bir catch-all dediğimiz bir nitelik ya da öyle bir seçenek üzerinden kendisini kuracaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni bu kadar birikimi olan sol sosyal demokrat sosyalist kökenden gelen ya da başka bir takım talepleri olan bir seçmeni buraya taşımak çok kolay olmayacak gibi geliyor bana.

TV Radio. Hava durumu. Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 20.

0: sporunu duydun mu?
1: Paradans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu hafta sonları saat 5 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmaya başladı. Otobüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 20 de yaralı var. Bir yolcu otobüsü Denizli Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Olayın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Bayram tatili dönüş trafiği başladı. Yollarda araç trafiği var. Yoğunluk gece saatlerinde de sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili biterken tatilcilerin dönüş çilesi de devam ediyor. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun trafik var. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu da oluştu. Benzer bir yoğunluk da Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda. Dün öğle saatlerinden itibaren giderek artan araç trafiği gece saatlerinde birçok noktada uzun konvoylar oluşmasına neden oldu. Trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesi için önlemleri artırdı. Yetkililer sürücüleri takip mesafelerine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yoğunluğun pazar günü boyunca sürmesinin beklendiği de ifade edildi. Dünyadaki gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecekler mi? Tartışma her ne kadar haftalardır sürse ve taraflardan olumlu açıklamalar gelse de anlaşma nihai sonuca ulaşabilmiş değil. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor diye konuştu. Amerikan basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
1: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı. Çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
2: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafında ise tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü

0: ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: İsrail Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. 7 köy için de tahliye çağrısı yaptı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeleri vardı.
2: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail Lübnan hattında tansiyon 4. turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi ilan ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
1: Dış politikadan geçtik iç gündeme. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından dün ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
3: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
3: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
3: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
4: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
4: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
2: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
4: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
2: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
1: İstanbul'un 573. yıl dönümü dronlu ışık gösterisi yapılarak kutlandı. İstanbul Valiliği'nin Yenikapı sahilinde düzenlediği etkinlikte 1453 drone kullanıldı. Gösteride Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve Fethin Kilit Taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gökyüzündeki görsel şölen İstanbul'un birçok noktasından da görülebildi, izlendi. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresiyle Türk bayrağına da yer verildi.

0: Elazığ'dan duyulan kadın cinayeti haberiyle devam ediyoruz. Bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Murat Ç ile eşi Derya Ç arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Bu sırada Murat Ç 4 yaşındaki çocuklarının yanında tabancayla eşini ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Ç ise gözaltına alındı. Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı artarken beraberinde kaza rakamlarında da artış yaşanıyor. Kazaların nedeni ise kural ihlalleri, yanlış kullanım ve de eksik ekipman.
1: Yeğenim var, jetin takıldı kalçasına.
2: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
3: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
2: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
3: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
4: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Ha. Çok geliyor bize. Evet. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
1: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Ya gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyor.
2: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların ise hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
3: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
0: Acı bir haber var sırada. Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Ankara Niğde Otoyolu'nda Bala kesiminde yolda lastik parçaları olduğu ihbarı üzerine 38. Otoyol Jandarma Timi bölgeye gitti. Çalışma sırasında bir otomobil Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı. Ağır yaralanan Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında ise adli süreç başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk 9 kişi mahsur kaldı. Tekne kediler sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
5: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
6: Tam provamız Mesmarna'ya bakıyor. Güzelce Mardan'ı tam bordamızda, iskele bordamızda.
5: İkisi çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
7: Tam dikine 2 milyon açındayız. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
5: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
0: Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'da kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin oyuncu Deniz Uğur bir açıklama yaptı. Reha Muhtar'ın Bodrum'da bir hastaneye kaldırıldığı haberini aldıklarını söyledi. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz dedi. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi de sahiller ve adalar oldu.
8: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
9: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
10: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
11: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
12: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
13: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
8: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallı görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
14: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Biz de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
15: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
8: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
11: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
16: Babamla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
17: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
12: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
17: Evet, çok mutluyum.
8: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelenler'de yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Schengen vizesinde yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında ise vize aracı kuruluşları var.
18: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
5: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
19: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
20: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
5: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
21: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
5: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
0: Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain. Fransız ekibin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından taraftarları adeta çılgına döndü. Fransa'nın başkenti Paris'te polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu.
1: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8.000'i Paris'te 22.000 polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4.000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
0: 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Takipsizlik kararının bozulması hukukçuların gündeminde. Saldırıyla ilgili yeni delillere ulaşılması ihtimaliyle birlikte eskiden sağlıklı bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de tartışılacak.
8: Nisan 2015'te Rize deplasmanından döner Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlar otobüse isabet etti. Facianın eşiğinden dönüldü. Eğer şoför ağır yaralı halde aracı durdurmayı başaramasa tablo hayli ağır olacaktı. Saldırının arkasında kim vardı? Bu sorunun yanıtı yıllarca merak edildi. Ancak bir sonuç çıkmadı. Şimdi dosya raflardan indirilmek üzere. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıl önce verilen takipsizlik kararının kanun kararına bozulduğunu söyledi. Kimi hukukçulara göre bu karar ya yeni bir delil bulunduğuna ya da eskiden soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediğine işaret ediyor olabilir.
4: Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse, onun tekrar canlandırılması için yeni bir delilin bulunması gerekir. Acaba burada bir delil vardı da bu göz ardı mı edildi? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu ciddi bir sorun olur. Acaba ortada deliller olmasına rağmen bunlar göz ardı mı edildi? Bunlar kim ve hangi amaçla göz ardı edildi? Bu da ayrı bir soruşturma konusudur.
8: İki şüpheliden birinin cep telefonu olay yeri yakınında sinyal vermişti. Görgü tanıklarının anlattığı otomobili onun kullandığı değerlendirildi. Diğer zanlının gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ise saldırıdan sonra arttığı belirlendi. Olay yeri yakınında bulunan ağ tüfeğinde ise parmak izi tespit edilemedi. Suçlamaları reddeden iki şüpheli de serbest bırakıldı.
22: Ortada bir pompalı tüfek bulunuyor. Olayın hemen 200 metre ötesinde. Kimin olduğu belli değil. Üzerinde bir muhtemelen parmak izi yok. Cumhuriyet Savcısı şunu düşünmüş olabilir. Ya üzerinde parmak izi yok. Ben isimleri sosyal medyada geçen iki kişiden bahsediliyor. Onlara ait olduğunu düşünmüyorum. Bir de masumiyet karinesi var. Cumhuriyet Savcısına bir takdir hakkı tanınmış. Savcı bunu, ben bunu yeterli şüphe olarak görmüyorum. Dava açılması için diye düşünebilir.
8: Aradan geçen 11 yıllık süre uzun gibi görünse de adli tıp bilimi açısından önemli bir engel değil. Mahkeme huzurunda yapılacak bir yargılama önemli.
22: Sanıklar mahkeme huzuruna çıkacak. Hakim tarafından sorgulanacak. Savcı tarafından sorgulanacak. Müşteki taraf vekillerince, Fenerbahçe Spor Kulübü vekillerince sorgulanacak. HTS kayıtları alınacak. Bütün bu yargılama eylemleri yapılacak ki bu kişilerin suçsuz olduğu, %100 suçsuz olduğu noktasında bir kanaate ulaşılsın. Sürenin geçmiş olması emin olun bir şey değiştirmiyor. Biz bunu takip ettiğim davalar arasında 10 yıl, 15 yıl geçmesine rağmen yine de davaların açıldığını, soruşturma aşamasındaki dosyaların yargılama aşamasına dönüştürülerek kişilere ceza verildiğini de gördüm ben.
4: 11 yıl sonra da olur, 20 yıl sonra da, 30 yıl sonra da. Elbette ki aradan uzun zaman geçtikten sonra delil bulmak zorlaşabilir. Yahut da bulunacak tanıklar olayı yanlış hatırlamış olabilir. Ama özellikle dijital deliller günümüzde çok çok önem taşıyor. DNA incelemeleri var. Başka tür deliller de var. Dolayısıyla aradan zamanın geçmesi belli güçlükler yaratsa da ya, konunun ispatı bakımından çok çok büyük bir engel değildir.
8: Dosyanın tekrar Trabzon'da savcılığa gitmesinin ardından yeniden iddianame düzenlenerek dava aşamasına geçilmesi bekleniyor.
0: Dolandırıcılar başkalarının banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında da yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini yapıyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor.
2: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
3: Yok.
6: Hayatta vermem.
8: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
2: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
23: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
8: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
24: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
25: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
8: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
23: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
24: Ne kadar teklif ederlerse etsinler, özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evliyken evleri yıkılan uzun günde çifti de o aileler arasında.
26: Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
8: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk uzun günde çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
27: O zaman deprem olmadan 3 aylık evliydim. 3 ay durduk. 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
26: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
8: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan uzun gündeş çifti, şimdi TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferruş mahallesinde inşa ettiği 2093 konuttan birinde.
26: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
8: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
0: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkım organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki içinde bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
8: Suyun rengi çamur gibi, etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
3: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdı. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
6: Şimdi balık yaşar mı burada?
3: Balığı bırak, kurbağa yaşar bu.
7: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
8: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
9: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
8: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
0: Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bediüzzaman Mezarlığı'nda önemli bir proje hayata geçirildi. TÜBİTAK'ın da destek verdiği çalışmayla tarihi mezar taşları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
8: Yüzlerce yıllık mezar taşları tek tek inceleniyor. Mezarlarda yatan kişilerin kimlikleri belirleniyor. Şanlıurfa'nın hafızası dijital ortama aktarılıyor.
10: Bizim esas amacımız ve bu TÜBİTAK projesinin esas amacı her bir mezar taşının nüfus cüzdanını çıkarmak. Yani kimliğini çıkarmak. Biz bunları tespit ettikten sonra bunların tescillenmesi ve bunların kalıcılığının korunması için de ekip olarak bu projeyle elimizden geleni yapacağız.
8: Bediüzzaman Mezarlığı Şanlıurfa'nın önemli tarihi zenginliklerinden biri. Zamanla aşınan ve silinme riski taşıyan mezar taşları için Harran Üniversitesi ve TÜBİTAK bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında mezar taşlarının fotoğrafları çekilerek üzerlerinde yer alan kitabeler günümüz Türkçesine çevrilecek. Tarihi alanın İstanbul ve Bursa'daki Osmanlı mezarlıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.
10: Her bir mezar taşında o mezarda yatan kişinin hangi aileye mensup olduğu, hangi sülaleye mensup olduğu, burada hangi vazifeyi yaptığı gibi bir takım bilgilere ulaşacağız.
8: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem akademik araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturulması hem de mezarlık ziyaretlerinde kullanılabilecek dijital haritalama sistemlerine altyapı sağlanması hedefleniyor.
0: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti ve onun yönlendirmesiyle de judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
8: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
13: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk atıyor.
8: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
11: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
8: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
0: Kanser tedavisinde umut veren bir haber var sırada. İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka tedavi yöntemlerine güvenle yönelebilecek.
8: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
0: Sağlık dünyasından bir haberimiz daha var. Uyarı niteliğinde. Protein takviyesini kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek için kullanıyor. Ama bilinçsiz tüketimi de faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlası ise gut hastalığına zemin hazırlıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
12: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var. Yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup olmadığı belli değil.
14: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
15: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
16: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut ata gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
15: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
16: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
15: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
16: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
15: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
0: Ve kültür sanattan bir not var şimdi de sırada. Dünya ünlü tenor Andrea Bocelli Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı kariyerinde önemli bir yere sahip olan Romanza albümünün 30. yılına ithaf edilen özel bir repertuarla dinleyicisinin karşısına çıktı.
17: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Bocelli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. İtalyan tenorun hayranları saatler öncesinden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı.
1: Çok mutluyum. En sevdiğim şarkıcı zaten kendisi.
4: 30. yıl konseri hem ülkemizin tanıtımı hem de güzel zamanda gerçekleştiriyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı.
5: Biz Bakü'den geldik. 3 arkadaş geldik konsere. Çok heyecanlıyız.
18: Çok heyecanlıyım. Hayalimdi. Hani bu anı gerçekten aylardır bekledim.
17: Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
19: En son 93'te gelmiştim Madonna ve Michael Jackson'ın konserine buraya. Çok heyecanlandım birden. Sahaya çıkan futbolcu gibiyim. Bir de Andrea Bocelli'ye bayılırım. Gerçekten bayılırım. Şu an çok heyecanlıyım. Sanki ben sahneye çıkacakmışım gibi merakla bekliyorum.
10: Evet, geldik valla. Ben ilk defa stada geliyorum. Artık bir Bocelli için gelinir dedik. Hep birlikte anneciğimle birlikte. Onu böyle hani keyif alabilecek bir partner seçtim kendime. Öyle güzel geldik bakalım şimdi.
17: Konuk sanatçılar arasında Kenan Doğulu ve Yudok Bil gibi isimler yer aldı.
20: Yıllardır kendime örnek olarak seçtiğim idollerimden bir tanesi Andrea Bocelli. Harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Belgeselini seyrettiyseniz zaten biraz daha yakından tanıma şansınız olmuştur. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Hem gurur hem keyiflendirici. Kariyerim için önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum.
21: So I'm really excited. It's the first.
15: Çok heyecanlıyım. İstanbul'da Beşiktaş'taki dev bir stadyumda Andrea Bocelli ile birlikte ilk konserim olacak. Benim için çok önemli bir an. Hayatımda her zaman iki hayalim olmuştur. Birincisi Coldplay ile, ikincisi de Andrea Bocelli ile birlikte çalmak.
17: Romanza adlı klasikleşmiş albümünün 30. yılı nedeniyle yaptığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Bocelli konserine Di Quella Pira eseriyle başladı. Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 papa ve kraliyet ailesinin yanı sıra Olimpiyat oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performans sergileyen Maestro Bocelli dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
0: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi'ni istişareler için Moskova'ya çağırdı. Gerekçe ise Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'in istişareler için Moskova'ya çağrıldığı belirtildi. Bunun da Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu aktarılırken, bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğine zarar veriyor ifadesine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirtmişti. Rusya lideri Vladimir Putin de Ermenistan'a ilişkin Ukrayna benzetmesinde bulunmuş, Ukrayna'daki kriz bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı ifadesini kullanmıştı. Genel seçimlere hazırlanan Ermenistan'da Paşinyan yönetiminin Karabağ yenilgisi sonrası yaptığı hamleler bölgede yeni dengeleri beraberinde getirdi. Ve değişen dengeler yeni ittifakları da ortaya çıkardı. Bir yandan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinde ilerleme sağlanırken Türkiye-Ermenistan hattında da normalleşme girişimleri devam ediyor. Peki 2. Karabağ Savaşı sonrası oluşan yeni jeopolitik düzenin önünde hangi engeller var? Bölge kalıcı bir barışa ne kadar yakın? NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu, Erivan'da önde gelen siyasetçiler ve uzmanlara mikrofon uzattı. Bu haberimize de noktayı koyuyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.

0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı çevrim içi de olsa ilk kez Ermenistan'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. 2028'de Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 10. zirvesine katılmayı umuyorum.
1: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış bir gerçekliktir. 9 aydır barış içindeyiz ve barış içinde yaşamayı öğreniyoruz.
2: Azerbaycan'la Ermenistan, Güney Kafkasya'nın iki komşu ülkesi. İkisi de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandı. Karabağ için iki kez savaştı. Son dönemde bölge büyük bir değişimin kıyısında. Bakü-Erivan hattında karşılıklı güven artırıcı adımlar atılırken, sert söylemlerin, askeri yaklaşımların yerini daha ılımlı girişimler aldı. 40 yıla varan düşmanlık ve çatışma iklimi, barıştan yana esen rüzgarlarla değişiyor.
3: Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış hala kırılgan ama hiç olmadığı kadar da yakın. Taraflar arasında temaslar doğrudan yürütülüyor, diyalog aracısız olarak yapılıyor. Peki bu tarihi fırsat kalıcı bir düzene dönüşebilecek mi? Uzun vadeli jeopolitik değişimlerin önünde hangi engeller var? Ermenistan Avrupa Birliği ile hiç olmadığı kadar yakınlaşmışken bölgeyi uzun yıllar boyunca domine eden Rusya gelişmeleri nasıl izliyor? Erivan'da bu soruların yanıtlarını aradık. Uzmanlara mikrofon uzattık.
4: Güney Kafkasya'nın 3 ülkesi Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'la diğer tarafta Türkiye arasındaki bağlantılar dünya için hayati bir rol oynayabilir. Gerçek bir oyun değiştiriciye dönüşebilir ve ekonomilerimiz için itici güç olabilir.
5: İnsanlar savaşın ne olduğunu bu bölgede çok iyi biliyorlar. Ve son 30 yıldan fazla dönemde. Ama barış dediğimizde insanlara biraz daha anlamlandırma sorunu var. Yani aslında hem hükümetin hem de sivil toplumun şu anda yapmak istediği barışın ne olduğunu insanlara anlatmak ve aynı zamanda barışın kapasitesini artırmak, barışa bir anlam yüklemek.
6: Ticaretin ve ekonomik bağların her iki tarafın halklarının gelecekte travmalarını iyileştirmelerine ve bunun üzerinde birlikte çalışmalarına da yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki barış anlaşması imzalanmalıdır ve Ermenistan buna hazırdır.
2: İki ülke arasındaki barış sürecinde önemli dönemeçlerden biri Azerbaycan lideri İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ağustos 2025'teki Beyaz Saray buluşmasıydı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede liderler barış için el sıkıştı, yol haritası paraf edildi. İlişkilerde yeni sayfa açan belge, nihai barış anlaşması olmasa da kalıcı barışı inşa etmenin temeli olarak gösteriliyor. Kimilerine göre bölge daha önce hiç olmadığı kadar stratejik bir dönemeçti.
4: Sınır belirleme komisyonlarımızın toplantıları yapılıyor. Hatta karşılıklı olarak birbirimizin ülkelerine seyahat ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız Ermenistan ve Azerbaycan'da bir araya geliyor. İletişim kanallarının açılması hali hazırda uygulamaya geçti ve şu an bazı mallar Azerbaycan ve Gürcistan demiryolu üzerinden Ermenistan'a geliyor. Azerbaycan'dan benzin ve dizel ithal ederek doğrudan ticari bağlarımızı da kurmuş durumdayız ve artık Azerbaycan neler ihraç edebileceğimiz konusunda somut fikirlerimiz var.
7: İyi olan şu ki Ermenistan ve Azerbaycan duruma reel anlamda sanki barış anlaşması zaten imzalanmış gibi yaklaşıyor. Ekonomik işbirliğimiz devam ediyor ve bunun barış anlaşmasının imzalanması, onaylanması ve yürürlüğe girmesinin önemini azaltmamak kaydıyla kurduğumuz barış düzenini kurumsallaştırmak adına çok önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Ancak bu yeni barış deneyiminde yaşamak için bu pratik adımlara devam etmekte bir o kadar önemli. Azerbaycan ile Ermenistan'daki söylemin bu konuda giderek birbirine çok benzer hale geldiğini görüyoruz.
5: Azerbaycan ve Ermenistan arasında artık her iki tarafında yeni bir savaş yapma gibi bir durumları veya böyle bir eğilimleri yok. Özellikle son 3 yılda yapılan anlaşmalar iki ülke arasında, hükümetler düzeyinde, bürokratlar düzeyinde gelişen ilişkiler ve güven oluşması artık yeni bir savaşın yapılmasını ortada kaldırdı.
2: Halen iki tarafın sınır belirleme komisyonları ortak teknik çalışma yürütüyor. Savaşlar nedeniyle yerlerinden edilenlerin güvenli dönüşü de masadaki başlıklardan. Kuşkusuz kat edilecek daha çok yol var. Nihai barış anlaşmasının önündeki en büyük engel Bakü'nün son imza için ön koşul olarak sunduğu başlık. Yani Ermenistan'da anayasa değişikliğine gidilmesi. Ermenistan Anayasası Azerbaycan topraklarında hak talep eden bağımsızlık bildirgesine atıf yapıyor. Azerbaycan toprak bütünlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle anayasadaki ayrılıkçı referansın kaldırılmasını istiyor. Bu da yeni anayasa için referandum yapılmasını gerektirecek. Ancak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın önünde önce kazanması gereken bir genel seçim var.
6: Denge ve dengeleyici dış politikaya devam edeceğiz ve bu politikadaki öncelik komşularla ilişkilerdir. Dolayısıyla dış politikamızın bölgeselleşmesi bir öncelik olacak.
7: Barış anlaşması önceki aşamada zaten imzalanmış olabilirdi. Bu gerçekleşmedi. Bizim açımızdan yine herhangi bir gün her an imzalamayı bekliyoruz. Barış anlaşmasının imzalanmasını Ermenistan'daki anayasa referandumuna bağlamıyoruz. Bizim için bunlar iki ayrı gündemdir.
8: İki büyük çatışmanın arasında sıkışmış olduğumuz için bölgesel düzene yönelik bazı zorlukları hala görmekteyiz. Bunlar Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardır. Bu çatışmaların potansiyel yayılma etkisi bölgeyi kesinlikle olumsuz etkileyebilir. Ancak bölgemiz için büyük bir sınav niteliği taşıyan İran'daki son gerginlik, Ermenistan ve Azerbaycan'ın sahadaki bu fiili barışı koruyabildiğini, aynı çizgide kalabildiğini gösterdi. Ve bu durum elbette bizi gelecek konusunda daha iyimser kılıyor.
2: Güney Kafkasya'da bu yeni dönem birçok girişime de gebe. Yeni güzergahlar, potansiyeli yüksek ticaret yolları, dönüşen ittifaklar. Uzmanlara göre bölgede ortaya çıkan bu yeni jeopolitik denklem, güç dağılımının yeniden tanımlandığı bir sürece de işaret ediyor.
6: Sanırım bizim ve komşularımızın fark etmesi gereken şey, Güney Kafkasya'nın Güney Kafkasya halkına ait olduğu ve bu bölgede kararları bizim almamız gerektiğidir. Bu bölgenin geleceği hakkında karar vermek Ermenilere, Gürcülere ve Azerbaycanlılara kalmıştır ve sanırım bu noktaya vardık.
5: Türkiye'nin ve Azerbaycan önderliğinde böyle bir üç taraflı format vardı. Mesela Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan. Neden mesela gelecekte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan gibi bir format olmasın? Yani bu formatlar Türkiye'nin ve Azerbaycan önderliğinde daha çok bölgede gerginliği azaltmaya, işbirliğini artmaya yönelikti. Ve o yüzden de Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye işbirliğinde bu açıdan bakabiliriz. Yani uzun yıllarda birbirine daha çok iletişimde olmak gerektiğini yaranladı.
9: Bu noktada en kestirme, en çabuk, en stabil istikamet orta yol projesi. Hindistan'ın ilan etmiş olduğu IMEC bu son gelişmelerden sonra biliyorsunuz çöktü. Bu nedenle Kafkaslar'da eğer istikrar yaratılırsa, lojistik projeler hayata geçerse büyük bir ihtimalle Çin'den başlayarak hem Orta Asya ülkelerinin hem Avrupa'nın tek bir ekonomik alan yaratma bağlamında, tabii burada Avrupa Birliği gibi bir supranasyonel örgütü kastetmiyorum. Burada etkileşim içerisinde olan ülkelerden bahsediyorum daha çok. Böyle bir bölge yaratılabilir. Dolayısıyla kazan kazan çerçevesinde büyük bir açılım söz konusu olur.
7: Ne kadar çok güzergah olursa ve bu güzergahlardan transit geçiş ne kadar kolay olursa, dış bir aktörün bunlardan herhangi birine kötü niyetli bir müdahalede bulunma potansiyelinin o kadar azalacağına inanıyoruz. Çünkü bir yol olmazsa diğer yolun olduğu açıkça görülecektir ve müdahale etmenin gerçekten hiçbir anlamı kalmayacaktır.
9: Burada Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren bir hatta ihtiyaç var. Bu hattı biraz daha yukarıdan bakarsanız Azerbaycan'la Türkiye'nin, biraz daha yukarıdan bakarsanız Orta Asya'yla Avrupa'nın Türkiye üzerinden bağlanması anlamında yorumlamak lazım. Tabii Gürcistan'da halen işleyen bir hat var. Ama alternatif bir hat tesis etmek bu hatların güvenilirliği veya devamlılığı açısından önemli. Şu an itibariyle 400 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor bu bölgeye. Amerikalılar biliyorsunuz bunun ihalesini aldı. Bir şirket işletecek, Amerikalı şirket. Neden bir Amerikalı şirket devreye girdi? Çünkü Paşinyan'ın kendi halkına bu projeyi daha kabul edilebilir, makul çizgide sunabilmesi lazım. Şimdi böyle bir kaygı Amerikalıları Kafkaslara soktu. Ama hangi sonuçları doğurabilir? İran ve Rusya Amerikalıların bu bölgede faaliyet göstermesinden rahatsız olabilir.
2: Rusya'nın bu denklemdeki yeri de dikkat çekici. Yakın zamana kadar Rusya'nın uydusu olarak görülen Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova ile arasına mesafe koydu. Erivan artık yeni aktörlerle de ilişkileri derinleştirme yoluna gidiyor. Peki Paşinyan yönetiminin şekillenen denge politikası başarıya ulaşabilecek mi?
6: Muhalefetimizi dinlediğinizde bugünlerde hep barış için garantörlere ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Hiçbir garantörün eli boş dönme arzusuyla geldiğini sanmıyorum. Her büyük jeopolitik gücün kendine göre çıkarları vardır. Ermenistan'ın Rusya ile bağlarını koparmak gibi bir isteği yok. İlişkilerimizin dönüşüm sürecindeyiz. Ancak aynı zamanda modern dünyada, modern zorluklarla ve Ermenistan'ın bulunduğu jeopolitik ve coğrafi konumda alternatiflere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bu nedenle bir noktada birliğe katılma tutkusuyla Avrupa Birliği ile işbirliğimizi güçlü bir şekilde derinleştiriyoruz.
4: Herhangi bir üçüncü tarafla çelişecek dış politika adımları atmıyoruz. Sadece Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmenin hem felsefi açıdan, hem siyasi inançlar açısından, hem de demokratik açıdan Ermenistan için iyi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle herhangi bir gerginlik yaratmaya çalışmıyoruz.
5: Rusya bölgeyi her zaman kendisinin bir arka bahçesi olarak görüyordu. Ve özellikle Azerbaycan-Ermenistan çatışması Rusya için bir her iki tarafa karşı kullanabileceği bir kozdu. Aslında Azerbaycan ve Ermenistan arasında işbirliği artınca, normalleşme süreci başlayınca Rusya bu kozunu kaybetti. O yüzden de Rusya'nın işte bu dengelere etki etme durumu daha azaldı. Ya şöyle söyleyebiliriz, artık Rusya bölgede bir hegemon değil.
2: Güney Kafkasya'da değişen dengeler, yeni ittifaklar, yeni bölgesel işbirlikleri merakla takip ediliyor. Merak edilen gelişmelerden biri de 7 Haziran'daki seçimin sonucu olacak.
10: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
11: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
10: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
11: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
11: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
12: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
10: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
13: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık

0: Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimizi Denizli'deki korkunç kaza haberiyle açıyoruz. Kentte bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçinde 40 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü Denizli Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, afat, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ise 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Burdur'da 4 araç zincirleme kaza yaptı. Diyarbakır'da da bir belediye otobüsüyle otobüs çarpıştı. Kazalarda 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. İlk kazada Bucak ilçesinin Elsazı köyü yakınlarında Sparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Diyarbakır'ın Merkez Bağları ilçesinde ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dış politikadan gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecek mi? Tartışma her ne kadar haftalardır sürse ve taraflardan da olumlu açıklamalar gelse de nihai sonuca ulaşılamadı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor derken Amerikan basını ise Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
1: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı. Çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
2: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
0: ABD ile İran arasında devam

0: Devam eden kriz konusunda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmanın yakın olduğu mesajını verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkin yaptığı yorumda ise iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil daha fazla toprağın peşinde dedi.
1: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelere soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
2: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
2: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün tarihe geçecek günlerden biri yaşandı. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarıyla kürsüdeydi.
1: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği Genel Merkez'de çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partilerin karşısına çıktı.
3: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajı ise dikkat çekti.
1: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partilere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partilere seslendi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Havva ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu, bayram ziyaretinde bulundu. Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini de paylaştı. Çıkışta yaptığı açıklamada, "Burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir," dedi. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda, birçok kentte yoğunluk devam ediyor. Özellikle de İstanbul yolunda.
1: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunun 42 il ili birbirine bağlayacağını, Kırıkkale üzerindeki trafiği de önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika olan seyahat süresi de 43 dakikaya inecek.
1: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin sadece bölgesel bir yatırım olmadığını, Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı da güçlendireceğini söyledi.
4: Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale devlet yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
1: Uraloğlu, 120 kilometrelik otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahda 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkat çekti. Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız dedi.
4: 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık. 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4571 metre tünel kazısı tamamlandı.
1: Uraloğlu otoyolun önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacağını da söyledi.
0: İstanbul Sultan Gazi'de hafif ticari aracın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yunus T'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ragda Alikaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Alikaş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Yunus T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşunun isabet ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandı. 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
6: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
5: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
6: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk 8 şüpheli gözaltına alındı.
5: Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
0: Tokat'ta Kelket Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen 2 gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşandı. 4 kuzen Kelket Çayı'nın kenarına gitti. Kuzenler burada fotoğraf çektirmek isterken suya düştü. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılıp kayboldu. İki gencin bulunması için ısıya duyarlı dronlarla, komandolarla ve botlarla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle Ordu'dan dalgıç polisler, Ankara'dan da JAK timleri sevk edildi. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Bolu'da ormanda piknik yapan grubun üzerine yıldırım düştü. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Akraba 11 kişi Aladağ bölgesinde piknik yapıyordu. Bir anda yağmur başladı. Grup ağacın altına sığındı. Ancak ağacın üzerine yıldırım düştü. Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Açılı yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 23 yaşındaki Büşra Elçin'in hayati tehlikesi bulunuyor. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin öldüğü sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar da ortaya çıktı.
1: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
7: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
1: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
8: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığılmış bulunmakta.
1: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
0: Türkiye'de binlerce kişi sanal kumar batağına düşmüş durumda. Bir kere deneyeyim bir şey olmazla başlayan cümleler bağımlılığa dönüşüyor. Üstelik verilere göre oynama yaşı 15'e kadar düştü. NTV'den Tuana Çiftçi hem tedavi gören bir kumar bağımlısıyla hem de uzmanlarla konuştu.
9: Bir günü 24 saat. Ben bunun 23 saatini kumar oynadığımı biliyorum. Uyumadığım günleri hatırlıyorum. Benim kaçışım oydu. Oradan çok keyif alıyordum çünkü para kazanıyordum. Yalancı bir itibar veriyor insana.
10: Arkadaş ortamında eğlence olarak başladı. Kısa sürede bağımlılığa dönüştü. Günün her saati, neredeyse her dakikası sanal kumar oynamaya başladı. Tedavi süreci devam eden 32 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadıklarını anlattı.
9: Lavaboda elime telefon, kumar oynuyordum. Sipariş vereceğim, çift telefon kullanıyorum. Birinde oynanıyor, ben orada yemek siparişi veriyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyormuş. İşte arabada trafikte giderken gözümün önünü görmüyordum o ekrana bakmaktan.
11: Kimi evini, arabasını satarken kiminin de yuvası yıkılıyor. Sanal kumar bağımlılığı bir çığ gibi büyürken bu durum verilere de yansıdı. Enstitü Sosyal'in raporuna göre bağımlıların büyük bir çoğunluğunun 100 bin liraya aşan borcu var.
9: Bir gecede 98 bin lira para kazandım. Aynı gece bir saat sonra o parayı kaybetti. Sistem öyle bir sistem ki yani size gel diyor. Hani gel işte alış. Ya buralardan vazgeçme diyor yani.
12: Kumar endüstrisi pandemi dönemini çok iyi kullandı. Oyunlar içerisinde, filmler içerisinde veya farklı sosyal medya kanalların içerisinde gizlenmiş reklamları üzerinden başta çocukları ve gençleri olmak üzere çok sayıda insanımızı bu tuzağa kaptırdık. Bunun bir normalleştirilmesi çok tehlikeli. Uyuşturucu madde bağımlılığı kötü, diğer bağımlılıklar kötü. Kumar da kötü ama onlardan iyidir. Değil efendim. Yani kumar diğer bağımlılıklar kadar tehlikeli. Madde bağımlılıkları uzun süreli saklanamayabilir. Kumar bağımlılığı çok uzun süre saklanabilir. İnsanlar fark etmezler.
13: Dijital kumar platformlarına 7/24 erişim sağlayabilmemiz. Aynı zamanda bu platformlar kişilere kanca atarak sürekli bir şekilde platformun içerisinde ve kumar oynama davranışı içerisinde tutuyor. Bu nedenle kişilerin bundan tek başına sıyrılması çok mümkün değil.
10: Yeşilay'ın verilerine göre çevrimiçi kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. 15 yaş ve üzeri yaklaşık 7 milyon kişi ise hayatında en az bir kere kumar oynadı.
12: En büyük risk grubu olarak 15-24 yaş arasındaki gençlerimizi görüyoruz. Kumar endüstrisi de ağırlıklı olarak algoritmik anlamda agresif reklam politikası anlamında da bu yaş grubunda çalışıyor. Çünkü bağımlılık endüstrisinin zaten temel varsayımı ne kadar erken yaşta ağını alırsa, ne kadar erken yaşta bağımlı yaparsa o kadar uzun süreli müşterisi olacağından dolayı daha çok gençleri ve çocukları hedefi altına alır.
10: Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporunda ise Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmaya katılanların %55'i kumara başlama nedeni olarak arkadaş etkisini öne sürdü. Öte yandan evlilerin kumar bağımlılığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu anlaşıldı.
9: O zamanlar benim ev borcum vardı. İşte daha yeni evlenmiştim, çok borcum vardı. Bir şekilde yetmeye çalışıyordum. Hayata yetişmeye çalışıyordum yani. O psikolojiden dolayı o işi çok borcum var. Bu şekilde de kazanırsam borçlarımı da erken bitiririm gibi düşüncelere de girdim. Ben 3 ev kaybettim. Bir araba kaybettim. Eşimi kaybettim. Evimi kaybettim. Yani hayatımı kaybettim aslında. Madden hayatımı kaybettim. Yani bir manen kaybetmek kaldı. Bunu yapmadım diyorum. Borcum yoktu benim. Çok da güzel kazanıyordum. Sonra kaybetmeye başlayınca banka puanlarım da iyi. Kredi çektim.
13: Lise ve üzeri eğitim grubundaki kişiler de çok ciddi oranda oynuyorlar. Bu kişiler kumarı daha rasyonelleştirebiliyorlar. Örneğin yatırım yaptıklarını düşünerek kumar oynamayı meşrulaştırabiliyorlar.
10: Kumar Yeşilay Danışma Merkezlerine son bir yılda yapılan başvurular içerisinde en hızlı artış gösteren bağımlılık türlerinden biri haline geldi.
14: Bağımlı birey ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz ücretsiz bir şekilde. Bir diğer unsur da gizliliğin esas olması aslında bizim için en önemli ve kişiler için de önemli nokta. Buradan destek aldıkları noktada hiçbir bilgileri, kimlik bilgileri üçüncü şahıs ve üçüncü kurumlarla paylaşılmamakta. Bu da aslında kişilerin rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyor.
10: Bağımlılık tedavisi ve yardım almak çözüm olabilir. Uzmanların ailelere de çağrısı var. Bağımlıya ön yargıyla yaklaşmamak, tedavi sürecinde yanında olmak önemli.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rubio, bu ünvanın süresi sona eriyor olsa da Barrack, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barrack için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Barrack, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.
1: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. İki kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
0: Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltılarla deviren Fransız ekibi dev kupayı yine müzesine götürdü. Arsenal Budapeşte'deki finalin henüz 6. dakikasında Kai Havertz'te öne geçti. Paris Saint-Germain verdiği yanıtta 64. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maçı uzatmaya götürdü. Başka gol olmayınca da kazananı penaltı vuruşları belirledi. Beyaz noktada 4-3'lük üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazandı. Fransız ekibi böylece Devler Ligi'nde 2000'li yıllarda Real Madrid'den sonra duble yapan ikinci kulüp olmayı da başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor. Derneklerle görüşen Aziz Yıldırım, kulüp ruhunu kaybetti, birlik olmamız lazım mesajını verdi.
15: Bak Fenerbahçe benim için başka bir şey değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canım verir.
16: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
15: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi tefalat olur. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız. Ve o dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz.
16: Yıldırım, kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
15: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım. Pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santfor alıyoruz. Bir de elimizde var, 3 etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
16: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
0: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti. Onun yönlendirmesiyle de judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
1: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
17: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk atıyor.
1: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
17: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
1: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
0: Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Kolay ulaşılabiliyor, estetik yaşı her geçen gün düşüyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle estetik uygulamalar bir moda akımı haline de gelmiş durumda. NTV'den Melike Şahin'in estetiğe olan ilginin nedenlerini ve sonuçlarını araştırdı. Dosya haberimizde noktalıyoruz. Saat başında ise Deniz Kilislioğlu ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Bacak dolgusu var bende. Ben 18 yaşında yaptırdım. Bir hafta oldu zaten yaptıralı.
1: Sabırsızlanıyorlar gençler. Yeni jenerasyon estetik yaptırmak için 18'ini doldurmayı zorlukla bekliyor.
2: Ben de yaptırmayı düşünüyorum aslında. Burnum çok güzel değil yani bence.
3: Herkes şey gibi, Seda Sayan, Safiye Soyman gibi olmuş gibi geliyor bana böyle.
4: Bu %80 iyileşmiş halim. Çok zor bir 6 ay geçirdim.
5: Bazı hastalara soruyoruz yani işlemi kim yaptı? İşlemi kim yaptığını bilmiyor.
6: Mutluluğunu o estetik operasyonun sonuçlarına bağlıyorsa orada bir problem var.

0: daha dolgun dudaklar, dişlere Hollywood gülüşü estetiği, gözlerin bademi makbul, göz altına ışık dolgusu, göz çevresine botoks. Çene hattının belirginleşmesi gerek, burun küçülecek tabii, cilde altın iğne, Paris ışıltısı ya da belki gençlik aşısı. Kimse yaşlanmak istemiyor. Hatta herkes olduğundan daha genç görünmek istiyor. Estetiğe ilgi artıyor. Her gün yeni uygulamalar daha cezbedici isimlerle sunuluyor. Elbette bizim bedenimiz bizim kararımız. Daha iyi görünmek, daha iyi hissetmek hakkımız. Mesele şu, acaba bunlar gerçekten kendi kararlarımız mı? Yoksa dayatılan güzellik standartlarıyla manipüle ediliyor olabilir miyiz?
1: Güzellik nedir? Kusursuzluk mu? Elbette değil. Ancak kusurlara tahammül giderek azalıyor. Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Estetik pazarı büyüklüğünün yıllık 150 ila 200 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Ben son zamanlarda özellikle arkadaş çevremden çok fazla görüyorum. Erkeklerde burun estetiği çok fazla oluyor. Ya son 2 ayda 6 farklı arkadaşım estetik yaptırdı burun estetiği. Ya bana şaşırtıcı geliyor.
3: En popüler ameliyatlar Türkiye'de herhalde yine burun estetiği ameliyatları. Yani Türk halkı olarak burun estetiği olmaya da uygun bir yapımız var. Her zaman işte daha Avrupalı görünümlü, daha Anglo-Sakson görünümlü, işte ucu kalkanlı, daha ufak burunlar hala biraz daha moda. Bunun dışında meme büyütme ve meme küçültmeler de çok fazla yapılıyor.
4: Ruhsal açıdan da birbirimize benzemeye başladık. Aynı şeyleri okuyoruz, aynı şeyleri tüketiyoruz. Aynı şey beden içinde geçerli olmaya başladı. Sağlık bile görünen güzellik anlayışına göre şekillenen bir sağlık oldu. Kan değerlerinizin normal olması gibi bir problem yok insanlar için. Ama ne bileyim cildinizin parlak olması sizin sağlıklı olduğunuzu gösterir hale geldi birden.
5: Söylemesi çok zor ama benim kız da öyle bir şey oldu. Tabii ben biraz şey yaptım dedim.
0: Ne yaptırdı kızını?
5: Ya o da burnumdan işte nefes alamıyorum, işte darlanıyorum falan düşüncesiyle ameliyat etmeye gitti. O arada tabii estetiği de yaptırdı burnunun. Ondan sonra biz de biraz tabii böyle şeyler taraftar değiliz.
0: Güzel oldu mu?
5: Daha henüz matlı tam olarak göremedim.
1: Estetikte yeniden doğallığa dönüş var.
6: İnsanlarda şu başladı, ben artık yüzümü şişirmek istemiyorum. Ben artık cildimi canlandırmak istiyorum. Daha sağlıklı bir cilt, daha güzel bir cilt, daha kırışıksız bir cilt istiyorum. Daha parlak bir cilt istiyorum ama dolgu istemiyorum. Yok işte şişmesini istemiyorum tarzında uygulamalar başladı.
7: Bence birazcık daha toplumun beklentisini karşılamak için yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum bunu. Tabii ki de özgüveni için yapan insanlar da vardır ama daha çoğunluklu trend olduğu için olduğunu düşünüyorum.
3: Birkaç sene öncesine kadar meme büyütme ameliyatları çok daha popülerken şimdi liposuction gibi küçülmeye yönelik ameliyatlar biraz daha revaçta doğrusu. Kalça büyütme ameliyatlarında artık daha güvenli ve daha makul sınırlarda durmayı daha fazla talep eder oldu hastalar. Ama hala estetik ameliyatı yine bir statü sembolü olarak görüp belli olsun isteyen bir grup da hala var.
8: Sanki kadınlar hep birbirine benzemiş. Şu an öyle, o durumda görüyorum. Ben 45 yaşındayım, yaşımı gösterdiğimi düşünmüyorum mesela. Ama yediğime içtiğime dikkat ederek hani bunları kendime cildime bakarak sağlıyorum. Ama hani ihtiyacı olanını yapmasına da çok da karşı değilim.
1: Estetik işlemlerde doktorun mahareti uygulamanın doğallığından anlaşılır aslında. Ancak son yıllarda talep estetiğin görünür olmasından yana.
9: Bana göre pek iyi bir şey değil. Doğallık daha güzel bir şey.
10: İnsanın kendi kararı bu. Kendi özgür hür iradesi. İster yaptırır, ister yaptırmaz.
3: İnsanlar hani eski dönemde estetik ameliyat olmaktan tırnak içerisinde utanıyorlardı. Sonra bu yavaş yavaş bir statü sembolüne dönüştü. Aynı böyle marka bir çantayı taşımak ya da bir designer elbise taşımak gibi estetik ameliyat olmuş olmayı gururla söyleyen bir kesim oluştu. Asistanlığımda yaptığım ilk burun estetiği hastam bayağı böyle cüsseli bir erkek hastaydı. Yani kendimce güzelce konuştum, anlaştık falan. Yaptık ameliyatını. Bence çok güzel bir burun oldu. Tam böyle yüzüne uygun, işte doğal görünüyor, ameliyat olduğu anlaşılmıyor falan. 3 ay geçti aradan. Hasta geldi. Hocam tamam çok güzel oldu. Nefesimi de çok güzel alıyorum ama hiç kimse anlamıyor ameliyat olduğumu dedi. Biraz şunu küçültseniz de ameliyat olduğum anlaşılsa dedi. Bu hasta benim ilk burun estetiği ve ilk burun estetiği revizyonu yaptığım hastamdır.
1: Estetiğin çok yaygınlaşması, kolay ulaşılabilir olması ve hayal edilenlerin her gün gelişen tıp sayesinde mümkün olması taleplerin de sınırının genişlemesine neden oluyor. Peki tıbbi olarak yapılabiliyor olması hastanın her talebinin yerine getirilebileceği anlamına mı geliyor? Estetikte sınır nedir?
3: Büyükçe bir yüz, tombul bir yüz de böyle küçücük bir fındık burun istemek falan gibi. Ya da işte ne bileyim ya çok küçük bir bedende çok büyük devasa meme istemek gibi. Hani böyle hastalarla karşılaştığımızda çoğu zaman altta yatan bir psikolojik sorun zaten oluyor. O zaman hani biraz onu böyle eşeleyip ortaya çıkarmak ve biraz hani psikiyatrik destek alıp o yola ilerlemek daha doğru olabiliyor tabii. Kendi yüzü filtreli çok geliyor. Photoshop artık herkesin elinde, telefonlarımızda aplikasyonlar var. Photoshop'la yapılmış böyle istiyorum çok geliyor. Biraz daha eski moda olan işte ben şuna benzemek istiyorum var, hala var. Ama artık özellikle genç hastalar gerçekten ellerinde filtreli de değil, hani kendileri ince ince oynamış halleriyle gelebiliyorlar. Bu bizim için biraz kırmızı bayrak. Böyle gelen hastadan biraz çekinerek yaklaşırız. Yani acaba her şey yolunda mı? İyi değerlendirmek isteriz yani.
6: Ya bizim hastaya şey dememiz lazım. Yani bu sana yakışmıyor. Yapmayalım daha fazla. Seni daha fazla şişirmeyelim. Gel sana şunu yapalım. Bu daha iyi. İleride düşünürsün diye hastayı da biraz yönetmemiz lazım. Hasta da yönetilince zaten size hak veriyor. Yani bu biraz hastayla hekimin kooperi olması ve diyaloğunda gizli.
11: Genç kalmak, hiçbir zaman yaşlanmamak gibi amaçlar insanları gerçeği değerlendirmeyi bozuk hale getirir, hale sokuyor ki bu çok tehlikeli buluyorum bunu. Bir tür psikoz aslında baktığınız zaman. Yani ne kadar yaş almayı durdurabilirsiniz? Mutluluğunu o estetik operasyonun sonuçlarına bağlıyorsa orada bir problem var. Siz istediğiniz kadar süper modele benzeyen bir yüz sahibi olun yine mutlu olmayabilirsiniz ve sürekli de bunu değişiklik peşinde kovalıyorsanız orada bir sorun var demektir.
1: En önemli sorunlardan biri estetik yaşı. Çok genç yaşta estetik yaptıranların sayısı artıyor.
7: Ben de yaptırmayı düşünüyorum aslında. Burnum çok güzel değil yani bence. Yaptırmayı düşünüyorum ben de. 18 yaşındayım. Birkaç sene daha burnum otursun o zaman yaptırmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım burnlarını yaptırmak istiyor. Baby nose var yani bebek burnu diye geçiyor. Onları beğeniyorum.
3: Sabırsızlanıyorlar gençler. Yeni jenerasyon estetik yaptırmak için 18'ini doldurmayı zorlukla bekliyor. Burada çok büyük bir tehlike var aslında. Şimdi normalde aklı başında etik çalışan hiçbir plastik cerrah 18 yaşından küçük bir hastaya estetik işte ne bileyim bir burun estetiği veya bir meme estetiği yapmaz. Yapılmayınca hani ben hayır deyince öbür cerrah hayır, öbür cerrah hayır deyince bu hastaların merdiven altına kaçma riski çok fazla oluyor.
12: Ben de estetik yaptırmıştım burundan. Yani aslında estetik ihtiyacı varsa yapılması lazım. Yani yoksa gerek yok.
13: Dudak dolgusu var bende. Ben 18 yaşında yaptırdım. Bir hafta oldu zaten yaptıralı. Bence de en büyük etkisi zaten sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevremizdeki herkes yaptıkça hani yapmayacağımız dediğimiz şeyleri bile yapmaya başladık bence. O yüzden kimsenin kendi öz düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Estetiğe ilgide sosyal medyanın etkisi tartışılmaz bir gerçek.
13: Bende bu var, bende şu var diye bir ortamda da konuşulduğu zaman hani bende de olsun onlarda da var. Zaten bir şey olmaz, erir gider diye düşünüyoruz ama bence yanlış yapıyoruz. Ben de bir hata yaptım. Ama olsun gencim, en azından ilerideki zamanlarda bu hatamı anlayıp düzeltirim diye düşünüyorum.
14: Niye hata olduğunu düşünüyorsunuz? Beğenmediniz mi?
13: Ya beğenmediğimden değil ama yaşımın gerçekten erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu konuda yani doğallığımı bozmam. Benim için bir hata. Saç boyası da olsun, dudak dolgusu. Yani bu yaşta yapılmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.
15: Bence abartılmadık sürece yapılması gayet normal. Belli bir güzellik algısı olduğu için herkes o algıya uymaya çalışıyor.
14: Kim belirliyor bu güzellik algısını?
15: Ben sosyal medya, sosyal medyadaki insanlar.
11: Mutlaka karşı tarafın dış görünüşüyle ilgili bir yorum yapıyoruz. Yorum yapıldığı zaman da insanlar kendi beni nasıl görüyor acaba gibi sorular sormaya başlıyor. Ondan sonra da değişikliğe gitmek istiyor. Tehlikeli buluyorum bunu. Onaylanma ihtiyacı her zaman insan için geçerli. Çocukluktan itibaren çok onaylanmamış bireylerde bunu daha da fazla görüyoruz. Aslında bir noktadan sonrasında da ne onaylanma ne güzel olmak bağımlılık haline geliyor. Yani yapmadığı zaman duramıyor.
14: Son dönemde böyle estetik uygulamalara ilgi çok fazla arttı. Var mı sizin çevrenizde böyle yaptıran, ilgi duyan?
16: Kızım. 19 yaşında burnunda sorun vardı. Önce bir şeyini kemik kapatıyordu, birini et kapatıyordu. Onu oldu. Hafif olurken hazırdı, burnunu kaldırdı. Şimdi de 2 gün önce dudaklarını. dolgu yaptırdı. Neymiş efendim şey? Kalkıyormuş dudakların derileri, onu kalkmasını önlüyormuş. O yüzden dolayı yaptırma ihtiyacı duydu.
14: Size bir gerekçe sunmaya çalışmış.
16: Evet, bana göre gerekçe. Ben diyorum ki ben 50 yaşındayım, daha bende yok. Hani sana gerek yok diyorum. Ama şimdiki gençlik dinlemiyor. 19 yaşında. Yani bu 15'lere kadar düşüyor bu sayı. Kendileriyle barışık değiller. Kendilerini beğenmiyorlar. O da ne oluyor? Bu sosyal medyadan dolayı.
3: Ekranlarda kendimizi inanılmaz fazla görüyoruz. Normalde işte bir 20 sene, 30 sene önce bir insan kendi yüzünü hiç görmeden bir günü geçirirken, şimdi biz günün en az yarısında kendimizi görerek geçiriyoruz. Dolayısıyla her türlü tırnak içerisinde kusur gözümüze batmış oluyor.
17: Kendim de buna dahilim.
14: Ne yaptırıyorsun?
17: Dudak sadece. Dudak dolgusu. Biraz bence toplum baskısı var. Özellikle sosyal medyanın herkese karşı yarattığı bir güzellik algısı olduğunu düşünüyorum. Ama ben o kadar hani fazla herkesin aynı olmasına da karşıyım. Çünkü herkes aynı dudağı yaptırıyor. Herkes aynı kaşı yaptırıyor, gözü yaptırıyor. Herkes böyle aynı tip dolaşıyor. Ben daha böyle doğal şeylerden yanayım.
1: Bir yanda sosyal medyanın etkisi, diğer yanda akran zorbalığı. Beden algı bozukluğu artık çok daha küçük yaşlarda sorun olmaya başlıyor.
11: Ben anoreksiya nervoza çalışıyorum. Eskiden anoreksiya nervoza ile ilgili daha iç dinamikler, psikolojiyle ilgili bir takım şeyler yapardık. Şimdi mesela ben geldiğinde görüyorum hastaların ilk başlangıcı nasıl oldu. Çok şişmansın diye arkadaşlarım alay etti. Ya neredeyse hepsi böyle başlıyor. Ve çocuklar bu konuda çok acımasızlar.
18: Gencecik kızlar bile yaptırıyorlar her türlü. Estetik, dolgu vesaire. Ama ben tasvip etmiyorum şahsen. Buraya fotoğrafımı koyayım, beğenileyim. Bu var. Çocukların arasındaki zorbalıklara inanamazsınız. Bu ilkokuldan başlayın liseye kadar her türlü var.
19: Lisedeyken burnum çok batıyordu. Ama tabii liseden sonra bayağı azaldı bu düşüncem. Birazcık da yüzüm oturdu. Ama tabii lisede akran zorbalığı vesaire bunların çok ilgisi var bence de. Yani o yaştaki insanlar da bir şekilde ailesini ikna edip yaptırıyorlar.
1: Mesele yalnızca ameliyatlı ya da ameliyatsız estetikler değil. Zayıflama iğneleri, protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri, idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
11: Mesela vücut geliştirmeciler, aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı, hatta protein tozunu geçtikken bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz, inanılmaz etki yapıyor. Ama fark etmiyor. O şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü, biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık. Son iki senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar. Estetik de öyle. Yaptıkça daha fazlasını istiyorsunuz.
20: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirme çalışıyorum. Vücut geliştirme sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
11: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin. Ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek. Ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında. Herhalde insanın en büyük istediği şeylerden bir tanesi hiçbir şey yapmadan her şey eline ulaşsın. Mutluluk da dahil olmak üzere biri onlara verilsin istiyorlar.
21: Herkese saygı duyarım. Herkes istediği gibi yaşayabilir.
14: Böyle yaşlanma korkusu var mı? Daha genç görünüyor.
21: Var var. Şu anda bende bile var.
16: Doğal yaşamak isterim. Bazen duyuyorum. İşte yaşlandık, bozulduk bilmem ne. Her yaşın kendine özgü bir güzelliği var bence. Ben memnunum.
1: Barbie burun, tavşan dudak, baby botoks, Hollywood ışıltısı. Güzellik sektörü estetiğe olan bu ilgiyi her gün yeni bir pazarlama stratejisiyle pekiştiriyor.
6: 20 yıl önce karboksiterapi çok şeydi, mucize gibi hep satılmıştı. Sonra bir iki yıl sürdü, balonu söndü. Sonra aradan bir 10 yıl geçti, tekrar bir pazarlamaya başladılar. Şimdi mesela somon DNA'sı, ben 20 yıldır somon DNA'sı biliyorum ve yapıyorum. 1-2 yıldır mesela somon DNA'sı, somon aşısı, yeni türevleri falan daha bir popüler olmaya ya da pompalanmaya başladı. Ama zaten cidden de güzel bir ürün en azından. Ya da işte böyle işte bir gençlik aşısı, nem aşısı, yok gençlik iksiri, Paris ışıltısı, Milano aşısı, Milano şeyi. Böyle bir sosyal medya ya da işte bir popüler kültürün şeyi dayatmasıyla aslında çok da farklı değil bu içerisindeki maddeler.
1: Estetik kadar estetiğin neden olduğu olumsuz sonuçlar da artık daha görünür. Yoğun ilgiyi fırsat bilenler hayatları kabusa çeviriyor. Evde, otelde, güzellik salonunda, hatta kuaförde estetik uygulama yapanlar var. Çoğu doktor değil, bazıları doktor ama yetkin değil. Dermatologlar, plastik cerrahlar her geçen gün daha fazla komplikasyon hastası görüyor. Onlardan biri de Zehra İbar.
2: Cildimde renk eşitsizliği var diyerekten ben mikro gençlik aşısını sosyal medya üzerinden gördüm, araştırdım. Karşı komşum cildi uzmanı, daha rahat olur dediler ve ben gittim. Gittikten sonra maalesef işlemden 15-20 dakika sonra bende şişlikler olmaya başladı. Şişlikler daha sonra daha da fazlalaştı. Yüzüm böyle bir üç katı falan büyüdü. Daha sonra biz apar topar hastaneye gidildik.
1: Zehra İbar daha iyi görünmek isterken aylarca kabus yaşadı. İyileşmek için hala tedavi görüyor.
2: Bu %80 iyileşmiş halim. Çok zor bir 6 ay geçirdim. Dışarıya çıkmam yasaktı, buhar yasaktı, terlemem yasaktı ve Haziran ayında başıma geldik. O sıcakları tahmin edebilirsiniz. Benim 3 tane evladım var. Evlatlarım bana sarılamadılar. Yüzümden benim iltihaplar aktı ve çocuklarımla ben aynı sofraya oturamadım. Olur da annelerinden iğrenirler, tiksinirler diyerekten. Ve en büyüğü de kendimi çok yalnız hissettim. Oturduğum yerden şakır şakır pislikler, iltihaplar akıyordu yüzümden. Ve en kötüsü de özgüveninizin gitmesi.
1: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bu nedenle başvuranlar o kadar fazla ki dermatoloji polikliniğinde haftanın bir günü estetik komplikasyonu hastalarına ayrılıyor. Son 2 yılda başvuran hastaların 170'inin yer aldığı bir makale bile hazırlandı.
6: Genelde %80 dolgu ve dolgu sonrası gelişen komplikasyonlardan sonra karşımıza çıkıyor. Ne oluyor bu? İşte kimisinde 1 yıl sonra, kimisinde 1 ay sonra, kimisinde işte 10 yıl sonra gelen hastalar bile var. Elmacı enjekte ediliyor, çenesinden dolgu çıkıyor. Yok işte göz altında şişmeler, gözde kapanmalar. Ya da bazen böyle yakın ya da ileri tarihte alerjik reaksiyonlar en kötü komplikasyon. Eğer ki siz dolguyu yanlışlıkla bir damarın içerisine verirseniz damar tıkanıyor. Damar tıkarınca da 2 majör problem var. Doku ölüyor, orası çürüyor ve iltihap meydana geliyor. Ya da en korkutucu komplikasyon körlük.
1: Soyadı bizde saklı olan Ezgi de bir güzellik uzmanının mağduru.
4: Haziran ayında yıllardır güvenerek gittiğim, cilt bakımı yaptırdığım bir güzellik merkezinde enjeksiyonlu bir işlem yaptırdım. Ve bu enjeksiyonlu işlem sonrasında Temmuz ayında yüzümde 2 tane beze çıktı. Sonra zaten süreç yokuş aşağı evrildi. Bir sürü doktor gezdim. İşte alerji tedavisi verildi. Önce hani anlamaya çalışıldı başıma ne geldi. Anafilaktik krize bile girdim. Çok gerçekten hayati derecede büyük ataklar oldu ya da yoğun bakımlık derecede ataklar oldu. Ve bayağı bir acı çektim.
1: Daha iyi bir cilt görünümü için yaptırdığı işlem hayatından neredeyse 1 yılını çaldı. Tedavisi henüz bitmedi.
4: Şakak gençleştirme diye geçiyordu. Aslında ben içeriğinden bile tam bilgi sahibi değildim.
22: Doktor değil herhalde.
4: Doktor değil, hayır, asla değil. Hiçbir tedaviye yanıt vermediğim gibi aksine semptomlarım daha da arttı. Artık hani hayatımı idame ettiremeyecek kadar, hatta her şeyi durduracak kadar ne işime, ne gücüme, ne sporuma, hiçbir şeye gidemeyecek kadar ağrım, sızım olmaya başladı. Depresyon, ağrı, sızı, yani hayattan koptum. Ezgi pandemisi yaşadım. Bu benim için çok kötü bir tecrübe oldu. Ama bayağı da büyük bir ders oldu. Şimdi hala aşmaya çalışıyorum. Hala savaşım devam ediyor.
1: Yanlış uygulamaların sonuçlarını tedavi etmek aylar sürüyor. Bazen tamamen tedavi mümkün olmuyor. İz kalıyor.
6: Bazı hastalara soruyoruz, yani işlemi kim yaptı? İşlemi kim yaptığını bilmiyor mesela. İşlem yapma yetkisi olmayan hekimlerin de yaptığını duyuyoruz. Doktorların da yaptığını duyuyoruz. Daha kötüsü hekim olmayan kişilerin bu işlemleri yaptığını duyuyoruz. Mesela bugün bir hasta şey dedi, hemşire yaptı dedi. Kendisine estetisyen ya da kozmetisyen denen kişiler de bu işlemleri maalesef ki yaptıklarını duyabiliyoruz. Cahil cesareti dediğimiz bir cesaretle aslında maddeyi enjekte ediyorlar. Hiçbir şey olmaz korkusuyla. Ama bir şey başlarına gelince de fellik fellik işte bu işi kim düzeltir diye bizi arıyorlar ya da bize başvuruyorlar.
1: En büyük yanılsama fiyat. Soyadını belirtmek istemeyen Hatice, kampanya var diye yaptırdığı işlemleri kimin gerçekleştirdiğini dahi bilmiyor. Sonuçlarını ise aylardır çekiyor.
0: kampanya diye hem botoks artı dolgu diye gittim. Minimum bir fiyata yaptırdım. Daha eve geldim, her yerim şişmeye başladı. Ondan sonra hayatım karardı zaten. Her ay böyle şişiyor. Acillere, doktorlara hiçbir şey diyorlar ki, ne yaptığını bilmediğimiz için bir şey yapamayız. O yüzden antibiyotik veriyorlar, gidiyorum. Daha şiddetlisi oluyor, iğne, sağdan soldan iğne. 22 tane antibiyotik ve iğne aldım. 6 ay falan böyle devam etti.
5: Doktor muydu yapan?
0: Keşke baksaydım. İsmini dahi bilmiyorum.
6: Ucuza yapılıyor diye tenezzül etmesinler kesinlikle. Yani bunları yaptırmasınlar. Çünkü yani bir malın bir ederi var mesela. İşte diyoruz ki, bugün bir hasta dedi ki işte botoksla dolguyu şu kadar yaptırdım dedi. Ya mümkün değil, çünkü zaten botoksla dolgunun geliş fiyatı, maliyeti zaten biliyorum ki onun en az 2-3 katı.
1: Kimliğini gizli tutmak isteyen bir mağdursa 12 yıl önce yaptırdığı dolgunun bıraktığı hasarı hala silmeye çalışıyor. Tedavi görüyor.
22: Kalıcı dolgu yaptırmıştım. O zamanlar ergenlik çağındaydım. Elmacık kemiklerim falan böyle biraz şeydi. Halbuki daha zaten değişecek yüzüm. Alnınıza falan da yaptıralım falan işte. Halbuki bunlara da zaten gerek yoktu da işte yaptırdık, pişman olduk. Görüş şeyimi bile engelliyordu neredeyse. Şu an için çok şükür öyle bir durum kalmadı.
1: Hatalı estetik uygulamaları ile ilgili dava dosyaları da kabarık.
3: Çok kolay işlermiş gibi görüyor. İki enjeksiyon ne olacak ki diyorlar. Bilirkişilik dosyaları çok geliyor bize. Üniversitede görev yaptığım için ben çok fazla mahkeme dosyası görüyoruz. Yani hiç doktor olmayan ve işlem yapan ve sonunda ölümle sonuçlanan vakalar var. Ya bu çok acıklı. Yani yapan kişi de bir insan öldürmek istemiyordur eminim. Ama sorgusuz sualsiz, böyle tırnak içinde cahil cesaretiyle bu işe girdikten sonra, yani hem orada bir kayıp can var, hem burada bir katil olmuş hiç niyeti yokken bir insan var. Yani sağlık çok ciddi bir iş. Hafife alınacak bir durum değil.
1: Her ameliyat gibi estetik ameliyatların da riski var. Uzman olmayan ellerde bu riskler büyüyor.
3: Çok üzücü komplikasyonlar görüyoruz maalesef. Başka branş uzmanları tarafından yapılmış estetik ameliyat, işte karın germe güya yapılmış ve iç organ ameliyatlarıyla birleştirilmiş. Ve yani o karın yarası iyileşmeyip devasa bir yaraya dönüşmüş, hem derin hem geniş. Bize geldiğinde hasta aylarca artık bakım yapmak durumunda kalıyoruz. Aylarca bir yatış, ancak o yarayı toparlayıp neticede de o geniş yarayı bir deri greftiyle, bir deri yamasıyla örtmek durumunda kalıyoruz. Yani kocaman bir izle sonuçlanıyor karında. Tabii ki her ameliyatın kötü sonuçları olabilir. Plastik cerrahlar yaptığında da tabii ki kötü sonuçlanabilir. Komplikasyon ameliyatın doğasında var, kaçınılmaz. Ama biz bu komplikasyonları minimuma indirmek için bütün detaylı teknikleri biliyoruz ve onları uyguluyoruz ameliyatlarımızda.
1: Peki bu kadar farklı uygulama, bu kadar çok uzman, yanı sıra da sahtekar varken hangi işlemi, ne zaman, kime yaptıracağımıza nasıl karar vereceğiz?
6: Yaşlanma ne zaman başlıyor? Bir kere yaşlanma 20 yaşından sonra kolajenin azalmaya başlamasıyla, ki genelde her sene %1 oranında kolajen kaybetmeye başlıyoruz 20 yaşlardan itibaren. Eğer cildinin ya da vücudunun derinin ihtiyacı varsa sen 20 yaşında da başla. Ama çok ihtiyacın yoksa erken başlamanın bir anlamı yok. Ama genelde başlama yaşı kaç? 30'lu yaşlardan itibaren sahte ürünler çok fazla ya da kaçak ürün çok fazla. İşte nerede üretiliyor? Steril bir ortamda mı üretiliyor? İçerisinde yabancı madde katılıyor mu? İçinde olmaması gereken bir madde var mı? Eve geldi yaptı, yok otel odasında yaptı, yok kuaför salonunda yaptı, yok şurada yaptı, burada yaptı. Şimdi yaptığınız yer de önemli, çünkü steril şartlarda yapmak bunu çok önemli.
3: Diploma görmek isteyelim. Çok basit yani. Olacağımız şey bir ameliyat. Hiç hafife alınacak bir işlem değil. Ameliyattan bazı hastalar geliyor söylüyor. Ameliyattan çok korkuyorum hocam diye. Ameliyattan korkmak lazım zaten. Ameliyat korkulması gereken bir şey, endişeyle girilmesi gereken bir şey. Hiç basit değil. Bu kadar büyük bir işe kalkışmışken bir basit diploma sormak hiç ayıp değil. Maalesef bir denetim eksikliği var. Çok ciddi bir sıkıntı bu plastik cerrahi camiasının başında. Yani hem dediğiniz gibi ülke olarak da ismimiz bir yandan kötüye çıkıyor durumda. İşte hiç plastik cerrah olmayan kişilerin yaptığı işlemlerin faturası ister istemez bize kesilmiş oluyor. Onun dışında kendi insanımız için de, yani halkımız için de büyük bir tehlike arz ediyor.
23: Doğal yani
5: yaşlananlara bakımsızlık, estetik yaptıranlara yapaylık eleştirisi yapılıyor. Yaşından küçük görünmek iltifat olarak kabul ediliyor, daha büyük görünmek moral bozuyor. Bedenimizde ömür boyu taşıyacağımız değişiklikleri geçici moda akımları belirliyor. Güzelleşme isteği elbette normal, ancak estetik uygulamaların norm haline gelmesi, yaptırmayanların yadırganması, yaptıranların eleştirilmesi normal mi? Daha iyi görünme çabası hem başkaları hem de kendimiz için bir zorbalık aracına dönüşmemeli.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Müzik arası.

0: Kazalarla dolu bir geceyi geride bıraktık. Bir kaza haberiyle başlayacağız. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Son bilgileri alacağız. NTV bölge temsilcisi Merih Aktan. Merih, nedir notlar?
1: Deniz saat 1.40 sularında meydana geldi trafik kazası. Otobüsün, yolcu otobüsünün İzmir'den Antalya'ya gittiğini öğrendik ki Mustafa Fevzi Merdin yönetimindeki yolcu otobüsü şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıyor. Denizli Sarayköy ilçesi Tırkas mahallesi yakınlarında. Çarpmanın ardından otobüste bir yangın çıkıyor. Tabii o yol oldukça işlek, özellikle de bayram sonrası olduğu için yoğun olarak kullanılıyordu. Bu bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye geliyorlar ve yangını söndürme çalışmalarını başlatıyorlar. Bu arada AFAD olsun, UMKE ve baktığımızda jandarma ekipleri, polis ekipleri de yine bölgeye geliyor. Otobüsten çıktığı belirlenen vatandaşlar alınıyor ki bazılarının yanarak yaralandığı belirlendi. Bunlar doğrudan hastanelere kaldırılıyorlar. Uzun süren çalışmanın ardından da otobüsteki yangın söndürüldü. Otobüs tamamen iskelet haline geliyor yangın sonrasında. Sağlık ekipleri tabii bu yangının söndürülmesinin ardından yaptıkları kontrolde biri bebek, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirliyor ki kaza anı ve yangının başlamasının ardından otobüste büyük bir kargaşa çıktığı da ortaya çıkıyor bu saptamalarda. Çünkü bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkışarak yaşamlarını yitirdikleri, sıkıştıkları ve daha sonra maalesef yanarak yaşamını yitirdikleri belirleniyor. Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı özellikle otoyolun kazanın olduğu bölgede geniş bir alanda, otluk ve makinik alanda arama yaptığını biliyoruz. Yaralılar da az önce söylediğim gibi ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılıyor. Hayatını kaybeden 8 kişi de, ki biri 8 aylık bir bebek, cansız bedenleri olay yerindeki incelemenin ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı. Denizli Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazanlardan tabii ki Denizli Aydın otoyolu trafiğe kapanmıştı. Şu sıralarda otobüs gelen çekicilerin de yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılıyor. Tabii kaza neden meydana geldi? Bununla ilgili şu anda ekiplerin çalışma yaptığını biliyoruz. Acaba şoför uyudu mu, yoksa bak bir teknik arıza mı çıktı? Bununla ilgili çalışmalarında sürdüğünü belirtelim. Ama tabii çok üzücü bir olay. Denizli yakınlarında otoyolda meydana gelen kazada bir otobüs bariyerlere saplandı. Çıkan yangında maalesef biri bebek, tek kişi yaşamı yitirdi. 33 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok geniş çaplı bir operasyonun soruşturmanın başlatıldığını da belirtelim. Deniz.
0: Merih Ak aktardı. Dün gece Denizli'de yaşanan kazayı. Sadece Denizli'de kaza olmadı. Burdur, Diyarbakır ve Çorum'dan da trafik kazaları haberi geldi. Bu kazalarda toplamda 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. İlk kaza Burdur'un Bucak ilçesi El Sazı köyü yakınlarında Isparta-Antalya karayolu üzerinde yaşandı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. O kazada da araçlarda bulunan 3 ağır 7 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çorum'un İskilip ilçesinde de 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 arabada bulunan 7 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hayatını kaybetti. Bayram tatilinin artık sonuna geldik. Dönüş yolculuğu da başladı. Yollarda araç trafiği var. Yoğunluk gece saatlerinde de sürdü. 9 günlük bayram tatili biterken tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor. 43 ilin geçiş güzergahlarında bulunan kilit kavşak olarak da adlandırılıyor.

0: Olan Kırıkkale'de yoğun trafik var. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Benzer bir yoğunlukta Tekirdağ-İstanbul karayolunda. Dün öğle saatlerinden itibaren giderek artan araç trafiği gece saatlerinde birçok noktaya uzun konvoylar oluşturdu. Trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için önlemleri arttırdı. Yetkililer sürücüleri takip mesafesine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun pazar günü saat gün boyunca sürmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gidemeyenler İstanbul'da kaldı. Güzel bir hava vardı. Tercih yine sahiller ve adalar oldu. Dün İstanbul'dan izlenimleri getirelim ekrana.
1: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
2: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
3: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
4: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
5: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
6: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
1: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallık görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
7: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Biz de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüştü. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
8: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
1: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
4: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
9: Babamla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
10: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
5: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
10: Evet, çok mutluyum.
1: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Bayram artık yavaş yavaş sona eriyor. Bayram tatili daha doğrusu ve önümüzdeki hafta siyasette hareketlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün de bayramlaşma vardı ama iki ayrı adreste. Mutlak kararıyla başlayan yeni süreçte tarihe geçecek günlerden biri yaşandı dün. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı mekanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi. Dün Ankara'da neler yaşandı, ayrıntılarına bakalım.
1: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
5: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajıysa dikkat çekti.
1: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Hava ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu. Bayram ziyareti yaptı. Musavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik talebini yineledi. Çıkışta yaptığı açıklamada burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Japon Nikkei haber ajansına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkin iki devletli çözüm vurgusu da yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil, daha fazla toprağın peşinde dedi.
1: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
11: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
11: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşanmıştı. Dört kuzen Kelkit Çayı'nın kenarına gitmiş, fotoğraf çektirmek isterken suya düşmüşlerdi. İkisi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kaybolmuştu. İki gencin bulunması için ısıya duyarlı dronlarla, komandolarla, botlarla arama çalışması başlatılmıştı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle Ordu'dan dalgıç polisler, Ankara'dansa JAK timleri sevk edilmişti. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Elazığ'da bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Murat Ç ile eşi Derya Ç arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Bu sırada Murat Ç, 4 yaşındaki çocuklarının yanında tabancayla eşine ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Ç gözaltına alındı. Dolandırıcılar başkalarının banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini yapıyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
12: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
13: Yok.
7: Hayatta vermem.
1: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
14: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
12: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
15: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
1: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
16: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
17: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
1: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
15: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
16: Ne kadar teklif ederlerse sizler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara da müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
11: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8 bini Paris'te 22 bin polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
0: Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kanye West İstanbul'u salladı. Konseri yaklaşık 120 bin kişi izledi.
1: Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West Türkiye'de ilk kez sahne aldı. İstanbul'daki konsere hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi yüksekti.
18: Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var. Her girişinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruktaki tüm seyircilerin tek derdi Kanye West'i görmek ve onun şarkılarına eşlik etmek.
19: Çok heyecanlıyım.
18: Kaç saattir buradasınız?
19: 2,5. Saat 3'ten beri buradayım. Yaklaşık 3 saat oldu sanırım. Evet, 2,5-3 saate yaklaşıyor.
20: Hayranıyım aslında. Uzun zamandır dinliyorum. Çok severek de dinlediğim bir şarkıcı. Aynı zamanda ülkemizi tanıtıyor. Bir sürü yabancı geliyor burada. Çok fazla yabancıyla tanıştık.
1: Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Konser için metro seferleri uzatıldı.
13: YTT'de 100 ek otobüsle gece boyunca ring seferleri düzenledi.
19: Uzun süredir bugünün hayalini kuruyoruz. Geldik, çok mutluyuz.
21: Kanye West'i görmeye geldik. Kendisinin çok sıkı takipçisiyim. Çok severim kendisini. Bayağı büyük bir fanıyım yani.
19: Çok mutluyuz. Kanye West'i dinlemeye geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
13: Dev organizasyon için Atatürk Olimpiyat Stadı'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Etkinlikte Kanye West konserinin yanı sıra DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlendi. Etkinlikte yerli sanatçılar da sahne aldı. Yaklaşık 120 bin kişinin takip ettiği konserin ekonomiye 100 milyon dolarlık bir gelir sağlaması bekleniyor.
0: Bu bölümde gazetelere, manşetlerine, birinci sayfalarına bakacağız. Pek çok gazetenin olduğu gibi Sabah gazetesinin de bugün manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Gazete manşete CHP'yi pavyonda meze yaptınız sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekmiş. Oradan görmüş, yolsuzluk ve rüşvet batağında bölünme sürecine giren CHP'de tarihi günler yaşanıyor. Mahmut Övür, FETÖ atıkları partiyi haram sofralarına meze yaptı diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının arka planını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini yazdı deniyor haberde. 2,5 yıl sonra partiye giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun çürümeye terk edilen CHP için tavrı çok sertti. Partiyi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağız dedi. FETÖ artıklarını fark edemedim. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı önemli konuşmada aramıza sinsice sızan FETÖ ajanlarını fark edemedim. Özür dilerim dedi. Tarihi açıdan bir ilkti diyor Mahmut Övür yazısında. Özele FETÖ iddiası çok tartışılacak. İmamoğlu yıllarca STV'de çalışmıştı. Babası da ilk FETÖ okulunu açmıştı. Olası soruşturma kabusları olacak diyor. Kemal Bey delegeleri pavyonda pazarlık konusu yaptılar diyerek Kurultay pazarlıklarına yeni bir boyut kazandırdı. Yeni ifşalar gelebilir diyor. Özel Güven Park'ta öfke ve kin dolu konuştu. Çaresiz ve moralsiz göründü. CHP'den ümidi kesmiş ve yollarını ayırmaya hazırlanıyor gibiydi diyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve gazetede birinci sayfasında manşetine onun bu yazısını ve analizini taşıyor CHP'nin. Dünkü iki ayrı toplantısını. Kara tahta geri geliyor manşetini atıyor. Eğitimde U dönüşü başlığıyla Milliyet gazetesi gelişmiş ülkeler eğitimde yeniden kalem, kağıt kalem ve fiziksel kitap dönemine geçiyor. Yoğun ekran kullanımının dikkat dağınıklığı ve okuduğunu anlamada zayıflamaya yol açtığını belirten uzmanlar yeni trendin anlamlı denge olduğunu söylüyor. Eğitim araştırmacısı Fatma Betül Ercan'ın yorumlarını eklemiş gazete. Çocuklar ekranda okumak yerine göz gezdirme alışkanlığı kazanıp anlama becerisini kaybediyor. Bu da öğrenme yoksulluğu yaratıyor. El yazısıyla alınan notun dijitalde alınan nota göre daha iyi olduğu bilimsel bir gerçek diyor. Profesör Sibel Cengizhan da eğitim teknolojilerinin tamamen ortadan kalkmayacağı yeni trendin anlamlı denge olması gerektiğini söylüyor diyor. CHP haberleri Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında etekten görülmüş. Önce hesaplaşma sonra kurultay başlığını atıyor gazete. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki fotoğrafı, paylaşılan fotoğrafı ve konuşma sonrası güvercinle verdiği fotoğraf karesine yer veriliyor. Diğer taraftaysa Özgür Özel'in Anıtkabir'e yürürkenki görüntüleri yanında Ali Mahir Başarır ve Mansur Yavaş da var. İstediğiniz delegeyle kurultay çağrısını da yine gazete başlık olarak paylaşıyor. Anlaşmada yine soru işaretleri, Amerika-İran arasındaki son durum nedir? Buna ilişkin bir bilgi paylaşalım. Gazetenin birinci sayfasından Amerikan yönetiminin önceki akşam İran'la olası anlaşma konusunda gerçekleştirdiği toplantıdan bir sonuç çıkmaması sonrası soru işaretleri yeniden belirdi. ABD'den geçen hafta gelen iyimser açıklamalar İran'la anlaşma umutlarını arttırmış olsa da şu ana kadar somut bir gelişme yok diyor gazete. Hürriyet gazetesi manşetine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki mitingi, iki bayramlaşmayı çekiyor. 7 kilometre arayla iki farklı CHP başlığıyla görüyor gazete. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel Güven Park'ta diyor. CHP'de poşette rüşvet olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini bu başlıkla duyuruyor. İkiye de bölünmüş. İktidara yürüyüşün ilk adımını atıyoruz diyerek Özgür Özel Anıtkabir'e yürürken o fotoğraf karesi kullanılmış. Atanmış değil, seçilmiş CHP'liyiz başlığını gazete başlık olarak kullanmış. İktidara yürüyüşün ilk adımını atıyoruz manşetinin hemen altında da Güven Park'taki kalabalığı görebiliyoruz. O fotoğraf karesi de yine gazetede var. Tabii CHP Genel Merkezi'nden de bir kare kullanmış gazete. Eve dönüş çilesi, bayram dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşlar evlerine dönüşe geçti. Önceki günden itibaren birçok güzergahta görülen yoğunluk dün artarak devam etti. Yollarda uzun kuyruklar oluştu, araçlar adım adım ilerledi. Kazalar nedeniyle ulaşım daha da aksadı diyor gazete. Bir başlık daha okuyalım. Güvenli okul için hazırlık. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Okullar için yeni risk haritası hazırlanıyor. Ebru Karatosu'nun haberi. Okuldaki öğrenci sayısına, öğretmen kadrosuna, disiplinsizlik ve devamsızlık durumuna, suç oranlarına ve çevrede uyuşturucu satışının olup olmadığına bakılıyor. Bazı okullarda polis ve güvenlik personelinin arttırılması, turnike ve kamera sistemi kurulması düşünülüyor. Önlemler öğrencileri tedirgin etmeyecek şekilde uygulanacak deniyor haberde. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Yine manşette CHP var. Nasıl görmüş gazete bakalım. CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini manşetine çekmiş gazete. İmamoğlu ve Özel'e ağır sözler diyor. Makam odasından ilk kare fotoğraf karesini kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partileri, CHP dün tam anlamıyla ikiye bölündü. Kılıçdaroğlu saat 14'te CHP Genel Merkezi önünde partililere hitap ederken Özel aynı saatlerde CHP Ankara İl Başkanlığı önünde taraftarlarıyla buluştu diyor. Yavaş safını ilan etti kısmını da görelim. Vekiller ikiye bölündü. Ve sıralamışlar Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye giden vekillerle Özgür Özel'e mitinge katılan vekillerin isimlerini ayrıntılı olarak gazete ve sonrasında da mutlak putlan kararının ardından tarafsız kalmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün Güven Park'a gelerek Özel'e desteğini ilan etti. Ancak Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le kol kola Anıtkabir'e yürüyen Yavaş'ın zorla getirilmiş görüntüsü dikkatlerden kaçmadı şeklinde bir yorum da yapıyor gazete. Gazze'de yeniden soykırım endişesi. Gazze'deki ateşkesi hiç uymayan İsrail son zamanlarda saldırılarını arttırdı. Sadece Kurban Bayramı'nda katledilen Filistinli sayısı 50'yi geçti. İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi, hatta işgali %60'a çıkarması ve dünyanın artan sessizliği soykırıma dönüş endişesini büyütüyor diyor gazete. İktidara yürüyüş başlığını atıyor Cumhuriyet gazetesi. Atanmadık, seçildik, Türkiye kaybeder açıklamalarını başlığı olarak duyuruyor Cumhuriyet gazetesi manşetine. Özgür Özel'in açıklamalarını çekmiş. On binlerle atanın huzuruna çıkan Özel birleşerek kazanacağız dedi ve Anıtkabir'den de bir fotoğraf karesi veriliyor. Güven Park'ta yurttaşlara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarın ortaya çıkan yeni umudu yok etmek için CHP'yi bölmeye başladığını söyledi. Yavaş, bilelim ki girişimler Cumhuriyet'in değerlerini, toplumsal umudu hedef almaktadır ifadelerini kullandı. Onun açıklamaları da yine haberde var. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Akşam gazetesiyle devam edelim. FETÖ özrü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez açıklamaları Akşam gazetesinin manşetinde. 82 rekil renk vermedi. Açıklamaları ayrıntılı şekilde yazmış gazete ama alt taraftaki başlığın altına okuyalım. Kılıçdaroğlu'nun mitingine 11 vekil katılırken aynı dakikalarda Özel'in yanında 45 vekil vardı. Diğer 82 vekilin durumunu iki tarafa da sordum. O isimlerin partinin bölünmemesi için tercih yapmadıkları yanıtını aldım. Ancak bunların yarısı yeniden seçilmek için rüzgarın estiği yöne bakacak diyor. Melik Yiğitel'in analizi de bu şekilde Akşam Gazetesi'nin manşetine iliştirilmiş. Posta Gazetesi bu bando çok farklı. Bursa Yenişehir'de kadınların belediyenin kurduğu bando takımında bir araya geldi. İlk gösterisini 19 Mayıs'ta sergileyen bandoya halkın ilgisi çok büyük oldu. Belediye Başkanı Ercan Özel çok olumlu dönüşler aldık. Gözyaşı döküp bize sarılan insanlar oldu dedi. Bandodan kadınlardan bir fotoğraf var. Tercisinden pazarcısına, kuaföründen muhtarına 40 kadın bir araya geldi deniliyor haberde.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
22: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
23: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
24: Merhaba, ben Hülya Tunçay. Sevgili cazseverler, bu bölümde genç kuşağın en iyi saksafoncu ve klarnetçilerinden Chris Potter'la birlikteyiz. 53 yaşındaki Chicagolu Potter'ın son albümü Eagles Point, 8 Mart 2024'te yayınlandı. Beraber kaydettiği müzisyenler de günümüzün gözde yorumcuları. Piyanist Brett Meldau, basçı John Petitucci ve davulcu Brian Blade. Genel çizgisi post-pop olan albümden Potter'ın Dream Home adlı bestesini dinliyoruz.

Indigo Ildiko. Chris Father'ın Eagles Point albümünden dinledik. 8 Mart 2024'te yayınlanan albümden dinleyeceğimiz son Pater bestesi Latin tempolu bir parça. Horizon Dance. Tenor saksafonda Pater, piyanoda Brett Meldau, basta John Petrucci, davulda Brian Blade.

0: Chris Potter'ın Eagles Point abiminden dinlediğimiz son parçaydı. Horizon Dance. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın sevgili caz severler.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor, Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada, sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu, Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
3: Müzik arası.

0: iki ayrı bayramlaşma programı vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. Özgür Özel ise Güven Park'taydı. Önce verilen mesajlarda Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi, bunu aktaralım. Göreve gelmesinin ardından ilk kez genel merkeze gitti. Programda FETÖ ajanlarını fark etmediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklamadığım için özür diliyorum dedi. Başka hangi mesajları öne çıktı? Bakalım.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
1: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: Kılıçdaroğlu bu konuşmaları yaparken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal yapılmalıdır dedi. Özel mitingin ardından Anıtkabir'e de yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
2: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
2: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecek mi? Tartışma her ne kadar haftalardır sürse ve taraflardan olumlu açıklamalar gelse de henüz nihai bir sonuç yok. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
5: İran, beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı.

0: Çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
1: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rızai, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
2: İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Washington'da taraflar dördüncü kez görüştüler.
3: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon, dördüncü turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi ilan ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki dördüncü tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
2: İstanbul'un 573. Fetih yıl dönümü dronlu ışık gösterisi yapılarak kutlandı. İstanbul Valiliği'nin Yeni Kapı sahilinde yaptığı etkinlikte 1453 drone kullanıldı. Gösteride Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve Fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gökyüzündeki görsel şölen İstanbul'un birçok noktasından da izlenebildi. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de Türk bayrağına da yer verildi. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda, birçok kentte yoğunluk devam ediyor. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk var. Bugün de artık bayramın son günü, dönüşlerin yine devam etmesi bekleniyor.
3: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
2: Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı artıyor. Beraberinde kaza rakamlarında da artış var. Kazaların sebebi kural ihlali, yanlış kullanım, eksik ekipman.
4: Yeni jetin takıldı kalçasına.
5: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
6: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
5: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
6: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
7: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Ha. Çok geliyor bize. Evet. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
4: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
5: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmalarınsa hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
6: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
2: İstanbul Beylikdüzü'de arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk, 9 kişi mahsur kaldı. Teknedekiler sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
8: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
9: Tam provamız Besmanlı'ya bakıyor. Güzelce Marmara'nın tam bordamızda, iskele bordamızda.
8: İkisi çocuk, 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
10: Tam dikine 2 mil ölçüsündeyiz. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
8: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
2: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşunun isabet ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandı. 6 zanlı tutuklandı.
5: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
11: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
5: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
11: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk, 8 şüpheli gözaltına alındı.
5: Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
2: Gazeteci Reha Muhtar Muğla'da kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki muhtarın tedavisi sürüyor. Gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin oyuncu Deniz Uğur açıklama yaptı. Reha Muhtar'ın Bodrum'da bir hastaneye kaldırıldığı haberini aldıklarını söyledi. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları için hastaneye doğru yoldayız dedi. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü yaşanmıştı Erek Mahallesi'nde. Dört kuzen Kelkit Çayı'nın kenarına gitmişti. Kuzenler burada fotoğraf çektirmek isterken suya düşmüş. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kaybolmuştu. İki gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Isıya duyarlı dronlarla, komandolarla, botlarla aramalar sürdürülüyor. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle Ordu'dan dalgıç polisler, Ankara'dansa JAK timleri sevk edildi. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar da ortaya çıktı.
3: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
12: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
3: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
13: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığılmış bulunmakta.
3: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
2: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar yüzünden çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
3: Suyun rengi çamur gibi. Etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
14: Akşama kadar balıkladı, yıkanırdı. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
15: Şimdi balık yaşar mı burada?
14: Balığı bırak, kurbağa yaşar mı?
16: Pislikten affedersin. Kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorum. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
3: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
17: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. hayat buluyorduk, çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
3: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
2: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evliyken evleri yıkılan Uzun Gündeş çifti de o aileler arasında.
18: Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
3: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
19: O zaman deprem olmadan 3 aylık evliydim. 3 ay durduk, 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
18: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için, yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
3: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan Uzun Gündeş çifti, şimdi TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferruş mahallesinde inşa ettiği 2093 konuttan birinde.
18: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
3: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
2: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı bir hal aldı. Schengen vizesi alabilmek çok zorlaştı. Yüksek ret oranıyla birlikte artık randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği aracı vize kuruluşları var.
20: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
21: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başlı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
22: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
23: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
21: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
24: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
21: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25 ile en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Trump'ın elindeki morlukların ve bacağındaki şişliğin sebebi belirtilmedi. Acil kilo vermesi gerektiği ortaya çıktı. Doktoru elindeki morlukların sık sık el sıkışma ve aspirin kullanımından kaynaklandığını söyledi. Raporda Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu ifade edildi ancak acilen kilo vermesi gerektiğini belirtti. Trump'ın doktoru tarafından hazırlanan raporda başkanın kalp ve nörolojik fonksiyonlarının güçlü olduğu da kaydedildi. kaydedildi. Sağlık raporuna göre Trump, bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 aldı. Bu arada kısa bir süre önce kendisi de bir açıklama yaptı. Sonuçlarım son derece iyi ifadesini kullandı. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra indi. Kum fırtınaları devam edecek.
0: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişi ise hala aranıyor.
3: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz takımı Arsenal'i penaltılarla deviren Fransız ekibi dev kupayı yine müzesine götürdü. Arsenal Budapeşte'deki finalin henüz 6. dakikasında Havertz'le öne geçti. Paris Saint-Germain 64. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda gol olmayınca kazananı penaltı vuruşları belirledi. Penaltılarda 4-3'lük üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazandı. Fransız ekibi Devler Ligi'nde 2000'li yıllarda Real Madrid'den sonra duble yapan, yani ard arda ikinci kez şampiyon olan ikinci kulüp olmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor. Derneklerle görüşen Aziz Yıldırım, kulüp ruhunu kaybetti, birlik olmamız lazım dedi.
1: Bak, Fenerbahçe benim için başka bir şey, değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canım verir.
4: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
1: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi tefalat olur. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız ve o dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz.
4: Yıldırım kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
1: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrafor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
2: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonunu ortaya çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Nuri Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti. Onun yönlendirmesiyle judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
3: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
6: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk atıyor.
3: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
6: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
3: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
2: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı kariyerinde önemli bir yere sahip olan Romanza albümünün 30. yılına ithaf edilen özel bir repertuarla dinleyicinin karşısına çıktı.
0: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Bocelli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. İtalyan tenorun hayranları saatler öncesinden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı.
7: Çok mutluyum. En sevdiğim şarkıcı zaten kendisi.
8: 30. yıl konseri hem ülkemizin tanıtımı hem de güzel zamanda gerçekleştiriyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı.
9: Biz Bakü'den geldik. 3 arkadaş geldik konsere. Çok heyecanlıyız.
10: Çok heyecanlıyım. Hayalimdi. Hani bu anı gerçekten aylardır bekledim.
0: Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
25: En son 93'te gelmiştim Madonna ve Michael Jackson'ın konserine buraya. Çok heyecanlandım birden. Sahaya çıkan futbolcu gibiyim. Bir de Andrea Bocelli'ye bayılırım. Gerçekten bayılırım. Şu an çok heyecanlıyım. Sanki ben sahneye çıkacakmışım gibi merakla bekliyorum.
26: Evet geldik valla. Ben ilk defa stada geliyorum. Artık bir Bocelli için gelinir dedik. Hep birlikte anneciğimle birlikte. Onu böyle hani keyif alabilecek bir partner seçtim kendime. Öyle güzel geldik bakalım şimdi.
0: Konuk sanatçılar arasında Kenan Doğulu ve Yudok Bey gibi isimler yer aldı.
27: Yıllardır kendime örnek olarak seçtiğim idollerimden bir tanesi Andrea Bocelli.
5: harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Belgeselini seyrettiyseniz zaten biraz daha yakından tanıma şansınız olmuştur. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Hem gurur hem keyiflendirici. Kariyerim için önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum.
11: So I'm really excited. It's the first.
12: Çok heyecanlıyım. İstanbul'da, Beşiktaş'taki dev bir stadyumda Andrea Bocelli ile birlikte ilk konserim olacak. Benim için çok önemli bir an. Hayatımda her zaman iki hayalim olmuştur. Birincisi Coldplay ile, ikincisi de Andrea Bocelli ile birlikte çalmak.
0: Romanza adlı klasikleşmiş albümünün 30. yılı nedeniyle yaptığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Bocelli konserine Di Quella Pira eseriyle başladı. Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 papa ve kraliyet ailesinin yanı sıra Olimpiyat oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performans sergileyen Maestro Bocelli dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
15: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam.
16: Brezilya'dan bilim insanları 12 hafta boyunca koroner arter hastalığı olan bireyler üzerinde yaptıkları araştırma sonrasında kahkaha atmanın ve gülmenin kalbe iyi geldiği kanısına vardı. Gülen grupta kalp krizi veya felç riskinin önemli ölçüde azaldığı görüldü. Peki gülmek kalbe neden bu kadar iyi geliyor? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'da anlatıyor.
27: Mutluluk dediğimiz zaman mutlulukla birlikte vücudumuzda salınan bazı hormonlar var. Endorfin gibi, serotonin gibi. Bu hormonların çok güzel ya da faydalı özellikleri var. Örneğin serotonin için söylemek gerekirse bağışık sistemimizi güçlendiriyor, sinir sistemimiz oldukça fayda sağlıyor, sindirim sistemimizi düzenliyor. Bunlar ilk olarak tabii ki kalp ve damar sağlığı ile ilgili de çok olumlu etkileri var. Bu etkileri nasıl yapar, nasıl böyle etkiler oluşturabiliyor mutluluk? Yapılan birçok klinik çalışma var. Örneğin Amerika'da yapılan bir çalışma var yine. Özellikle mutluysanız stres hormonlarınız çok azalıyor. Ki bu stres hormonları sempatik aktivasyon dediğimiz bir aktivasyonla birlikte bizim zararlı metabolitler oluşturuyorlar. Vücut için, özellikle de kalp için. Ve mutluysanız eğer, mutsuz insanlara göre %20'ye yakın kalp damar hastalığından korunabiliyorsunuz. En güzel klinik çalışmalardan bir tanesi bu. Çünkü mutlu olan insanlar kalp sağlığını olumsuz etkileyen stres hormonlarından çok uzak kalıyorlar. Stres hormonları çok az salgılanıyor ve kalp damar sağlıkları olumlu yönde etkileniyor. Sadece kalp damar sağlığı dememek lazım. Özellikle söyleyebileceğim ritim bozukluklarından da çok rahat korunabiliyorlar mutlu insanlar. Yine mutlu insanlar gösterilmiş ki daha az sigara içiyorlar. Bu önemli risk faktörlerinden bir tanesi, biliyoruz sigaranın. Daha az sigara içtikleri için daha fazla kalp damar sağlığı ile ilgili olumlu etkiler yaşıyorlar. Yine daha fazla spor yapıyorlar ve bu şekilde de kalp damar sağlığından özellikle olumlu yönde çok rahat korunabiliyorlar. Ama mutluluk dediğimiz zaman uzun vadeli mutluluktan bahsetmek lazım. Yine söylediğim gibi bu tek bir gülmeyle alakalı dememek lazım. Uzun vadede düşünmek lazım bunu. Özellikle uzun vadede mutluysanız kalp damar hastalığından, kalple ilgili oluşabilecek ritim bozukluğundan daha fazla korunabiliyorsunuz, daha fazla fayda sağlayabiliyorsunuz. Yine dipnot olarak şunu söylemem lazım. Biz kalp damar hastalıkları için bazı risk faktörlerini özellikle elemek isteriz. Yani hastada şeker hastalığı varsa, tansiyon sorunu varsa, kolesterol yüksekliği varsa ya da sigara içiyorsa bu risk faktörlerini biz hepsini azaltmaya çalışırız. Bunları modifiye edebiliriz ama ailenizden getirdiğiniz risk faktörleriniz varsa, özellikle genetik risk faktörleriniz varsa burada elimiz kolumuz biraz bağlanıyor. Özellikle anneniz babanız genç yaşta kalp krizi geçirdiyse, bir kalp damar sorunu varsa sizin de riskiniz her zaman fazla oluyor. Diğer saydığım risk faktörleriniz yoksa bile. Yine bu konuda da çok güzel veriler var elimizde. Yani mutlu yaşıyorsanız, anneniz babanız çok erken yaşta kalp krizi bile geçiriyor olsa sizin yaşam süreniz daha uzun. Sizin kalp damar hastalığına bağlı sorun yaşama ihtimaliniz daha az. Kalp krizi geçirme riskiniz daha az. Yani mutluluğun bu şekilde çok pozitif etkileri var. Çok fazla klinik veri var elimizde.
16: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar'ı dinledik.
17: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Eminim her evde, farklı iş yerlerinde ya da farklı kuşakların bir arada olduğu çeşitli ortamlarda özellikle Z kuşağı olarak adlandırabileceğimiz bu son dönem gençleriyle ilgili farklı birçok konu dile getirilmekte. Hatta serzenişte bile bulunulmakta. En dikkat çeken de gençlerin artık hiçbir şeye yeterince ilgi duymaması, kayıtsız tavırları ve bir anda farklı birçok şeyden kopabilmeleri, kopukluk göstermeleri. Acaba gençler gerçekten de böyle mi diye merak edip son dönem araştırmalara baktığımda gençlerin aslında sanılan kadar ilgisiz olmadıklarını gördüm. Ve hatta yetişkinlerin ergenlerin toplumsal katkıları hakkında yanlış anladıkları şeyler olduğunu da görmüş oldum. İşte bu haftaki programımızda bu konu üzerinde durmak istiyorum. Bir genç yemek masasında telefonuyla oynuyor olabilir. Neredeyse hiç başını kaldırmıyordur. Ve konuşmalarda geçen sorulara da tek kelimelik cevaplar veriyordur. Birçok yetişkin için bu görüntü daha büyük bir korkuyu temsil etmeye başlamış durumda. Günümüz gençlerinin çevrelerindeki insanlardan kopuk olduğu ve çevrelerindeki dünyaya karşı da ilgisiz olabilecekleri korkusudur bu. Azalan toplumsal katılım hakkındaki endişeler genellikle bu kaygıyı daha da derinleştirmekte. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Penn State Üniversitesi öğretim üyeleri Kimia Shirzad ve Jen Agans erken gelişimi inceleyen araştırmacılar ve az önce tarif ettiğimiz resmin de eksik olduğuna inanmaktalar. İsimlerini paylaştığım araştırmacılar yetişkinlerin gençlerin katkıda bulunmayı veya bulunmamayı öğrendikleri ortamları şekillendirmeye yardımcı olabileceklerini ifade etmekte. Gençlerin topluma katılımından uzaklaşmış olmalarından endişe eden yetişkinler hem katılımı teşvik etmedeki kendi rollerini hem de gençlerin zaten katkıda bulundukları birçok yolu gözden kaçırabilmekteler. Gençlerin toplumsal ve sosyal katılımı elbette önemli. Çünkü yetişkinliğe taşınan beceriler, ilişkiler ve katılım alışkanlıkları oluşturmaya yardımcı olmakta. Yetişkinler aktif gençlerden bahsettiklerinde genellikle dar bir faaliyet yelpazesini hayal etmekteler. Hani gönüllülük, kulüplere katılmak, öğrenci yönetimine liderlik etmek, belki bir toplu etkinliğe katılmak ya da bir bağış toplama etkinliği düzenlemek gibi örnekler verilebilir. Toplumsal olarak yapılan bu katkı biçimleri önemli. Ancak bunlar hikayenin tamamı anlamına da gelmemekte. Son dönemlerde yer alan iki farklı çalışmada gençlerin topluma katkıda bulunup bulunmayacaklarını ve katkılarının neye benzediğini anlamak için ortalama yaşı 15 olan 723 Amerikalı genci incelemiş araştırmacılar. İlk çalışmada 4 farklı örüntü belirlemişler. Bazı gençler genel olarak daha az aktif, bu grup örneklemin %21'ini temsil ediyormuş. %19'luk bir diğer grubu dijital savunucular olarak adlandırmışlar. Bunlar çevrim içi olarak oldukça aktifler. Ancak yüz yüze ortamlarda daha az yer almaktalar. Örneklemin %33'ünü oluşturan üçüncü bir grup ise yerel yardımcılar olarak adlandırılmış. Bunlar kişiler arası ve topluluk temelli yardımlaşmaya daha fazla katılıyorlarmış. Bir de katkıda bulunanlar grubu ise örneklemin %26'sını oluşturan dördüncü bir profil türüymüş. Bu grup tüm alanlarda yüksek katılım göstermiş. Sonuçta 4 farklı gençlik ve katılım modeli tarif edilmiş. Genel olarak daha az ilgili olanlar, çoğunlukla çevrim içi olarak katılanlar, kişiler arası yardıma odaklananlar ve birden fazla şekilde katılım gösterenler. Araştırmacıların bulguları gerçek katılımın belirli bir şekilde görünmesi gerektiği yönündeki yaygın yetişkin varsayımına karşı çıkmakta. Örneğin yerelde ailelerin gıda yardımına nereden erişebileceği konusunda çevrim içi bilgi paylaşan bir genç ile zor durumda olan bir arkadaşını sessizce kontrol eden bir genç düşünüldüğünde her ikisi de katkıda bulunmakta. Sadece farklı şekillerde yaklaşmaktalar. Dijital katılım otomatik olarak yüzeysel değil. Birçok genç için çevrim içi alanlar sorunlar hakkında bilgi edindikleri, fikir oluşturdukları ve endişelerini paylaşan diğerleriyle bağlantı kurdukları yerler olarak değer bulmakta. Önemli olan bu profillerin hani yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken gibi demografik özelliklerden ziyade ergen katılımcılarımızın önemsedikleri şeyler üzerinde harekete geçmelerine yardımcı olan kişisel ve bağlamsal desteklere sahip olup olmamalarıyla şekillenmesine dayanmakta. Araştırmacıların dikkati çeken ikinci çalışmalarında daha ilgili gençlerin daha yüksek düzeyde umut, amaç ve eleştirel bilinç ortaya koyduklarını görmüşler. Bu da bazı ergenlerin neden önemsedikleri şeyler üzerinde daha fazla harekete geçme olasılığının daha yüksek olduğunu açıklamaya yardımcı olmakta. Umut, geleceğin daha iyi olabileceği ve bunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğiniz duygusu. Amaç, istikrarlı bir yön duygusu. Eleştirel bilinç, bir gencin etrafındaki sosyal dinamikleri fark etme ve eleştirel bir şekilde düşünme yeteneği. Özellikle amacın başarılı olmak, kariyer inşa etmek gibi sadece kendine odaklı olduğunda, aynı zamanda da başkalarına yardım etmek ya da kendi çıkarlarından daha büyük bir şeye katkıda bulunmak gibi kendini aşan durumlarda da önemli olduğunu görmek dikkat çekici gelmiş. Bir yandan da yetişkinler genellikle gençlere katıl demeye devam etmekteler. Ancak bu katılımı anlamlı bir nedene bağlamalarına yardımcı olmuyorlar. Araştırma bulguları, gençlerin gelecek hakkında umutlu olduklarında ve yaşamlarını başkalarıyla bağlantılı gördüklerinde daha fazla katkıda bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermekte. Gençlerin fark yaratmasına yardımcı olmak için yetişkinler olarak öncelikle katkı tanımımızı genişletmemiz gerekiyor. Okul kampanyası düzenleyen genç, komşusuna yardım eden genç ve toplumsal bir sorun hakkında bilgilendirici videolar hazırlayan genç gerçek anlamda katkıda bulunmakta. Bu çabaları fark edin ve seçtikleri katkılarda onları destekleyin. Ayrıca gençlerin katılımını ve fark yaratmasını kolaylaştıran özellikler geliştirmelerine de destek olabilirsiniz. Gençlerin kendilerini aşan bir amaç duygusu geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışın. Şu gibi soruları sorabiliriz. Neyi önemsiyorsunuz? Ne tür bir fark yaratmak istiyorsunuz? Unutmayalım, amaca yönelik katılım yükümlülükten kaynaklanan katılımdan daha kalıcı olma eğiliminde. Umudu besleyin. Gençler hiçbir şeyin değişmeyeceğini hissettiklerinde harekete geçme olasılıkları daha düşük. Yetişkinler, gençlerin başarı için gerçekçi yollar görmelerine yardımcı olarak ve okullarında, topluluklarında gerçek sorunlarını dile getirme ya da çözme fırsatları vererek umudu destekleyebilirler. Eleştirel bilinç için alan yaratın. Okul sonrası programlar, sınıflar ve gençlik grupları, sosyal sorunlar hakkındaki konuşmaların ciddiye alındığı ve gerçek eyleme bağlandığı ortamlar yaratabilir. Gençlerin gördükleri dünya ve istedikleri dünya hakkında konuşma fırsatlarına ihtiyaçları bulunmakta. Gençler genellikle hem önemsedikleri şeyleri hem de çevrelerindeki dünyayı nasıl anlamaya başladıklarını yansıtan şekillerde fark yaratıyorlar. Katkıda bulunmak sadece sivil kurumlara katılmaktan ibaret değil. Bir komşuya yardım etmek, başkaları için ses çıkarmak ya da bir konu hakkında farkındalık yaratan sosyal medya içeriği oluşturmak gibi de farklı biçimlerde yer bulabilir. Lütfen unutmayalım. Gençlerin ilgisiz kalmasını beklemek yerine ilgili yetişkinler olarak bizler onların bu anlamlı yolların hangi birinde katkıda bulunabilmeleri için gerekli beceri ve kaynakları geliştirmelerine yardımcı olabiliriz. Bunu düşünmemiz lazım. Ve hatta onların hangi biçimlerde de yardımcı olabileceklerini onlara sunabiliriz. Evet, iletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Müzik arası.

0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Aldırmazlık, aldırmamazlık. Anlamazlık, anlamamazlık. Bilmezlik, bilmemezlik. Duymazlık, duymamazlık. Bu sözlerin hangileri yanlış ya da hangilerini kullanmalıyız? Aldırmazlık, sözlüklerde aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lakaydi anlamında. Aldırmamazlık yine aynı anlamda. Ancak Dil Derneği'nin Türkçe sözlüğü, Ömer Asım Aksoy'un ana yazım kılavuzu gibi kimi kaynaklar aldırmamazlık sözcüğünü yok sayıyorlar. Anlamazlık, anlamamazlık sözcüklerinde de benzer durum söz konusu. Türk Dil Kurumu anlamamazlık sözcüğünün açıklamasında anlamazlık diyor. Ömer Asım Aksoy'un ana yazım kılavuzunda anlamamazlık var, anlamazlık yok. Bilmezlik, bilmemezlik sözcükleri konusunda daha bir anlaşma var. Çoğu kaynak her ikisini de almış. Ali Püskülloğlu bilmemezlik, bakınız bilmezlik şeklinde veriyor. Orhan Hançerlioğlu'nun Türk Dili Sözlüğü tümünü onaylıyor. Cengiz Bektaş, Nereden adlı şiirinde şöyle diyor. Çakallar tepesi, çarıklar acısı, koskoca ovalar bilmezlik kölesi. Duymazlık, duymamazlık da kabul görüyor. Ancak şöyle ortak bir noktada karar kılabiliriz. Dilde tutumluluk yasası gereği tekrarlanan heceleri söylemeyebiliriz. Aman canım, aldırmazlıktan gel olsun bitsin. İşine gelmeyen şeyi anlamazlıktan gelmek onun çok sık başvurduğu bir kurnazlıktır. Tarancı, benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken bilmezlikten gelme sanatını kullanıyordu. Saçma sapan sözlerini genelde duymazdan gelirdik. Bir dinleyicimiz artırmak ve arttırmak sözcüklerini işlememizi önermiş. Sanırım benzer bir konu olduğu için şimdi gözden geçirebiliriz. Bu sözcükler arasındaki farkta fazla olan hece değil bir harf yalnızca. Yine kaynaklarda tam bir fikir birliği yok. Yalnızca Necmiye Alpay'ın Türkçe sorunları kılavuzundan tümüyle katıldığım bir alıntı yapmakla yetineceğim. Şöyle diyor kılavuzunun 25. sayfasında Sayın Necmiye Alpay. Arttırmak değil, artırmak. Arttırmak biçimindeki imla, artırmak fiilinin ettirgen çekimi olarak kullanılabiliyor. Artırma işini birinin yapmasını sağlamak anlamında. Sevgiler sunuyorum.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
3: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 9. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Dün Ankara'dan yansıyanlarla başlayacağız haber bültenine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 kilometre arayla iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'taydı. İkisinin de açıklamalarını, izlenimlerini aktararak başlıyoruz. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'na neler söylediğine bakalım. Göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Kılıçdaroğlu FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi. Pek çok önemli ifadesi de vardı. Neler söyledi, ayrıntılarına bakalım.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı

0: bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
0: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
0: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
2: Genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kızılay'da halk buluşmasındaydı. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal yapılmalıdır kurultay dedi. Özel mitingin ardından Anıtkabir'e de yürüdü. Hangi mesajları verdi, neler yaşandı bakalım.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
1: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün tarihe geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlardaki açıklamalarını ekranlara getirdik ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdelerdi. Gelin dünden Ankara'dan yansıyan izlenimlere bakalım.
1: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı. Ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
4: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajı ise dikkat çekti.
1: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde son duruma bakalım. Anlaşabilecekler mi? Dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tartışma haftalardır sürüyor. Taraflardan olumlu açıklamalar geliyor ama bir türlü nihai bir anlaşma sonucuna varılamıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor" dedi. ABD basını ise Başkan Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda meclisinde yeni bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
1: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
0: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti, her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
2: İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürdü. 7 köy için tahliye çağrısı vardı. Bir taraftan acaba bir mutabakat olur mu? Bir anlaşma imzalanır mı? Görüşmeler sürüyordu. Washington'da taraflar 4. kez bir araya geldi.
3: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon, dördüncü turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi ilan ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki dördüncü tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı tabii bölgede endişe yaratıyor. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler de artık gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
3: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
4: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattın ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
5: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
3: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını ekrana getirelim. Bir taraftan İsrail, diğer taraftan ABD İran'la ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Amerika-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. İsrail-Filistin sorununa ilişkinde iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil daha fazla toprağın peşinde dedi. Dışişleri Bakanı Japon haber ajansı Nikkei'ye konuştu.
3: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelere soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
5: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
3: Dışişleri Bakanı işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
5: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
3: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
2: Önümüzdeki hafta Ermenistan'da seçimler var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'daki büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdı. Gerekçe ise Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar. Bu da seçimin bir önemli gündem maddesi olacak. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopirkin istişareler için Moskova'ya çağrıldı. Bunun Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu aktarıldı. Bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğine zarar veriyor ifadesine de yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'a ilişkin Ukrayna benzetmesi yapmış. Ukrayna'daki kriz bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı ifadesini de kullandı. Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
6: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8 bini Paris'te 22 bin polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
2: Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu bir yolcu otobüsü Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Jandarma da olay yerindeydi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bayram tatili dönüş trafiği başladı. Yollarda araç yoğunluğu var. Gece saatlerinde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili biterken tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahlarında bulunan kilit kavşak olarak adlandırılan noktalarda özellikle Kırıkkale'de yoğun trafik olduğunu söyleyelim. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Benzer bir yoğunlukta Tekirdağ-İstanbul karayolundaydı. Dün öğle saatlerinden itibaren giderek artan araç trafiği gece saatlerinde uzun konvoylara yol açtı. Trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesi için önlemleri arttırdı. Yetkililer sürücüleri takip mesafelerine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yoğunluğun bugün de sürmesi bekleniyor. Bayramda memleketlerine ya da tatile gidemeyenler, İstanbullular için konuşuyoruz. Burada kaldılar. İstanbul'da güzel havanın tadını çıkardılar. Genellikle tercihlerde tabii sahiller ve adalar oldu.
3: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
7: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
8: Bisikletimde sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
9: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
10: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
11: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
3: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallık görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
12: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Bir de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte bu fırsatı değerlendiriyoruz.
13: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
3: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
14: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
15: Babamla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
16: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
10: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
16: Evet, çok mutluyum.
3: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşurdu.
2: Önümüzdeki hafta artık bayram tatilini de geride bıraktık. Hem siyasette hem ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs ayı enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
3: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
2: Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yine can kayıplarına sebep oluyor. Sivas'ta bir hafta önce kene tutunan 55 yaşındaki Rıza Demir yaşamını yitirmişti. Böylece sadece Sivas'ta yaşamını yitirenlerin sayısı da 3'e yükseldi. Peki nelere dikkat etmeli? Bu konuda bir parantez açalım ve uzmanların görüşlerine bakalım.
17: Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı belirtilerinden yalnızca birkaçı. Enfeksiyon virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor. Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.
18: Aslında kene sayısında artış var. Bu sadece ülkemizde değil. Örneğin ilginç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Ölüm oranı gerçekten olabildiği için, öldürücü olabildiği için önemli bir hastalık. Ama herkes her kene tutunan Kırım-Kongo olacak, her Kırım-Kongo olan ölecek gibi bir anlayış yok. Yine de bizim ülkemizde ölüm oranı %5 gibi daha düşük seyrediyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde bu rakam daha yüksek. Avrupa'da da küresel ısınma nedeniyle örneğin İspanya'da ve Portekiz'de görülmeye başlandı.
17: Enfeksiyonun risk oranı Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
18: Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kastamonu gibi yani Karadeniz'in iç tarafları Ankara'nın daha doğusu olan kesimde Kırım-Kongo kanamalı ateşini görüyoruz. Göçmen kuşlarla geldiğini düşünüyoruz. Kırım'dan Kongo'ya doğru giden göçmen kuşların bir şekilde konaklayıp ülkemiz çünkü kuşların konakladığı bir ülke. İklim ve çevre özellikleri tamamen her orada yaşayan kene türü, baskın kene türü daha farklı. Hiyalomma dediğimiz bir kene türü. İstanbul'un kenesi ise Ixodes denilen başka bir kene türü. Neden öyle? Çünkü iklimleri farklı. Bitki örtüsü farklı. Ülkenin batısında bu hastalığın ortaya çıkması sürpriz olur. Öyle bir vaka yok. Ancak oradan gelen vatandaşlarımız olabilir.
19: Bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı, yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor.
17: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
18: Bir an önce çıkarılması lazım. Bunu dünyanın her yerinde, örneğin İsveç'te de var kene. Onlar o eğitimli oldukları için çıkarabiliyorlar. Bunun için insanımızı eğitmek daha önemli. Bir pens, cımbız, bir şey yardımıyla, hiçbir şey yoksa elimizde bir poşetle tutarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerinden tırnaklarımızla da olabilir. Tutup çıkarabiliriz rahatlıkla. Ama bu bir enjektör gibi. Gövdesinde virüs var. Gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.
17: Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Önder Ergönül her kenenin ölümcül olmadığını söylüyor.
18: Her kene tutunduğunda Kırım-Kongo olma ihtimali son derece düşük aslında ama bölgeye göre değişiyor. Saydığımız bölgede salgın bölgesinde daha yüksek bu ihtimal. %20-30 hatta bunu söyleyebiliriz. Daha sonra kene tutunduktan sonra enfeksiyon olup enfeksiyon olduktan sonra da çoğu zaten hafif geçiriliyor kişilerin %60-70'i diyelim.
17: Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yapımı süren Ankara Kırıkkale Delice otoyolunun 42 ili birbirine bağlayacağını, Kırıkkale üzerindeki trafiği de önemli ölçüde azaltacağını söyledi.
3: Ankara Kırıkkale Delice otoyolunda çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin sadece bölgesel bir yatırım olmadığını, Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı da güçlendireceğini söyledi.
20: Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
3: Uraloğlu, 120 kilometrelik otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahda 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkat çekti. Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız dedi.
20: 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık. 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4571 metre tünel kazısı tamamlandı.
3: Uraloğlu otoyolun önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacağını da söyledi.
2: Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bediüzzaman mezarlığında önemli bir proje hayata geçirildi. TÜBİTAK'ın da destek verdiği çalışmayla tarihi mezar taşları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
3: Yüzlerce yıllık mezar taşları tek tek inceleniyor. Mezarlarda yatan kişilerin kimlikleri belirleniyor. Şanlıurfa'nın hafızası dijital ortama aktarılıyor.
21: Bizim esas amacımız ve bu TÜBİTAK projesinin esas amacı her bir mezar taşının nüfus cüzdanını çıkarmak. Yani kimliğini çıkarmak. Biz bunları tespit ettikten sonra bunların tescillenmesi ve bunların kalıcılığının korunması için de ekip olarak bu projeyle elimizden geleni yapacağız.
3: Bediüzzaman Mezarlığı Şanlıurfa'nın önemli tarihi zenginliklerinden biri. Zamanla aşınan ve silinme riski taşıyan mezar taşları için Harran Üniversitesi ve TÜBİTAK bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında mezar taşlarının fotoğrafları çekilerek üzerlerinde yer alan kitabeler günümüz Türkçesine çevrilecek. Tarihi alanın İstanbul ve Bursa'daki Osmanlı mezarlıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.
21: Her bir mezar taşında o mezarda yatan kişinin hangi aileye mensup olduğu, hangi sülaleye mensup olduğu, burada hangi vazifeyi yaptığı gibi bir takım bilgilere ulaşacağız.
3: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem akademik araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturulması hem de mezarlık ziyaretlerinde kullanılabilecek dijital haritalama sistemlerine altyapı sağlanması hedefleniyor.
2: Dolandırıcılar başkalarının banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında da yüksek miktarda günlük para, komisyon hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular var. Hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı uyarıyor.
0: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
1: Yok.
22: Hayatta vermem.
3: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
23: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
0: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
24: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
3: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
25: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
26: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
3: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
24: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
25: Ne kadar teklif ederlerse sizler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
2: Protein takviyesini yapmak önemli. Kimi zaman bireyler bunu kas yapmak, kimi zaman tokluk hissedip kilo vermek için, kimi zaman da kendini zinde hissetmek için kullanıyor ama bilinçsiz tüketim faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlası gut hastalığına yol açıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
27: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var. Yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup da olmadığı belli değil.
28: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
3: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
29: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut ata gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
3: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
29: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
3: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
29: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
3: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
2: İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka bir tedavi yöntemine güvenle yönelebiliyor. Raporun ayrıntılarına bakalım.
3: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
2: Ergenlik dönemindeki davranış değişimleri ailelerin en çok zorlandığı konular arasında. İçe kapanmadan ani öfke patlamalarına uzanan süreçte aileler ne yapmalı? Ergen çocuklarına nasıl davranmalı? NTV'den Tuana Çiftçi hem psikolog Ayşe Bilge Selçuk'la hem de ebeveynlerle görüştüm.

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma, görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz buna. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Vallahi istediklerini yani yapamıyorlar, istediklerini alamadıkları için öfkeli oluyorlar.
1: Uzmanlara göre empati kurmak çocuk ve ergenlerin en çok zorlandığı konular arasında.
4: Bunu yapabilmek için de tabii karşımızdakinin duygusunu görebilmemiz gerekiyor. Dijital dünyada eğer görüntülü olarak konuşmuyorsanız biriyle ki o durumda bile daha zorlayıcı, yüz ifadesi yok, vücut dili yok, ses tonu yok. Yani sadece bazı yazılar var. İletişimin çoğunu artık kısa mesajlarla yapıyoruz. Bu durumda tabii karşımızdakinin ne hissediyor olduğunu anlamamız neredeyse imkansız.
1: Yeşilay'ın araştırması 13-17 yaş arası ergenlerde şiddet içerikli video oyunlarının sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
6: Bilgisayar oynuyor. Yani şimdiki çocuklar hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonda agresif oluyorlar, sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
4: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak. Zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi, yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
1: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
4: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım. Onu her konuda haklı göreceğim değil ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
1: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor.
7: Müzik. Engellilerin istihdamına yönelik önemli bir proje için imzalar atıldı. Başkanlığını Sadatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı, başvuru yapan engelli bireylere sigorta brokerliği eğitimi aldıracak. Projenin ilk etapta 2000 kişiye ulaşması hedefleniyor.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
9: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar atıldı. Amaç engelli istihdamına katkı sağlamak.
10: Bizim kader arkadaşlarımız adına ne ihtiyaçlar olur diye hayal kurmuşlar.
11: Tabii göz gezdi.
12: Sen bir göz gezdi.
9: Proje başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı ve bir sigorta firmasının işbirliğiyle hayata geçti. Bu kapsamda engellilere yönelik sigortacılık yapabilmek için zorunlu olan sertifikayı alma fırsatı sunulacak.
10: Başlangıç olarak 2000 engelliyi alacağız, yüz yüze ve kurulacak platformdan eğitim vereceğiz, imtihana tabi tutacağız, SEGEM'den sertifikalandıracağız, 2000 kişiyi sigorta acentesi ya da acentelerde istihdam edilen kardeşler olarak hayata üreten, tutunan ve hayatı anlamlandıran insanlar yetiştireceğiz. 2000'le başlayacağız, inşallah 100.000'lere çıkacağız.
9: Projenin temsilcileri sigortacılığın engelli bireyler tarafından eksiksiz yapılabileceğini belirtiyor, eğitimle alınacak sertifikanın iş bulmada sağlayacağı kolaylığa dikkat çekiyor.
13: Türkiye'de 15 bine aşkın acente var, 300'ün üzerinde broker var, aynı zamanda sigortacılık faaliyeti gösteren bankalar var. Hepsi aslında istihdamlarında bu personellerden istifade edebilecek hale gelecekler.
14: Engelliyi atıl bırakmadan hem sahada hem masada kullanabilmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve sonucunda birlikte yaşamın kolaylaştırılması açısından çok önemli.
9: Dünya Engelliler Vakfı'nın sigorta aracılığı eğitimlerine katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
7: Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West İstanbul'u dün gece salladı. Konseri yaklaşık 120 bin kişi izledi.
15: Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West Türkiye'de ilk kez sahne aldı. İstanbul'daki konsere hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi yüksekti.
16: Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var. Her girişinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruktaki tüm seyircilerin tek derdi Kanye West'i görmek ve onun şarkılarına eşlik etmek.
17: Çok heyecanlıyım.
16: Kaç saattir buradasınız?
17: 2,5. Saat 3'ten beri buradayım. Yaklaşık 3 saat oldu sanırım. Evet, 2,5-3 saate yaklaşıyor.
18: Hayranıyım aslında. Uzun zamandır dinliyorum. Çok severek de dinlediğim bir şarkıcı. Aynı zamanda ülkemizi tanıtıyor. Bir sürü yabancı geliyor burada. Çok fazla yabancıyla tanıştık.
15: Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Konser için metro seferleri uzatıldı. YTT'de 100 ek otobüsle gece boyunca ring seferleri düzenledi.
17: Uzun süredir bugünün hayalini kuruyoruz. Geldik, çok mutluyuz.
19: Kanye West'i görmeye geldik. Kendisinin çok sıkı takipçisiyim. Çok severim kendisini. Bayağı büyük bir fanıyım yani.
17: Çok mutluyuz. Kanye West'i dinlemeye geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
15: Dev organizasyon için Atatürk Olimpiyat Stadı'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Etkinlikte Kanye West konserinin yanı sıra DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlendi. Etkinlikte yerli sanatçılar da sahne aldı. Yaklaşık 120 bin kişinin takip ettiği konserin ekonomiye 100 milyon dolarlık bir gelir sağlaması bekleniyor.
7: Maziye duyulan özlem mi, bir kalite arayışı mı? Dijital mecrada ve hatta sinema salonlarında neden eski filmleri izlemeyi tercih ediyoruz? Bu konuyu uzmanlarına sorduk, konuya bir parantez açtık. Biz de bu dosyayla birlikte bu saat dilimini noktalıyoruz.
20: Günümüzde hızlanan sadece zaman değil, görüntüler de hızlandı. Modern yaşamdaki bu hız sinemaya da sirayet etti. Özellikle Hollywood filmleri seyirciyi az düşündüren bolca aksiyonlu eşlikçiler haline geldi. Hal böyle olunca sinema sever çareyi eskileri izlemekte buldu. Bunun iki nedeni var. Biri sosyolojik, diğeri ise sinematik.
21: Günümüzde bildiğiniz üzere dijital teknolojiyle çekilen filmler teknik ve teknolojiye epey bulanmış durumda. teknik ve teknoloji bu tür filmleri ele geçirmiş durumda ve bu nedenle de bizim sessizlik içerisinde aralıklarla düşünme şansımız kayboluyor. Dijital ortamlarda dahi imajların tek tipleştirilmesi nedeniyle insanlar daha imajların eksik olduğu, kusurlu olduğu, biraz daha analog teknolojinin hakim olduğu imajlara ilgi gösterir diye düşünmekteyim. Dolayısıyla hızlandırılan yaşamlarımıza karşı bir parça dinginlik arayışı ancak dingin imajlarla mümkündür diye düşünmekteyim.
8: Zamanın ruhu değişti. Kimsenin uzun uzun görüntüleri izleyecek vakti yok gibi. Hatta günümüzün en popüler cümlesi sanki sıradaki gelsin. Sinema alanında da böyle. Hatta geçen günlerde Matt Damon yeni çektikleri filmle ilgili diyalogları birkaç kere almamız isteniyor. Çünkü seyircinin dikkatini filmde tutmamız gerekiyor demişti. Konu aslında bu kadar vahim. Ama eski filmler için durum öyle değil. Çünkü o zamanlar hayretle izlediğimiz görsel efektler şimdi telefonda bile yapılıyor. O zamanlar sıra dışı bulduğumuz, çok şaşırdığımız hikayelerin sanki yenisi gelmiyor gibi. Aslında o eski filmleri izlerken bir yandan da kendi geçmişimize, kendimize yolculuk yapıyor gibiyiz. Yani biraz yavaşlıyor, biraz kendimizle, filmle, hikayeyle, alanla, mekanla, her şeyle bağ kuruyor gibiyiz.
11: Sinemaya giden insan sayısı azaldı biliyorsunuz son birkaç yılda, özellikle pandemi sonrasında. Bir çare olarak eski filmleri yeniden vizyona sokmak gibi bir yola başvuruldu. Bazı filmlerde bu işledi de, yani 10 yıl önce, 15 yıl önce, belki 5 yıl önce gösterilen filmler yeniden vizyona sokuldu. Son 1,5-2 yıldır uygulanan bir şey bu. Çalıştığı yerler oldu. Yani insanların yeniden ilgi gösterip izlediği filmler oldu. İzlenmeyen filmler de oldu. Bu sektörel olarak insanları sinemaya çekmek için bir çare olarak uygulanan bir şeydi. Bu da son dönemde ilgi dediğimiz şeyin artmasının göstergelerinden biri olabilir.
20: Yeşilçam filmleri de günümüzde insanın özüyle bağ kurabilmesi için birer yardım simidi gibi.
21: Bu samimiyet arayışını bence eski filmlerde, ne bileyim Vesikalık Yârim ya da Lütfü Ömer Akad'ın filmlerinde ya da Atıf Yılmaz'ın filmlerinde bulmak mümkün. Her ne kadar sinema salonlarında olmasa bile insanlar dijital teknoloji içerisinde bu tür filmleri bularak aşkı, dostluğu, mahalle dayanışmasını, işbirliğini görebilmek arzusu içerisindeler.
20: Peki yeni nesil için durum ne? Onlar da eski filmlerimi seviyor.
12: En sevdiğim film Forrest Gump ve bence eski filmler çok daha iyi. Çünkü yeni filmlerin biraz daha tüketim amaçlı üretildiğini düşünüyorum. En sevdiğim film Life is Beautiful. Genelde eski filmleri izlemeyi daha çok tercih ediyorum.
22: Yeni filmlerde aslında daha çok güncel meseleler, birçok probleme, aslında çağımızdaki birçok probleme değiniyor. İşte dünyadaki problemler, işte cinsiyet eşitliği, eşitsizliği gibi birçok konuya değiniyor. O yüzden yeni filmleri tabii ki tercih ederim.
23: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
24: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
25: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
26: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
27: Yoksa sorun değil.
26: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
25: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
28: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
23: Reklam.
29: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
30: Doğa takvimi. Bugün
0: 31 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Dünya Papağan Günü bugün. Bu zeki kuşları kutlama, onların olağanüstü dünyasını keşfetme günü. Daha önce papağan görmediyseniz tanışmak için mükemmel bir fırsat. Günün amacı konuşkan Afrika gri papağanından rengarenk makav papağanına kadar papağanları takdir etme ve onları korumak için küresel bir eylem çağrısı yapma. Dünyada 350'den fazla papağan türü ve birçok tür tehlike altında. Kuyruk tüyleri ve çıkardıkları seslerle iletişim kuran, çok zeki, duygulu, utanınca kızaran, insanlar dahil tüm sesleri kusursuz taklit edebilen bu hayvanlar uzun ömürlü. Bazı türleri 95 yaşına kadar yaşayabiliyor. Araştırmalar, Afrika gri papağanının 5 yaşında bir çocuğun bilişsel becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi papağanlar evcil hayvan değil, yaban hayvanı. Kafese kapatıldıklarında anormal davranışlar sergileyen papağanlar sosyalleşme eksikliği nedeniyle kendi tüylerini yolabilirler. Ay bu gece dolunay. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
0: Doğa takvimi.
29: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Müzik arası.

0: 앞으로도
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10, günaydın. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Dün gece pek çok noktada trafik kazası vardı. Bunların haberleriyle başlayacağız. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu bir yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunun Tırkaz mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE ekipleri, polis ve itfaiye geldi. Jandarma da olay yerindeydi. İtfaiye yangını söndürdü. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. 33 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Dün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı miting vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için

0: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
0: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki bu mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
1: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
2: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün verilen mesajları ekrana getirdik. Tarihe geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar meydanlarda birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi. İzlenimleri ekrana getirelim.
1: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
4: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajı ise dikkat çekti.
1: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Trump'ın elindeki morlukların ve bacağındaki şişliğin sebebi belirtilmedi. Acil kilo vermesi gerektiği ortaya çıktı. Doktoru elindeki morlukların sık sık el sıkışma ve aspirin kullanımından kaynaklandığını söyledi. Raporda Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu ifade edildi. Ancak acilen kilo vermesi gerektiği belirtildi. Trump'ın doktor tarafından hazırlanan raporda başkanın kalp ve nörolojik fonksiyonlarının güçlü olduğu da kaydedildi. Sağlık raporuna göre Trump bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 puan aldı. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra indi. Kum fırtınaları devam edecek.
5: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden.

0: İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayımladı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişi halen aranıyor.
2: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşunun isabet ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandı, 6 zanlı tutuklandı.
3: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
4: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı, polise ve ambulansa haber verildi.
3: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
4: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk, 8 şüpheli gözaltına alındı.
3: Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
1: Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı artıyor. Beraberinde kaza rakamlarında da artış var. Kazaların sebebi kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
5: Yenim var, jetin takıldı kalçasına.
3: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
6: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve dizliklerde kullanmak gerekiyor.
3: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
6: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
7: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Ha. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
5: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
3: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların ise hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
6: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
1: Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Suların günler sonra çekilmesiyle birlikte Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar da ortaya çıktı.
2: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
8: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
2: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
9: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığmış bulunmakta.
2: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
1: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar yüzünden çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istiyor.
2: Suyun rengi çamur gibi. Etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
10: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
11: Şimdi balık yaşar mı burada?
10: Balığı burada kurbağa yaşamıyor.
12: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorum. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
2: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
13: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
2: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
1: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evliyken evleri yıkılan Uzun Gündeş çifti de o aileler arasında.
14: Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
2: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
15: O zaman deprem olmadan 3 aylık evliydim. 3 ay durduk, 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
14: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için... Yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
2: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan Uzun Gündeş çifti, şimdi Toki'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferruş mahallesinde inşa ettiği 2093 konuttan birinde.
14: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
2: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
1: Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşüren on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor, yargılamalar da sürüyor. Onlarca yıl hapis cezası alanlar var. Mağdurlar IBAN dolandırıcılığı ile ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Terkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü, taleplerini dinledi.
16: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi.
17: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
18: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
19: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
20: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
21: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
16: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Zaten sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
20: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. İBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
17: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
21: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor, annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
20: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
18: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
19: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
20: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
22: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de Diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
0: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
4: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var.
0: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
21: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, politik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
0: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
21: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müşterilerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
17: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
18: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altında inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
0: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
22: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü E-Devlet'ten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunalım ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
23: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
24: Canım karım.
23: Ula senin ne işin var burada?
24: Ula Aslı senin ne işin var burada?
23: Araba almaya geldim.
24: Ben de.
25: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
24: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
23: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
26: planlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.

0: İstanbul yalnızca tarihsel ve kültürel zenginliğiyle değil, şaşırtıcı bitki çeşitliliğiyle de öne çıkan bir şehir. Avrupa'nın pek çok ülkesini geride bırakan bu çeşitlilik, doğal floradan insan eliyle taşınan türlere kadar uzanırken, kentin göç hikayesi bile yeşil dokusuna yansıyor. Peki İstanbul'un bitki haritasında hangi türler öne çıkıyor, hangi semtte, hangi çiçeklerle karşılaşabiliriz? Doğa konuşmalarında bu bayram gününde İstanbul'da kalanlara ya da İstanbul'u gezmeye gelenlere renkli bir rota çizelim istedik. Ben Zeynep Gülay. Konuğum İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu. Hocam iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar Zeynep Hanım, hoş buldum, teşekkür ediyorum davetiniz için ve iyi bayramlar diliyorum öncelikle ben de.
0: Bayram gününde İstanbul'un bitkilerini, çiçeklerini konuşalım istedik. İstanbul'un bitki çeşitliliğinin Avrupa'da, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin toplam bitki çeşitliliğinden daha fazla olduğu söyleniyor. Hangi türleri daha çok görüyoruz İstanbul'da? Nasıl bir çeşitlilik? Bunu bize biraz anlatır mısınız?
1: Şimdi bir zenginlikten bahsediyoruz. Bir zenginlikten ya da büyüklükten, küçüklükten bahsederken bunun bir karşılaştırılabilir olması, ölçülebilir olması gerekiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda alansal olarak aslında çok büyük bir şehir değil. Türkiye'ye geleneğine vurduğumuzda 5461 km² bir alandan bahsediyoruz. Ve burada doğal olarak yayılış gösteren tür alt tür variyete toplamda 2500 bitki çeşidinin varlığını biliyoruz. Tür düzeyinde bu çeşitlilik ise yaklaşık olarak 2200 civarında. Şimdi bu rakamsal verinin daha anlaşılır olabilmesi için Türkiye geneliyle öncelikle bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Şimdi Türkiye biliyorsunuz özellikle Anadolu eski kayıtlarda hep Asya Minör diyeceğim. Yani Küçük Asya kıta özelliği gösterir neredeyse. Ve toplam bitki çeşidi sayısı 12.000 civarında diyoruz. Tür bazında 10.000, alt tür variyete dediğim gibi bunları kattığımızda 12.000 civarında bir bitkiden bahsediyoruz. İstanbul florasına da baktığımızda Türkiye'nin totalinin neredeyse 5'te 1'ini içeriyor. Yani bu ne demek? Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren bitkilerin 5'te 1'i İstanbul'da. Bu oldukça güzel bir sayı. Dünyada baktığımızda Türkiye 22. ülke bitki çeşitliliği açısından. Avrupa'da birinciyiz. İstanbul'un zenginliğini ise ülkelerle kıyaslayabiliriz. Örneğin biraz önce söyledik. İstanbul'da 2200 türden bahsettik. Ne kadar bir alan içerisinde? 5461 km² alan içerisinde. Şimdi İngiltere'ye, kuzey ülkelerine bakalım. 1850 türden bahsediyoruz. İstanbul'dan 47 kat büyük bir alandan. Hollanda, İstanbul'dan yaklaşık 8 kat büyük. 1600 türü var burada da. Polonya'ya gidelim. Hani sayı biraz yaklaşsın diye söylüyorum bunu. İstanbul'dan 60 kat büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bitki tür sayısı, takson sayısı 2450. Neredeyse İstanbul'da kafa kafaya ama alansal olarak İstanbul'dan 60 kat büyük. Tamam, bu rakamsal verileri ortaya koyduk ama İstanbul'da bu zenginliğin de bir sebebi olmalı aslında. Baktığımızda İstanbul'a kıtaların ve denizlerin birleştiği bir yer. Konumu çok önemli. Jeolojik yapısı, topografyası ve özellikle iklimi, iklimin şekillendirdiği bitki örtüsü. Çünkü içinde yer aldığı Marmara bölgesi gibi baktığımızda İstanbul'a hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin görüldüğü bir geçiş iklimine sahip. Bu sebeple de İstanbul'un doğal yaşam alanları çok çeşitlilik gösteriyor. Baktığımızda İstanbul'da ormanları görüyorsunuz. Makilikleri görüyoruz, fundalıkları görüyoruz, kumulları görüyoruz, sulak alanları görüyoruz. Bunlar başlıcaları ve hepsinin de tür kompozisyonları farklı. Yani kısaca ne kadar farklı habitat doğal olarak da beraberinde bu kadar çok çeşitliliği getiriyor İstanbul'da. Nasıl bir çeşitlilik diyorsunuz? Evet, aslında bunu vejetasyon söylemekte fayda var. Örneğin Kuzey Karadeniz kumullarına çıktığınız zaman kum zambaklarını sadece bu bölgede görüyorsunuz. Ya da kumul bitkilerini o bölgeye has İstanbul'a, Centaurea kilea ya da Jurnia kilea adını Kilios'tan almış bitkilerdir bunlar. Kuzey Karadeniz'de yani kıyı kumullarında görebiliyoruz. Bu açıdan İstanbul dediğim gibi çok fazla habitat çeşitliliğine sahip bir şehir olduğu için de doğal olarak bu zenginliği barındırıyor. Şimdi dünya florasını koruma amaçlı yapılan çalışmalarda önemli bitki alanlarının belirlenmesi çok önemli. Dünyada yaklaşık şu an işte 2500'ün üzerinde öba var. Türkiye'de de bu çalışma yapıldı. 2005 yılında yanılmıyorsam Neriman Özatay tarafının yürütücülüğünde yapılmıştı. Türkiye'de 122 tane öba belirlendi. Önemli bitki alanı belirlendi. Şimdi diyeceksiniz İstanbul'a ne işi var bunun, ne alakası var? Bu öbaların 7 tanesi de İstanbul'da. Yani İstanbul sınırları içerisinde 7 tane önemli bitki alanı var. Ve hemen hepsi İstanbul'un kuzeyinde. 4 tanesi de kıyı kumulları bunların. İşte Terkos, Kasatura, Ağaçlı Kumulları, Kilios, Şile Sahil Köy. Diğerlerine baktığımızda şu an Başakşehir tarafında olan Batı İstanbul Meraları dediğimiz alan, Kuzey Boğaziçi, Ömerli Havzası. Buralar çok önemli alanlar ve çok önemli bitki çeşitliliğine sahip alanlar. Ancak şöyle bir durum var. Günümüzde bulunan hemen hemen hepsi insan baskısı altında, yapılaşma tehdidi altında.
0: çeşitlilik, zenginlikten bahsediyoruz. Bunun ne kadarı doğal flora, ne kadarı insan eliyle dikilmiş bitki? Aynı zamanda İstanbul en çok göç alan kentlerin başında geliyor. Gelenlerin bir katkısı olmuş mu kente ya da sizi şaşırtan bir tür oldu mu burada gördünüz? Örneğin sadece Doğu bölgesinde olup da diyelim İstanbul'da görülen ya da Karadeniz bölgesinde olup da İstanbul'da gördüğünüz bir değişik çeşit var mı?
1: Flora dediğimiz yapı bir bölgede yetişen doğal veya doğallaşmış bitkilerin listesidir aslında. Bir ya da birilerinin başka bir coğrafyadan getirip evinin arka bahçesine ya da parka diktiği bir bitki o ülkenin ya da o ilin doğal florasına dahil edilmez. Yani bu sebeple İstanbul florası için verdiğimiz bu sayının hemen hemen tamamı doğal flora elemanlarıdır. Şimdi mesela biraz önce sorduğunuz Karadeniz'de bir bitkinin İstanbul'da bulunması çok normaldir. Çünkü İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Ya da Akdenizlilerin adalarda görülmesi gayet normaldir. Çünkü adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Günümüzde İstanbul kentleşmeyle birlikte peyzaj uygulamalarına ve bizim hani egzotik diye adlandırdığımız Türkiye'de olmayıp başka ülkelerden getirilerek yetiştirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaya başladı. Egzotik, bulunduğu yere özgü olmayan. Türkiye için egzotik mesela sahil çamı Türkiye'de doğal olarak yeriş göstermez. O yüzden Türkiye için egzotiktir. İstanbul'da ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Karaçam İstanbul için egzotiktir. Türkiye'nin doğasında vardır. Ancak İstanbul'da doğal yeriş göstermediği için İstanbul'u egzotik olarak yine aynı şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanır. Fıstık çamı, servi yine aynı şekildedir. Şimdi beni şaşırtan tür oldu mu sorusuna gelince, şimdi doğrusu hani İstanbul'da peyzaj uygulaması yapılmış tüm park ve bahçeler beni şaşırtıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki başka bir coğrafyada dolaşıyormuşum hissi veriyor bana. Ya bu olumlu ve olumsuz iki yönden değerlendirebilirim aslında. Çünkü olumsuz yönü şu, bu kadar floristik zenginlikten bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin floristik zenginliğinden bahsediyoruz. Hiç mi bitki yok bizim peyzaja kazandırabileceğimiz? Tamam, bir botanik bahçesi olsa tabii ki durum anlaşılabilir. Botanik bahçesi çünkü böyle bir amacı vardır, böyle bir misyonu vardır. Ancak park ve bahçelerde bu kadar ithal, bu kadar bu coğrafyaya ait olmayan bitki sokmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, iyi yanı da şu, olumlu yanı da söyleyeceğim kendi açımdan. Bu coğrafyada görmemin mümkün olmadığı bitkiler. Mesela şu an geziyorum Maltepe'de, dolga alanlarında özellikle lale ağacı. Kuzey Amerika orijinli bir ağaç. Yani şu an benim Kuzey Amerika'ya gidip bu bitkiyi görme ihtimalim yok. Gayet de görseli güzel bir ağaç. Aynı şekilde mabet ağacı. Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır bu da. Bunu da park ve bahçelerimizde görebiliyoruz. Özellikle sonbahardaki rengi muhteşemdir bu ağacın. Yine sedir mesela, Cedrus atlantica. Ana vatanı Cezayir Fas olan bir ağaçtır bu da. Bunu da bizim eski özellikle Kadıköy'de bu eski konakların bahçelerinde ya da adalarda ya da dediğim gibi korularda göreceğimiz ağaçlardan bir tanesi görseli muhteşemdir.
0: Peki şimdi bahar geldiğinde biz laleleri, erguvanları, sümbülleri görüyoruz ve İstanbul'la özgü diyoruz ama İstanbul'la özdeşleşen hangi bitki türleri var? Bize bunları da anlatır mısınız?
1: Şimdi laleler, evet, bir döneme damgasını vurmuştur bu. Osmanlı döneminde bir devre adını da vermiştir. Getirilmiş, İthal edilmiş ürünlerdir. Sümbüller de aynı şekilde. Erguvanlar, evet, Türkiye'nin doğal ağacıdır. Özellikle İstanbul'da simge olmuştur. Boğaz'da Nisan ayı sonu Mayıs başına kadar çok güzel. Yapraklar önce çiçek açtığı için ve çiçeklerin de görseli, rengi çok güzel olduğu için evet, İstanbul'a özdeşleşmiştir diyebiliriz. Ancak henüz özdeşleşmemiş olabilir ama özdeşleşmesi gereken bitkiler var. Bitkilerin tanınması gerekiyor. Tanıyalım ki bu bitkileri çok geç olmadan bu türleri koruyacak önlemleri alabilelim. Çünkü bakın hala bir zenginlikten bahsediyoruz ama bu zenginliği kanıtamadan tüketmeye, yok etmeye başladık. O yüzden bir an önce bu bitkileri İstanbul'a özdeşleştirmemiz gerekiyor. Buna en güzel örnekler muhtemelen İstanbul endemikleri olacaktır. Mesela birçok dinleyici eminim ki İstanbul'da kardelen yetiştiğini bilmiyordur. Galanthus pilicatus adını da İstanbul'dan almıştır. Altur bizantinus özellikle Şubat ayında başlar, Mart sonuna kadar İstanbul'un bazı yerlerine, belki onu daha sonra konuşuruz, nerelerde olabileceği yetişir. Aynı şekilde bir çiğdem türü adını İstanbul'dan almıştır. Crocus istanbulensis. Aynı şekilde bir diğer çiğdem türü Ümraniye çiğdemi ya da Sultan Pelemiri dediğimiz Cephalaria tüteliana sadece İstanbul'a özgüdür. Bırakın dünyayı, Türkiye'de başka bir yerde yetişmeyen bir bitkidir bu. Son yıllarda yayınlanmış bir yabani soğan türü Allium istanbulicum yine adını İstanbul'dan almış. Bir ballı babagiller ailesinden Stachys istanbulensis yine adı İstanbul'dan almış. Onun dışında yine sayabileceğimiz, sonbaharda görebileceğimiz, adını Kadıköy'den almış bir acı çiğdem Porcicum calcedonicum. Yani görseli mükemmeldir bu çiçeğin, sonbaharda açar. Yine orman altlarımızda, meşeliklerde göreceğimiz İstanbul çevresinde yayılış gösteren Centaurea hermani muhteşem bitkilerdir ve bunların bir an önce İstanbul'da özdeşleşmesi gerekir.
0: Şimdi bir rota çizelim isterseniz İstanbullulara ya da İstanbul'u ziyarete gelenlere bayram vesilesiyle. Hangi bitkileri nerede görebilirler? Bir rota çizecek olsak nasıl anlatırız?
1: Şimdi bunu isterseniz genel yapalım, bayramı da arasına katabiliriz. Olur. Şimdi bu planlamayı tabii ki öncelikle dönem dönem planlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her bitki her zaman göremiyoruz. İlk çiçeklenenler nedir? Şubat, Mart aylarında hemen bu havalar ısınmaya başladığı zaman geofit dediğimiz soğanlı bitkiler çiçeklenmeye başlar. Biraz önce saydığım bu Crocus istanbulensis, işte efendim Crocus pestalozzi bizim ilk baharda ortaya çıkan bitkilerdir. Bunu nerelerde görebiliriz? İstanbul'un makiliklerinde. Özellikle hani bizim bu taşlı kayalık dediğimiz, üzerinde sanki bir şey yetişmezmiş gibi gördüğümüz ve o yönde davrandığımız yerlerde bu bitkileri görebiliriz. Mesela nedir? Aydos Tepesi. Bunun için çok ideal bir yerdir. Eğer Şubat ayı sonunda Aydos Tepesi'ne çıkarsanız, bu sene kar biraz geç kalktı, kış biraz uzun sürdü, birazcık daha geç olacaktır bu. Aynı yerde hem çiğdemleri göreceksiniz, hem de meşe altlarında yoğun bir şekilde kardelenleri göreceksiniz. Sonra nedir? Mesela bu aya doğru geldikten sonra onların işi en fazla 2 hafta, 3 haftadır. 2-3 hafta içerisinde kardelenler, çiğdemler işini bitirir. Yerine başka çiçekler açmaya başlar. Mesela aynı yerde bir ay önce çiğdemleri, kardelenleri gördüğünüzde bir süre sonra bir bakıyorsunuz anemonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Mayıs ayı İstanbul'da orkidelerin görüleceği zaman geldi. Özellikle Batı İstanbul meraları, Başakşehir tarafına giderseniz hala kaldıysa burada 5-6 tür orkideyi yan yana görebilirsiniz. Bakın İstanbul'da totalde 49 farklı orkide yetişiyor. Bunların hepsini bu içerisinde görebilirsiniz. Ya da şu an tam çiçekte İstanbul nazendesi endemik bir türdür. Latrus undulatus yaprak kenarları dalgalı gösterişli pembe çiçekleri olan bir türdür. Beykoz üstlerine giderseniz ya da Aydos Kayışdağı etrafında gezerseniz bunlar karşılaşmamanız mümkündür buralarda. Temmuz ayında yine aynı şekilde Aydos, Çatalca, buradaki meşeliklerde Centaurus hermani bir peygamber çiçeği cinsi diyeyim ben size. Turuncu renkli çiçekleri de çok görseldir. Biraz önce bahsettiğim her sonbahara doğru yazın biraz duracaktır bu dönem. Çünkü yaz sıcakları ile birlikte çiçeklenme azalacaktır. O baharda açanlar artık meyve gelişim sürecini tamamlayacaktır. Sonbahar yağışları ile birlikte bu sefer sonbahar geofitleri, sonbahar soğanlı bitkileri çiçeklenmeye başlayacak. O biraz önce adını Kadıköy'den aldığını söylediğim Koçkul Kasyadonikum muhteşem bir çiçektir. Aynı şeyle Kayış Dağı'nda. Hala kaldı mı bilmiyorum. Bir dönem vardı Çamlıca'da. Orada da Koçkul Kasyadonikum vardı. İstanbul o yüzden her dönem gezilebilecek, her dönem bitkileri incelenebilecek bir yer aslında.
0: Şimdi benim dikkatimi genellikle Boğaz yakınındaki renklilik çok çekiyor. Yani bir sürü çiçek görebiliyoruz ve çok renkli manzaralarla karşılaşabiliyoruz. İstanbul'un Avrupa yakasıyla Anadolu yakasındaki bitki çeşitliliği arasında bir fark var mı? Bunu sormak isterim. Bir de mesela Boğaz'a yakın olanlarda bir farklılık var mı? İçe doğru daha farklı türlerle karşılaşılıyor mu?
1: Aslında bu sorunuzu İstanbul'un Avrupa-Anadolu yakası değil de onu da tabii parantez içerisinde kullanacağım. İstanbul'un kuzey-güney şeklinde cevaplasam sanki daha doğru olacak. İlk etapta İstanbul'daki bu zenginlikten bahsederken biraz aslında buna değinmiştim. Mesela hep duyuyoruz kuzey ormanları diye bir yapıdan duyuyoruz. Şimdi nedir? İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altında. Yani burada yağışın bol olduğu bir yerden bahsediyoruz. Güneye indiğimiz zaman iklim değişiyor. Güneye indiğimiz zaman artık Akdeniz iklimi etkisini hissettiriyor. Böyle olduğu zaman da doğal olarak bitki örtüsü de buna göre şekilleniyor. Mesela kuzeyde kumullardan çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'na geldiniz. Belgrad Ormanı Avrupa yakasında. Bunun Anadolu yakasındaki karşılığı da Alemdağ Ormanları'dır. Şimdi bu ormanlarda baktığımızda hakim ağaç türleri meşedir. Yani yaprak döken ağaçlar vardır burada. Ve ancak rutubet ve nem isteği yüksek olan yerler olduğu zaman bu sefer ne karşımıza çıkıyor? Kayını görüyorsunuz, yürgeni görüyorsunuz, kestane çıkıyor, akça ağaç çıkıyor, kızıl ağaç gibi ağaçlar çıkıyor. İstanbul'un kuzey taraflarında. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İstanbul çok büyük bir kent ve çok eski bir yerleşim olması nedeniyle de kent çevresindeki ormanların gerçek karakteri bozulmuş durumda. Alanları çok daralmış. Baktığımızda şehir merkezinde neredeyse bir doğal yaşam alanı kalmadı. Mesela güneye girelim. Yine biraz önce bahsettiğim Aydos gibi. Burada daha kuru tabiatta ormanları görüyoruz. Yine meşe ormanlarını görüyoruz. Hele adalara gidin. Adalarda ne görüyoruz? Adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altında. Burada kızılçam ormanlarını görüyoruz ve kızılçam ormanları altında maki elemanları var. Yani Akdeniz, Ege'de gördüğümüz maki elemanları yukarıya doğru geliyor. Akdeniz ikliminin etkisiyle birlikte ve adalarda kızılçamla birlikte bulunuyor bunlar. Doğal olarak işte adaların en önemli bitki topluluğunu oluşturuyor kızılçamlar aynı zamanda. Tabii sadece bu odunsu taksonlardan bahsetmiyoruz. Bizim asıl zenginliğimiz otçu türler. Bu açık alanlarda. Orman atlarına çok fazla girmezler. Orman açıklıklarında ve biraz önce yine söyledim. Bizim boş alan, kıraç alan dediğimiz alanların bitki çeşitliliği, bitki zenginliği çok çok fazla. O yüzden bu alanlara boş alan gözüyle bakmamamız gerekiyor.
0: Siz yeni türleri keşfeden de bir uzmansınız. Bu noktada İstanbul'da yeni türler var mı? Son dönemde gördüğünüz ya da keşfedilmeyi bekleyen türler.
1: Şimdi bu aslında bir Türkiye gerçeği. Niye Türkiye gerçeği diyorum? Neredeyse her hafta ülkemizde birden fazla tür keşfedildiğini duyuyoruz. Türkiye'de hala bu çalışmalar çok hızlı devam ediyor. Hala tanıyoruz fularımızı, hala yeni türler keşfediyoruz. İstanbul için bu oran düşük ama imkansız değil. Çünkü yakın zamanda bilim dünyası için tanımlanmış yeni türler var. Ayrıca daha önce İstanbul'dan kayıt edilmemiş yeni kayıtlar da mevcut. Şimdi bakın bu iki kavramı hemen burada ayırmam gerekiyor. Yeni tür dediğim şu, siz de zaten biliyorsunuz ondan zaten sormak istediğiniz oydu. Bilim dünyası için yeni tür tanımlanıyor, ilk defa tanımlanıyor. Yeni kayıt ise şu, var dünyada var ya da Türkiye'de yayılış gösteriyor. Ancak İstanbul'dan daha önce kayıt edilmemiş. Düşünün İstanbul üzerine bu kadar çalışma yapılmış ama hala İstanbul için yeni kayıt olan örnekler çıkabiliyor. O yüzden çok geçmişe gitmeden birkaç örnek vereceğim. Mesela 2005 yılında biraz önce bahsettiğim İstanbul'a sembol olacak bitkilerden bir tanesi. Sultan Pelemiri, Latince adında söylemem gerekiyor. Sefalaria tuteliana yayınlandı. 2005 yılında Bahçeşehir'den, Spartakule Vadisi'nden. Bakın bu bitki çok önemlidir. Bununla ilgili tür koruma eylem planı da yapılmıştır. Yine 2018 yılında yayınlanan Allium Istanbulense yani bir yabani soğan adını İstanbul'dan almış yabani soğan Arnavutköy, Terkos, Durusu'dan, makinikler içerisinden toplandı ve yayınlandı. Yine benzer yerden bir ballı babagiller ailesinden Stachys'ten bahsetmiştim. Stachys Istanbulensis yani ballı babagiller ailesinden bir bitki. Bu da 2022 yılında yayınlandı. Yine Terkos'tan, yine Arnavutköy'den o yukarıda bahsettiğim övaların içinden, önemli bitki alanları içerisinden çıkmış örneklerden bir tanesi. Bakın bunlar yeni türler. Yakın zamanlarda yayınlanmış yeni türler. Aynı şekilde yeni kayıtlar da var. Mesela bunlardan bir tanesi benim Belgrad ormanlarından bulduğum bir takkeli salep. Staveniella denen satiroideslerinden bir takkeli salep. Bununla birlikte İstanbul'da yayılış gösteren orkide sayısı 49'a yükseldi. Bakın İstanbul gibi bir alanda 49 tane orkide yetişiyor. Bu ne kadar bir habitat çeşitliliği anlamına geliyor aslında. Yine aynı şekilde yine bir ballı babagillerden bir örnek. Yine Terkos tarafından topladığım Türkiye'de yayılışı olan, biraz önce siz de söylemiştiniz, Karadeniz'de yayılışı olan İstanbul'dan daha önce toplanmamış bir örnek. O da Terkos'tan çıktı. Sonrasında 2014'te yayınlamıştım yanılmıyorsam bir ezan çiçeği. Ana vatanı Güney Amerika orijini bir bitki. Oenothera paradiona. Çatalca tarafından topladık bunu. Yani Türkiye'ye giriş yapmış. Bu bir alien bitkidir. Yani yabancı bir bitkidir. Dediğim gibi ana vatanı Güney Amerika'dır. Ama Türkiye'de de kayıt oldu. Bir yolla buraya taşınmış bir bitkidir. Tabii bunları da izlemek gerekir aynı zamanda. O yüzden şunu söyleyebilirim. Evet, İstanbul'da hala keşfedilmeyi bekleyen türler olabilir.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için tekrar iyi bayramlar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Doğa konuşmalarında bugün İstanbul'un bitki ve çiçek çeşitliliğini konuştuk. Bir de meraklıları için doçent doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'yla rota çizdik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle iyi bayramlar.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Akşam vakti aniden telefon çaldığında, beklemediğimiz bir haberi aldığımızda, bazen de ilgimizi çeken birini gördüğümüzde, kısacası heyecanlandığımızda kalbimizin ritmi artar, hızlı atar. Peki vücut neden böyle bir tepki verir? Heyecanlanınca kalp neden hızlı atar? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar anlatıyor.
1: Vücutta bir sempatik ve parasempatik sistem vardır ve bu sistemler birbiriyle denge halindedir. Bu sistemin hücreleri de, bu sistemin uyaranları da kalbe de etki etmektedir. Sempatik dediğimiz sistem adı üstünde hastanın heyecanlanmasını ve kalp hızının artmasını sağlar. Bunu tabii ki hormonlar düzeyinde yapar. Siz heyecanlandınız veya kötü bir haber aldınız veya üzüldünüz. Vücudun bir savunma sistemidir aslında veya bir köpek gördünüz kaçacaksınız, korkuyorsunuz. Burada vücut bir tamamen savunma sistemi oluşturur ve kalp hızını arttırır, tansiyonu arttırır, solunum alma sayısını arttırır ve sizi aslında dışarıdaki etmenden korumaya çalışır. Üzüntü de böyledir aslında ya da iyi bir haber aldığınız zamanki heyecan da böyledir ve vücut bu sempatik sistemin aktivasyonuyla birlikte tamamen koruma amaçlı olarak hem kalp hızınızı hem solunum hızınızı arttıracaktır, sizi terlemeye meyil ettirecektir. Bunu hormonlar düzeyinde yapar ve vücut bunu bir savunma mekanizması olarak kullanır. Daha az önce söylediğim gibi korktuğunuz bir vahşi bir hayvan var, kaçacaksınız. Burada kalp hızınız artmalı, vücuda dağıtacağı kan miktarı artmalı, solunum sayınız artmalıdır. Tam tersine parasempatik de bir sistem vardır. Tabii bu korku, heyecan, panik geçtikten sonra o parasempatik sistem aktive olur ve kalbe sen biraz yavaşla, solunuma biraz yavaşla diyecektir ve bu dengeyi sağlayacaktır. Örneğin gece uyuyorsunuz ve kalp hızınız çok düşecektir ve dinleneceksinizdir. Orada parasempatik sistem, sempatik sistem üzerinde aktivasyon göstermeye başlar. Ve bu bir denge halindedir aslında. İşte bu dengenin bozulduğu durumlarda da gereksiz yere kalp hızları artabilir, çarpıntılar olabilir. Bu dengeyi sağlayan da bir hormon sistemidir ve bu denge tamamen aslında vücudu korumaya yönelik bir dengedir. Sadece sempatik sistem değil, parasempatik sistemde gece uyurken kalp hızını düşürerek, solunum sayısını azaltarak aslında vücudu korumaya çalışır. Özellikle bazı hastalar da bize gelir, gece uykuda kalp hızım 40'lara düşmüş hocam, işte 45-60 hocam. Bunlar çok normaldir aslında. Akıllı saatler şu an belki bu tarz uyarılar veriyorlar ama uyurken de bunu yapmalıdır. Gündüz saatlerinde de kalp hızı 130, 140, 150 seviyelerine heyecan halinde yürürken panik halinde çıkmalıdır.
0: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Hava Durumu.
3: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Hava Durumu. NTV Radyo. Saat 11.
4: Merhaba, saat 11. Günaydın. Gelişmelerle karşınızdayız. Bayram tatilinde artık sona geliyoruz ve dönüş yolculuğu başladı. Birazdan canlı bağlantıyla son durumu aktaracağız ama dün gece bir kaza haberi geldi. Bununla öncelikli olarak başlayalım. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. İçinde 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu bir otobüs Denizli-Aydın otoyolunun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, ekipleri gönderildi. Polis, itfaiye ve jandarma da olay yerindeydi. İtfaiye yangını söndürdü. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetmişti. 33 kişi de bu kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burdur, Diyarbakır ve Çorum'da da trafik kazaları vardı. Bu kazalarda da 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. İlk kaza Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında Isparta-Antalya karayolu üzerinde yaşandı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 ağır 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çorum'un İskilip ilçesinde de 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 arabada bulunan 7 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü sürüyor. Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk var mı? Star Haber muhabiri Onur Aksoy'a soracağız. Onur, nedir bu saat itibariyle notlar?
5: Hiç kuşkusuz İstanbul'un şu anda en yoğun noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz.

0: diyorlar ve en önemlisi de Kurban Bayramı tatili bu ve Kurban Bayramı'nda da kurban etleri de bu otobüslerle İstanbul'a getirildi. Hemen karşımızda bir aile örneğin kurban etlerini kollemişler, güzel bir şekilde buzların içerisine koymuşlar ve saatlerce süren yolculuk sonrası İstanbul'a getirdiler. Bu manzaraya çok otogarın pek çok yerinde bu manzarayla karşılaştık. Mümkün. Tabii bazı sıkıntılar da yaşanıyor haliyle bunca yoğunluğun arasında. Çok sayıda kişi valizlerle bulunduğu yerde beklemek durumunda kalıyor. Kimileri otobüsle buraya geldikten sonra servis hizmeti alamadığını belirtiyor. Ya da şu anda biz peron kısmındayız. İç kısımda yani taksilerin bulunduğu kısımda çok sayıda yolcu taksilere binemediklerini belirtiyorlar. Ve bu konuda da şikayetçiler. Sadece burası değil. Aynı zamanda otogarın girişi de, her iki girişinde de büyük bir yoğunluk hakim, araç yoğunluğu oluşmuş durumda. Örnek veriyorum, otogarın kapısına geliyorsunuz, içeriye girene kadar neredeyse 45 dakika geçiyor. Böyle bir yoğunluk. Otogara gelene kadar yollar oldukça sakin, ancak otogardan içeri girdikten sonra yarım saat 45 dakikayı bulan bir trafik süreci başlıyor. Buraya gelen misafirlerini almak adına çok sayıda sürücü trafikte beklemek zorunda kalıyor. Tabii bugün önemli bir gün. Neden? Çünkü oldukça yoğun bir gün, dönüşlerin başladığı bir gün. Haliyle pek çok otobüs firması da ek seferler koymuş durumda. Tam da bu sebeple peronlar neredeyse hiç boş kalmıyor. Yaklaşık 5 dakikalık bekleyiş sonunda hemen yeni otobüsler geliyor. Buraya yolcularını indiriyorlar ve yolcuları indirdikten sonra yeni yolcuları alıp tekrardan yola çıkıyorlar. Tabii burada sürücülerle de konuştuk, otobüs şoförleriyle de konuştuk. Onlar uzun soluklu, saatlerce süren yolculuk tabii onları da yorduğunu belirtiyorlar. Bugün yoğun bir gün Esenler Otogarı için. Önümüzdeki saatlerde, akşam saatlerine kadar benzer yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz.
1: Ayrıntıları aldık. Gelişmeler oldukça bayram dönüş trafiğine ilişkin olarak yine paylaşmayı sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşa gelelim. Bir mutabakat olabilir mi? Bir uzlaşma metni çıkabilir mi? Günlerdir konuşuyoruz, tartışıyoruz ama olumlu açıklamalar da gelse nihai bir sonuca ulaşabilmiş değil taraflar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Sabırlı iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda meclisinde bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
3: İran, beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
2: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti, her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Bu arada İsrail-Filistin sorununa ilişkin de konuştu. İki devletli çözüm vurgusu yaptı.

0: İsrail kendi güvenliğinin değil daha fazla toprağın peşinde dedi. Dışişleri Bakanı Japon Nikkei Ajansı'na konuştu.
1: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
2: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
2: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı, İngiliz takımını penaltılarla deviren Fransız ekibi dev kupayı yine müzesine götürdü. Arsenal Budapeşte'deki finalin 6. dakikasında Havertz'le öne geçti. Paris Saint-Germain ise 64. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e eşitledi ve maçı uzatmaya götürdü. Başka gol olmayınca kazananı penaltılar belirledi. Beyaz noktada 4-3'lük üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazandı. Fransız ekibi Devler Ligi'nde 2000'li yıllarda Real Madrid'den sonra duble yapan, yani ard arda bu kupayı kaldıran ikinci kulüp olmayı başardı. Bu arada Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar sokaklardaydı. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
3: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8 bini Paris'te 22 bin polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
0: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı olabiliyor bu vizeyi alabilmek. Yüksek ret oranının yanı sıra artık randevu bulmak da ayrı bir sorun. Aslında uzun süredir böyle. Son dönemde bir de bot yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği aracı vize kuruluşları var.
4: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
5: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot. Yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
6: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
7: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
5: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
8: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
5: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
9: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele Kılçık hocam.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Tablet deyince vatan.

0: Ülkesi sana.
1: İstanbul'u yalnızca manzarasıyla değil, insanıyla anlatan, sisli bir sabahı, yorgun bir balıkçının bakışında, bir sokağın ruhunu, kahvede oturan iki adamın sessizliğinde yakalayan ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler'in sanat yaşantısını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlatıyor.
2: Kendisi ısrarla ben foto muhabirim diyor. Sanatçı demiyor kendisine. Her zaman buna karşı çıkıyor. Foto muhabirleri tarihi makineyle kaydedenler olarak tanımlıyor. Ve aslında bunu gerçekten de yapıyor. 1950'lerin 60'ların İstanbul'unu, artık var olmayan mahallelerini, yüzlerini, tramvaylarını, balıkçılarını kaydediyor. Şöyle bir soru da geliyor akla. Şimdi bunlar 1950'lerde 60'larda yapılmış. Ve bunlar hala neden bu kadar güçlü? Yani şu andan o güne bakan, 70 yıl öncesine bakan, 60 yıl öncesine bakan biri neden bunları hala güçlü buluyor? Bunun cevabı da aslında benim düşünceme göre Ara Güler'in katmanlar yaratması. Yani aslında bir belge olmanın ötesine geçiyor. Tarihsel imgelerden biz yeni anlatımlar üretebiliyoruz onun fotoğrafları sayesinde. Bu aslında çok da düşünülmüş bir kavram. Alison Lansberg'in bir kavramı var. Protez hatıralar, yani protez bir hafızaya sahibiz. Bu fotoğraflar ve imgeler ve filmler sayesinde. Bu da şu demek aslında. Fotoğraflara bakıp görmediğimiz anları da hatırlamaya başlıyoruz bu şekilde. Yani kendi anımızmış gibi yaşamaya başlıyoruz. Bu da Ara Güler'in en büyük başarısı diye düşünüyorum. En büyük gizemi. Ara Güler'in azınlık kimliği hem de genç cumhuriyetin tam ortasında büyümesi. Bu katmanlı durum sonradan çektiği fotoğrafların ruhuna bence işliyor. Ama sadece bu da değil. Yani Ara Güler sadece doğduğu zaman değil, onun büyüdüğü, yaşadığı zaman da çok enteresan gelişmelerin olduğu yıllar İstanbul'da ve Türkiye'de. Ama çocukluğuna geri dönecek olursak, babası İstiklal Caddesi'nde dönemin, o dönemde 8 tane eczane var. Onlardan birinin sahibi. Ve dönemin sanat dünyasından pek çok isimle arkadaş. Bu da arkadaşlık da şuradan geliyor. Eczane o dönemde işte oyuncuların gittiği, makyaj malzemelerini aldığı, yazarların vesairenin, entelektüellerin uğradığı bir alan. Ara Güler'in çocukluğundan itibaren bu çevrenin içinde büyümesi anlamına geliyor. Lise yıllarında aslında filme çok meraklı. Lise yıllarında film stüdyolarında çalışıyor. Hatta böyle bir kere yangının içinde falan kalıyor. Dolayısıyla o macera biraz sona eriyor ama çok sevdiği bir alan. Hem sinema hem de şöyle bir durum da oluyor. Muhsin Ertuğrul da babasının müşterilerinden biri. Sonra Muhsin Ertuğrul'un drama kurslarına katılıyor. Önemli Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri bildiğimiz gibi. Ama oyunculuk yapmak istemiyor, yazmak istiyor. Ve bayağı da oyun yazıyor. Fotoğrafa geçişte bir tesadüf aslında. 22 yaşında babasının eczanesinde de bir karanlık oda oluşturuyor. Ve 1950'de de Yeni İstanbul Gazetesi'ne foto muhabiri olarak giriyor. Aynı zamanda okuyor vesaire. Bu dönemden itibaren yani İstanbul, hem onun çalıştığı yerler, bir foto muhabirlik meselesi var. Foto muhabirlik zaten 1930'lardan itibaren ortaya çıkan bir meslek. Daha önce yok. Hepsi bunların aslında teknik ekipmanlarla ve olanaklarla çok bağlantılı. Çünkü artık gazetelere ya da dergi çok daha kaliteli fotoğraf baskısı yapma imkanı doğuyor 1930'lardan itibaren. İlk önce Berlin'de Berliner Zeitung bunu yapıyor. Daha sonra Amerika'ya da geçiyor. Life dergisi. Türkiye'de tam olarak Hayat dergisi olarak, tam çeviri olarak çıkacak bir dergiye de ilham veriyorlar. İnsanlar televizyonun olmadığı bir dönemde dünyayı foto muhabirlerin gözünden tanımaya başlıyor. Ara Güler de böylece mesleğine en doğru zamanlarda girmiş oluyor ve bir nevi şu anda baktığımız zaman İstanbul'un gözü dediğimiz süreç, olma süreci böylece başlıyor diyebiliriz. Ara Güler'in fotoğrafını tanımlamak için en doğru yer bence onun yeni kendi kökleri. Tiyatro eğitimi fotoğrafının kompozisyonlarına çok etki ediyor. Çünkü sahne düzenlemesinden ilham alıyor. Hatta kendi de açıkça söylüyor biyografisinde. Fotoğraflarındaki kompozisyon anlayışı o oyunlardaki sahne düzenlemesi diye. Sadece İstanbul fotoğrafları, şehir fotoğrafları ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gidiyor. Dünyada da çeşitli yerlere geziyor. Ama onun haricinde portre fotoğrafları da çekiyor. Ya da portre çekmese de fotoğrafın içindeki öznelerin yüz ifade, jestleri vesaire aslında yıllarca o sahne aktörlerini gözlemlemesinden geliyor. Fotoğrafçılık anlayışı Henri Cartier-Bresson'un o karar anı denen kavramdan derinden etkileniyor. Hani gündelik hayatın içinden bir anın o bütün yaşananları çok net bir şekilde tek bir kareyle ifade etmesi fikri olarak özetleyebiliriz. Bunu da Ara Güler kendi şehrine, yani İstanbul'a odaklanarak uyguluyor. Şehre özgü bir dille uyguluyor. Işık ve gölgeyle kurduğu bir ilişki var. Bill Brandt ya da Saul Leiter gibi isimlerden ilham da alıyor Çokça'nı. İstanbul'u çeken başka fotoğrafçılar da var o dönemde. Onun tanıdığımız hani alamet-i farikaları diyeceğimiz noktalar Osmanlı kalıntılarının ihtişamı değil. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. 1950'lerden itibaren İstanbul çok büyük bir değişime giriyor. Daha doğrusu 1923'te Ankara'nın başkenti ilan edilmesiyle birlikte İstanbul terk edilmiş, çöken bir başkent olarak görülüyor. Zaten bu sadece düşüncede değil, hakikaten sokaklarda da gördüğümüz bir durum. 1950'lerden itibaren bir değişim yaşanmaya başlanıyor. Bu da tabii ki İstanbul'un ve daha doğrusu Türkiye'nin dış dünyayla eklemlenmesi, başka türlü bağlar da kurması, ticaret bağları da kurması, ülkenin yurt dışıyla bağlarının artması şehirlerde de bir göçe sebep oluyor. Ve aslında bu göç de İstanbul'un çok şiddetli bir şekilde değişmesine sebep oluyor. Gece yanan sokak lambaları, yağmurlu kaldırımlar, işte sokaklar, boğaz vapurlarının ışıkları, Beyoğlu'ndaki tramvaylar, balıkçılar vesaire onun konularına dönüşüyor. Ve tabii şimdi bazı fotoğraflarında böyle derinliğin az olduğunu görüyoruz. Çerçeveleri böyle gayet net oturtulmuş fotoğraflar. İnsanlar sahneye yerleştirilmiş gibi duruyor ama aslında son derece doğal anlar ve tabii ki biraz melankoli ve aslında nostalji duygusu da var bütün bunlarda. İşçi sınıflarına odaklanıyor ve balıkçılara, İstanbul'un etnik çok birçok etnisite barındıran mahallelerine, Galata Köprüsü'ne, çay ocaklarına, Beyoğlu'na, Karaköy'e. Bunlar çok sık sık dolaştığı yerler. Karaköy'de ve Galata'da onun bir takım rotaları var Arabey'in. Oralarda dolaşıyor. Ve tabii ki Eminönü tarihi yarımada onun sıklıkla gittiği yerler. Fotoğrafçılığı ciddi bir pratik olarak yerleştiriyor Ara Güler. Tabii onun dönem arkadaşları sadece Ara Güler değil, örneğin Ozan Sandıç da çok. Onun çağdaşlarından biri yine aynı şekilde ülkeyi bıkmadan, yorulmadan belgeliyorlar. Tabii Ara Güler şöyle de bir durum var. 1961'de British Journal of Photography'de onun bir yıllığı var. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçılarından biri olarak listeleniyor. Yani dolayısıyla şunun altını çizmek istiyorum. Aslında tanınan bir fotoğrafçı. Yani tabii ki biz onu bugün çok iyi biliyoruz ama gerçekten de o dönemde de çok değer verilen, kıymet verilen fotoğrafçılardan biri. Tabii ki pek çok fotoğrafçı onun izinden gidiyor. Onun çektiği gibi fotoğraflar da çekmiyor. Yani zaten hani her şey böyle başlıyor bir takım taktiklerle. Ama sonrasında tabii ki kendi dillerini geliştiriyorlar. Ama benim asıl fotoğrafçılığı hakkında Ara Güler'in üzerinde durmak istediğim nokta kurumsal değil aslında. Yani duygusal ve bir hafızayla ilgili bir miras bırakıyor. Pek çok kuşak sadece fotoğrafçılar değil, bize sunduğu fotoğraflar üzerinden yaşadığı bir nostaljiyle büyüyor ve o İstanbul fotoğraflarına bakıyor. Siz o bugünden düne baktığınız zaman nasıl bir İstanbul'du dediğiniz zaman işte Arnavut kaldırımlarıyla kaplı şöyle gemilerin geçtiği bir İstanbul diyoruz ve biz bunu görmeden sahiplendiğimiz o protez hafıza, bize ait olmayan bir hafıza bizim kafamıza geliyor ve bize ait bir uzva dönüşüyor. Tabii bu neden böyle oluyor? Neden bugün buna ihtiyaç duyuyoruz? Özellikle hayatın çok hızlı dönüştüğü anlarda buna bizim ihtiyacımız oluyor. Yani aslında üzerinde durmak istediğimiz bir sağlam alana ihtiyacımız var. Ara Güler'in zamanında yaşamamış da olsak onun yürüdüğü mahallelerden onun sayesinden yürüyoruz. Sanki hatırlıyormuş gibi hissediyoruz. Bence bu Güler'in en büyük mirası diye düşünüyorum. Türkiye, sadece fotoğrafla sınırlamıyorum bunu. Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkesin bir hafızasını oluşturduğunu düşünüyorum. Bir belgesele indirilemeyecek bir hafıza bıraktığını düşünüyorum bizlere.
0: Herkese sanat. Küratör Demet Yıldız Dinçer, Ara Güler'in sanat yaşantısını, İstanbul fotoğraflarını ve bugüne nasıl bir hafıza bıraktığını anlatıyor.
2: Sadece çocukken değil, büyüdüğü zaman da zaten çok İstanbul'un entelijansiyasıyla çok yakın arkadaşlıklar kuruyor. Bunlardan mesela en önemlisi Şakir Eczacıbaşı ve pek çok kişiyle birlikte. Sadece fotoğraf çeken, kültür alanında olan değil, yazarlar, çizerler, herkesle çok yakın dostlukları var. Bir taraftan da Ara Güler çok da girişken biri. Yani hani bugün bile bu çok zor bir şey ama o dönemde Time Life'ın Türkiye bürosunda yakın doğu muhabiri oluyor. Sonra Perperi Meç'e, Sunday Times'a çeşitli dosyalar hazırlıyor. Aynı zamanda Magnum'un kurucularından Henri Cartier-Bresson La Paris'te tanışıyor. Hem onunla birlikte çalışıyor hem de yakın arkadaşı oluyor. Bresson'un haricinde Cornel Capa ve Mark Ribot da onu Magnum'a davet ediyorlar. Dediğim gibi Magnum'un bir üyesi değil ama onlarla çok yakından çalışıyor. Tabii bu bağlantılar ona çok kapılar açıyor. Yani Chagall'ın, Calder'in, Fellini'nin, Bertrand Russell'ın, fotoğraflarını çekiyor Türkiye'den Yaşar Kemal. Bir sürü ismin fotoğrafını, portrelerini çekiyor. Ve aslında onun bu yakınlığı şundan da kaynaklanıyor. Yani dünyayı sanatçıların yarattığını inanıyor ve onları her yerde aradığını söylüyor ve fotoğrafladığını söylüyor. Ve bu aslında içten çok samimi bir meraktan kaynaklanıyor. Yani bu insanda çok önemliymiş, gideyim fotoğrafını çekeyim değil. Gerçekten de o çektiği insanların, fotoğrafladığı, portrelerini çektiği şahsiyetlerin kendi yaratımlarına da çok yakından şahit. Çok iyi biliyor onların işlerini. Dolayısıyla Ara Güler'in çok kuvvetli bir entelektüel tarafı da var. Tabii ki bunun haricinde Türkiye, İstanbul'da bir Ermeni aileden doğması da çok önemli. Bir belleği, Beyoğlu'nda büyümek, Beyoğlu'nun belleğini. Yani görünmez bir filtre gibi de görebiliriz. Hatta mesela onun en önemli çalışmalarından biri Kumkapı'daki Ermeni balıkçıları fotoğrafladığı bir serisi var. Jamanak gazetesine yaptığı bir röportaj serisi. Onları fotoğraflıyor. Yani aslında bir tanıklık gibi işliyor onun çalışmaları. Ve tabii onun işte editörler, yayıncılar, sergi yapımcıları hepsi bu İstanbul anlatısının inşasında yer alıyor. Tabii bu arada şunu da eklemekte fayda var. Yani onun aslında şöyle de şeyler de söylüyor. Yani fotoğraf kitabının kalıcılığına, o basılı işlerin gücüne de çok inanıyor. Ve aslında fotoğrafların editörlüğünde falan çok yakinen rol alıyor. Yani belli o bir seçkiyi hazırlayan editörlerden biri de o bir taraftan. O da aslında kendi İstanbul'un anlatısını inşa ediyor. Yani aslında pek çok elden giden o anda değişen İstanbul'u kendi istediği gibi anlatıyor. Yani herhangi bir çatışmanın, çekişmenin olmadığı, çok nasıl diyeyim, belki yoklukların olduğu ama aslında çok da barış içinde tatlı tatlı yaşayan bir İstanbul inşa ediyor kendi fotoğraflarında. O anlamda da bir editoryal süreç var. Yani hem hayatına giren kişiler onu çok etkiliyor hem de aynı zamanda onun kendi entelektüel birikimi de bence fotoğraflarına çok yol gösteriyor diye düşünebilirim. Yani çok hani herkes onun matraklığıyla falan hani onu hatırlar. Gerçekten de öyle. Bu da aslında çok pırıl pırıl bir zekanın göstergesi diye düşünüyorum. Çok katmanlı bir hazine kutusu var diyeyim. Hazinesi var yani. Hani insanlar da buna dahil ama kendi entelektüel birikimi de buna dahil diye düşünüyorum. Şimdi Ara Güler çok üretici bir fotoğrafçı, çok çalışkan gerçekten. Yani bu benim bir taraftan tabii ki zekanın ve deyanın bize genetik olarak aktarılan bazı şeylere mutlaka ki faydası var. Ama çok çalışkan bir sanatçı. Yani pırıl pırıl bir zeka dedim ama aynı zamanda çok çok çalışkan ve çok üretken bir sanatçı. Yani milyonların üzerinde fotoğrafı var. Ve tabii bu arşiv aslında Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ve Ara Güler Müzesi'ne bağışlanıyor ve inanılmaz iyi bir iş çıkartıyorlar. Yani bütün o arşivi, çünkü hem taranmış bilinen fotoğraflar var ama tabii fotoğrafçı onu kendi seçkisini yapıyor ama bir taraftan bizim hiç bilmediğimiz fotoğrafları, kareleri de var. Dolayısıyla bu anlamda bu tür bir merkezin müthiş önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum. O da şuna sebep oluyor aslında. Tabii ki belli fotoğraflar, belli eserler zamanında üretiliyor. Biz onu o günün şartlarıyla yorumluyoruz. Bugün ona başka türlü anlamlar yüklüyoruz ve aslında fotoğraf çok değişken bir malzeme, çok esnek bir malzeme. Birçok kalıba giriyor ve biz onu birçok açıdan yeni yorumlar katarak, yeni anlamlar yükleyerek tekrar gözlemleyebiliyoruz. O yüzden Ara Güler gibi isimler hiçbir zaman eskimiyor. Tekrar tekrar o fotoğraflara bakıyoruz. Dediğim gibi çok sayıda fotoğraf var ama benim hakikaten en sevdiğim birkaç tane iş var. 3 tane hatta 4 tane diyelim. Kumkapı balıkçılarını çok seviyorum. Balıktan dönüyorlar. Tan yeri zamanı. O müthiş güçlü bir fotoğraf. Bana böyle bir sonsuzluk hissi uyandıran bir fotoğraf. Galata Köprüsü'nün akşam isimli bir fotoğraf var. Bir de Hazopula pasajında 3 tane beyin oturduğu, konuştuğu, bir de çaycının yanlarında onlara çay servisi yapmak üzere beklediği bir fotoğraf var. Bunların hepsi çok sıradan anlar ama çok güçlü kompozisyonlar. Hepsinde böyle hepimizi bir başka bir dünyaya götüren, hani melankoli ya da nostalji diyelim, bize yaşatan bir takım fotoğraflar. 1960'da çekilmiş bir Galatasaray fotoğrafı var. Şimdi radyoda göremeyeceğimiz için gerçekten tarif etmek gerekecek. İstanbul'da kar yağan bir gün. İstanbul'da her ne kadar kar çok yağmasa en azından senede bir iki kere görüyoruz. Hiç yağmayan bir şey değil. Ama özel bir an. İstiklal Caddesi'nde iki tramvay tam ortada, neredeyse yan yana duruyorlar. Tam Galatasaray Meydanı'nda ama bu. O büyük bir boşluk vardır Galatasaray Lisesi'nin önünde ve bir sokak girer karşısına, yani İstiklal'i keser. Bir tanesinde tramvayların Hürriyet Mahallesi yazıyor. Hürriyet Mahallesi o zamanlar iç göçle gelen işçi sınıflarının yaşadığı, yani tam 1950'ler, o demin de bahsettiğim dönüşümün yaşandığı yıllar, işçi sınıflarının yaşadığı bir semt. Soldakinde de Eminönü yazıyor. Tarihin her döneminde ticaretin kalbi. İki tramvay var ve iki İstanbul var aslında bu fotoğrafta. Bir de kar yağışını aldırmadan yürüyen, oradan oraya koşturan bir kalabalık var. Yani hiç öyle tenha falan bir anda değil. Bir de tam arka planda bizim hani Beyoğlu binaları dediğimiz 19. yüzyılın sonundan kalma binalar, 1950'lerden kalan, yani aslında o zaman kalan değil, yeni yapılan binalar yan yana. Yani iki zaman dilimi de aynı karede. Gökyüzü görünmüyor bu fotoğrafta. Yani dolayısıyla binalar çerçeveyi yukarıdan kapatıyor. Tramvaylar da bizimle binalar arasında, yani biz izleyicilerle binalar arasında sıkışık kalıyor. Hem kasvetli hem de bizi sarmalayan bir his. Yani aslında sanki şehrin kalabalığını kucaklıyor. Dediğim gibi bu fotoğrafı özellikle seviyorum. Çünkü İstanbul'un panoraması gibi herhangi bir dramatik olay aramıyor Güler.
0: İnsanı, zamanı ve mekanı belgeleyen ve kendini hep bir foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler'in sanat yaşantısını, fotoğraflarını ve bugüne bıraktığı hafızayı küratör Demet Yıldız Dinçer anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Unutulmaz, unutulmaz.
12: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
13: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
14: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
15: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bu dünyaya her rengi görmeyi, her lezzeti tatmaya, her duyguyu hissetmeyi geldik. Kaç kaç nereye kadar? Ancak tatlının yanında tuzluyu ve acıyı da tadınca ben yaşadım diyebileceksin. Bu masal dolu dolu yaşamaya gelenler için olsun.

Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir diyarda, altın ve kristalden bir sarayda, dünya güzeli bir prenses, yanında bir dediğini iki etmeyen dadisiyle yaşardı. Prensesin her günü oyun, müzik ve nefis lezzetlerle doluydu. Her gün kahkaha, her gün dans, herkes arkadaş. Prenses mutlu muydu? Evet, kesinlikle. Ama bu mutluluğun altında bir merak, derin bir his, ona hayatın bundan ibaret olmadığını söylüyordu. Ve onu daha fazlasını aramaya iteliyordu. Hani fazla tatlı yiyince damağın tuz arıyor ya, onun gibi prensesin kalbi hiç tanımadığı bir tuz arıyordu. Günlerden biri yaşlı dadısı derin bir of çekti. İşte o an prensesin kalbi heyecanlandı. Kendisi hiç of çekmemişti. Hayat ona böyle bir of çekmek için hiç de bir sebep vermemişti. Dadı, dadıcığım, nedir bu çıkarttığın ses? Neden böyle bir nefes verdin? Çünkü gülüm güzelim, bugün kalbimde hüzün var. Hüzün mü? O da nedir? Neden kalbim hiç hüzün tatmamış? Bana da ver biraz hüzün. Ben de hayata dair her şey denemek isterim. Dadısı onu korumaya çalıştı. Onu uyarmaya çalıştı ama nafile. Prenses hiç söz dinlemeden her gün isteğini ısrarla tekrar etti. Ta ki dadısı pazara gidip ona rengarenk bir hüzün kuşu alıncaya kadar. Prenses süslü kafeste duran kuşu görünce mutluluktan çığlık attı ve o günden sonra kafesi her yere yanında taşıdı.

0: gün arkadaşlarıyla sarayın dışında piknik yaparken birden kuş dili gelip prensesi şöyle konuştu.
1: Güzel prenses, böyle neşeli bir günde neden kafesimi açmıyorsunuz? Ben de oynamak isterim. Ben de sizin gibi biraz gülmek isterim.
0: Tabii ki prenses çok sevdiği kuşa hayır diyemedi. Kafesi hemen açtı. Kuş çıkar çıkmaz prensesi pençeleriyle tuttu ve onunla beraber uzaklara uçtu. Pikniktekiler onları durdurmaya çalıştı ama kuş öyle hızlı uzaklaştı ki hiç kimse onlara ulaşamadı. Uzun bir uçuşun ardından kuş prensesi yüksek bir dalda bıraktı ve öterek uzaklaştı.

Prenses şaşkınlıktan ağlamadı bile. Üstündeki ipek elbise ile ağaçtan inmek pek zor oldu. Ama başardı ve indikten sonra yürümeye başladı. Elbiselerini bir çobanla değiştirip erkek kılığına girdi. Ve biraz sonra bir kasabaya vardı. Kasabanın ortasında bir çınar ağacı ve altında çok işlek bir kahve. Bizim prenses işleri yetiştiremeyen kahveciye de bir el verdi. Bütün gün onun yanında çalıştı. Böyle yardımsever, hizli ve zarif bir yardımcı görünce kahveci onu işe aldı. Gece dükkanda ona bir yatak yapıp arkasından kapıyı kapattı. Prenses yatağa yatıp kendi kendini gülümsedi. Evet, biraz hüzün tatmıştı ama o kadar da kötü değildi. Yeni bir hayat bulmuştu kendine ve yakında sarayına dönme yolunu bulacaktı. Kısa ve heyecanlı bir macera yaşamış olurdu. O kadar. Tam bunu düşünmüştü ki kahvenin penceresinden hüzün kuşu girdi. Ve kahvedeki bütün bardakları devirikirdi. Çayları, kahveleri de döktü. Bütün dükkanı da kaosa dönüştürdükten sonra öterek pencereden uçup gitti.

Sabah kahveci dükkanı açıp durumu görünce erkek kılığındaki prenses açıklamaya çalışmadan hemen kaçtı. Uzun bir yoldan sonra bir şehri vardı. Ve bu defa bir terzi de iş buldu. Büyük bir sipariş yetiştirmeye çalışan terzi bir tabak yemek ve yatacak bir yer karşılığında bu kadar ince ve titiz çalışan bir yardımcı bulmuş olmasına çok sevindi. Ve uzun bir iş gününün ardından dükkanı arka odasında yeni yardımcısına bir yatak hazırladı. Yoğun bir iş gününün verdiği tatlı huzurla prenses uyumak üzereydi. Ki pencereden yine hüzün kuşu girdi. Gagasıyla dükkanda bulunan bütün elbiseleri lime lime etti. Dükkanda yırtılmamış tek bir kumaş parçası kalmayınca pencereden öterek uzaklaştı.

Prenses Sabah terzinin ayaklarına kapandı, yalvardı, af diledi ama terzi dükkanını görünce yeni yardımcısını döverek kovaladı. Bu defa prenses yeni bir iş veya dükkan aramadı. Hayatına davet ettiği hüzün kuşunun onu asla rahat bırakmayacağını anladı. Ve başkalarının başına daha fazla dert açmak istemiyordu. O nedenle ormanın yolunu tuttu. Bir ağacın dalında kendine bir yuva yaptı. Ve bir sene boyunca ormanın bereketiyle hayatta kaldı. Bu yabanı hayat zamanla onu değiştirdi. Ağaç yapraklarından kendine kalın bir palto yapmıştı. Bir insan değil de kocaman bir kuşa benzemeyi başladı. Günlerden bir gün ağaca sarılıp uyuyakalmıştı ki şehzade ormana ava geldi. Bu dev kuşu görünce onu bir okla ağaçtan indirdi. Ağaçtan düşenin bir kuş değil de genç biri olduğunu görünce şehzade pek şaşırdı. İnmisin cin misin? Neyin ne cinim? Ben senin gibi bir ademim. Bunu duyan şehzade hemen yaralı genci saraya götürdü ve ona en iyi doktorlar tarafından bakım yaptırdı. Yalnız bir banyo yapıp yeni kıyafetler giydikten sonra sarayın sofrasına gelince şehzade yakaladığı kuşun güzelliğini şaşakalıp ona anında aşık oldu. Hemen bir düğün, bir kutlama, eğlence, müzik, dans ve ardından ipekli bir gece. Evet, sonunda prenses uzun bir yoldan sonra acı, hüzün, utanç, korku, yalnızlık tattıktan sonra saray hayatına dönmüştü. Baldan tatlı bir yılın ardından prenses tatlı ve tatlı bir bebek doğurdu. Yatan yanda beşikte uyuyan minik aşk parçasının seyrederken derin bir huzur hissetti. O an hüzün uzak bir anı gibiydi. Adeta geçmişteki bütün acılar silinmiş gibiydi. O gece prenses uyurken hüzün kuşu pencereden girdi. Prensesin ağzına kan bulayıp onun bebeğiyle birlikte uzaklaştı. Rüyasında prenses kuşun şarkısını duydu.

Gösteririm. Sabah Şehzade prenses uyandırmaya gelince beşiği boş. Prensesin ağzını da kanlı bulunca gözlerine inanamadı. Çok aşık olduğu kadın gerçekten bunu yapmış olabileceğine inanmasa da kanıtlar ortadaydı. Prenses bir söz bile etmedi. Bebeğini kaybetmekten öyle derin bir yüzüne düşmüştü ki kendini savunamıyordu bile. Zaten anlatmaya çalışsaydı kim ona inanırdı ki? Şehzade sevdiği kadını öldürmeyi kıyamadı ve onu ormanda götürüp bulduğu vahşi hayatta geri verdi.

0: Prenses hemen bebeğini bulmak ümidiyle yürümeyi başladı. Daha yeni yola çıkmıştı ki hüzün kuşunu gördü. Hemen peşine düştü. Kuş ona bir yol gösterir gibi ara ara onu bekliyordu. Prenses saatlerce koşup altın ve kristaldan saraya vardı. Bahçenin kapısının önünde açıldı ve hüzün kuşu bahçeye indiği gibi tüylerini silkeleyip insana dönüştü. Güzel prenses, evine hoş geldin. Bebeğin seni odanda bekliyor. Bütün hayatı tatmak istediğin için, risk alıp kendini hüzüne bile açtığın için, karanlık anlarda gözün işi görebildiği için, sabırla her derdine deva aradığın için, bu saray senin. Prenses kuşu sarılıp bebeğini bulmaya gitti. Bu saray doğduğu saraydan ve evlendiği saraydan çok daha güzeldi. Hep aradığı yeri bulduğunu hissetti. Ormanda olsa bu denli güzel ve büyük bir saray bir gecede var olunca tabii ki haber hızla yayıldı. Sarayı merak eden birçok kişi vardı. Ama bu sarayı bulmaya çalışan hiç kimse onun yolu bulamadı. Ancak onu aramayanlara gösterdi kendini. Gizemini sakladıkça bu sıradışı sarayın hikayesi büyüdü ve büyüyünce şehzadenin kulağına kadar geldi. Şehzade bir günde hem çocuğunu hem aşık olduğu kadını kaybettikten sonra derin bir hüzüne dalmıştı. Onu arayan herkesten saklanan sarayı duyunca içinde bir kıvılcım çaktı, bir çağrı hissetti. Kalbolmaya göze alıp düştü yollara. Orman önüne açıldı, yolları takip etti. Yollar birbirini karıştı, üstüne bir kapan gibi kilitlenseler bile vazgeçmedi. Sarayı bulmak için bir ömür boyu yollarda kalmaya razıydı. Ormanın en derin noktasına kadar devam etti. Karanlığın tam ortasında buldu. İşil işil parlayan sarayı. Onun önünde kapı ve kollar açıldı. Son bir adımla girdi aşkın kalbine. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ya sen sevgili yolcu, kaybolsan da korksan da, bütün tatlara, bütün duygulara aç kendini. Yolun bir değil, bin renkli olsun.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: durumu. Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12 gelişmelerle karşınızdayız. Hemen bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Zira CHP'de gelişmeler devam ediyor. Grup Başkanı Özgür Özel, partinin MYK'sını, CHP MYK'yı mecliste topladı. Bu arada dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönük FETÖ suçlamaları vardı. Bununla ilgili olarak da Grup Başkan Vekili Murat Emir konuştu. Şimdi bir Ahmet Örsoğlu'na gidelim meclisten. Ahmet, önce bir meclisin havasını alalım dünkü mitinglerden sonra. Bu MYK ile ne amaçlıyor Özgür Özel?
1: Deniz, bir tatil günü, pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı elbette. Basın bürosuna baktığınızda ya da grupların olduğu koridorlara baktığınızda karanlık, ışıklar kapalı, grup konuşmalarının yapıldığı salonlar kapalı, toplantı salonları kapalı, görevliler yok yani. Bayram iznini de bunun içine katacak olursak meclis oldukça sessizdi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan olduğu dönemdeki MYK'sını bugün bir pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplama kararı aldı. Bu toplantı saat 11'de başladı. Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Murat Emir ve diğer MYK üyeleri geldiler toplantıya. Katıldılar. Bu toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantının ilk gündemi Deniz, elbette Özgür Özel'in kurultay çağrısı, bir an önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmesi isteniyor. Bu yönde defalarca çağrı yapılmıştı. Bu çağrı nasıl gerçeğe dönüştürülecek? Özgür Özel ve ekibi bundan sonra hangi adımları atacak? Bunun kararlaştırılması beklentisi söz konusu. Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra iki önemli adım attı. İki önemli karar açıkladı. Bunlar da önemli. Bunların da bugün Özgür Özel ve ekibi tarafından konuşulması beklentisi var. Onlardan bir tanesi parti meclisi toplantısı. Bu toplantının da bir an önce gerçekleştirilmesini istiyor Özgür Özel ve ekibi. Bu toplantı ertelenmişti. Normalde 1 Haziran'da yapılabileceğine yönelik açıklamalar yapılmıştı ama ertelendi. PM toplantısı ne zaman yapılacak? PM içindeki, zira aritmetik de önemli. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve Özgür Özel'i destekleyenlerin sayısı ne? Bunlar önemli. Bir yandan da önümüzdeki hafta Salı günü grup toplantılarının yapıldığı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla grup toplantısını yapacağını açıklamıştı. Bu yönde hukuki bir engel olmadığını da ifade etmişti ama Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklamayla, parti yönetimine yaptığı açıklamayla bu toplantının yapılmayacağını ifade etmişti. MYK'da bunun da konuşulması

0: Murat Emir aslında Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl önceki genel başkanlığına atıfta bulundu. Bu iddiaların o dönem Kılıçdaroğlu'nun ekibine yönelik iddialar olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun şimdi o iddialarını kendilerine yönelttiğini ifade ediyor. Ama bununla beraber hiçbir şekilde partimizde suçlamaya muhatap olacak kimse, bu yönde kimse olmadı diyor Murat Emir. Öteden beri bu iftiralar Kılıçdaroğlu'na, ekibine yapılan bayat iftiralardır. Sandığına sahip çıkan, hukuk arayan, kurultay isteyen kadrolar var şu anda diyor. Bunun başka soslarla çeşitlendirilmesine gerek yok ifadesi de dikkat çekici. Son olarak Salı günü Özgür Özel grup konuşmasını yapacak mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Bu soruldu Deniz. Buna da Murat Emir yapacak. Hukuki olarak herhangi bir engel yok. Diğer Salı günlerinden önümüzdeki hafta Salı gününün bir farkı da yok. 100 yıllık CHP tarihinde nasıl Salı günleri grup konuşmaları yapıldıysa önümüzdeki hafta Salı günü grup konuşması yapılacak ifadesini kullandı Murat Emir. Deniz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son notları Ahmet Örsoğlu aktardı. Bakalım sıcak bir siyaset gündemine gireceğiz. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte. 9 günlük bir tatildi. Son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Dün dönüş yolunda kazalar oldu. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Burdur'da yine kaza vardı. Hatalı sollamaydı sebebi. Zincirleme kazaya yol açtı bu hatalı sollama ve 4 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralandı.
2: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayla, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
1: Bir taraftan bayram boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gelişmeleri de takip ettik. Bir anlaşmaya varabilecekler mi? Bir mutabakat zemininde buluşabilecekler mi? Pek çok açıklama yapıldı. Aslında olumlu da açıklamalardı ama nihai anlaşma bir türlü gelmedi. Hala da yok. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise ABD başkanının bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Bir taraftan da İran, Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
4: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
3: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi.

0: Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: Washington ve Tahran arasında bir mutabakat zemini aranırken tabii bu konuda en temel başlıklardan biri Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken bir yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına yakından bakalım.
2: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları, başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası, adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
1: Elazığ'da bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Murat Ç ile eşi Derya Ç arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı ve Murat Ç 4 yaşındaki çocuklarının yanında tabancayla eşini ateş etti. Silah sesini duyan komşular olayı ihbar etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ve kadının olay anında hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Ç gözaltına alındı. İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşun isabet eden 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandı. 6 zanlı tutuklandı.
3: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
4: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
3: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
4: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk, 8 şüpheli gözaltına alındı.
3: Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
1: Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı da kazalar da artıyor. Kazaların sebebi kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
5: Yeğenim var, platin takıldı kalçasına.
3: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
6: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
3: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
6: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
7: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Ha. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
5: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Ya gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyor.
3: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların ise hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
6: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
1: Dolandırıcılar başkalarının banka hesaplarını kiralamak üzere ilana vermeye başladı. Karşılığında da yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular var. Hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
4: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
8: Yok.
9: Hayatta vermem.
3: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
10: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
4: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
11: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
3: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
5: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
12: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
3: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
11: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
5: Ne kadar teklif ederlerse sizler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
1: Türkiye'de binlerce kişi sanal kumar batağına düşmüş durumda. Bir kere deneyeyim, bir şey olmaz ile başlayan cümleler de çoğunlukla bağımlılığa dönüşüyor. Üstelik verilere göre oynama yaşı da 15'e kadar düşmüş durumda. NTV'den Tuana Çiftçi hem tedavi gören bir kumar bağımlısıyla hem de uzmanlarla konuştu.
13: Bir günü 24 saat. Ben bunun 23 saatini kumar oynadığımı biliyorum. Uyumadığım günleri hatırlıyorum. Benim kaçışım oydu. Oradan çok keyif alıyordum çünkü para kazanıyordum. Yalancı bir itibar veriyor insana.
8: arkadaş ortamında eğlence olarak başladı. Kısa sürede bağımlılığa dönüştü. Günün her saati, neredeyse her dakikası sanal kumar oynamaya başladı. Tedavi süreci devam eden 32 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadıklarını anlattı.
13: Lavaboda elime telefon, kumar oynuyordum. Sipariş vereceğim, çift telefon kullanıyorum. Birinde oyunlanıyor, ben orada yemek siparişi veriyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyormuş. İşte arabada trafikte giderken gözümün önünü görmüyordum o ekrana bakmaktan.
9: Kimi evini arabasını satarken, kiminin de yuvası yıkılıyor. Sanal kumar bağımlılığı bir çığ gibi büyürken bu durum verilere de yansıdı. Enstitü Sosyal'in raporuna göre bağımlıların büyük bir çoğunluğunun 100 bin liraya aşan borcu var.
13: Bir gecede 98 bin lira para kazandım. Aynı gece bir saat sonra o parayı kaybettim. Sistem öyle bir sistem ki, yani size gel diyor. Hani gel işte alış. Buralardan vazgeçme diyor yani.
14: Kumar endüstrisi pandemi dönemini çok iyi kullandı. Oyunlar içerisinde, filmler içerisinde veya farklı sosyal medya kanalların içerisinde gizlenmiş reklamları üzerinden başta çocukları ve gençleri olmak üzere çok sayıda insanımızı bu tuzağa kaptırdık. Bunun bir normalleştirilmesi çok tehlikeli. Uyuşturucu madde bağımlılığı kötü, diğer bağımlılıklar kötü. Kumar da kötü ama onlardan iyidir. Değil efendim. Yani kumar diğer bağımlılıklar kadar tehlikeli. Madde bağımlılıkları uzun süreli saklanamayabilir. Kumar bağımlılığı çok uzun süre saklanabilir. İnsanlar fark etmezler.
15: Dijital kumar platformlarına 7/24 erişim sağlayabilmemiz. Aynı zamanda bu platformlar kişilere kanca atarak sürekli bir şekilde platformun içerisinde ve kumar oynama davranışı içerisinde tutuyor. Bu nedenle kişilerin bundan tek başına sıyrılması çok mümkün değil.
8: Yeşilay'ın verilerine göre çevrimiçi kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. 15 yaş ve üzeri yaklaşık 7 milyon kişi ise hayatında en az bir kere kumar oynadı.
14: En büyük risk grubu olarak 15-24 yaş arasındaki gençlerimizi görüyoruz. Kumar endüstrisi de ağırlıklı olarak algoritmik anlamda agresif reklam politikası anlamında da bu yaş grubuna çalışıyor. Çünkü bağımlılık endüstrisinin zaten temel varsayımı, ne kadar erken yaşta ağını alırsa, ne kadar erken yaşta bağımlı yaparsa o kadar uzun süreli müşterisi olacağından dolayı daha çok gençleri ve çocukları hedef altına alır.
8: Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporunda ise Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmaya katılanların %55'i kumara başlama nedeni olarak arkadaş etkisini öne sürdü. Öte yandan evlilerin kumar bağımlılığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu anlaşıldı.
13: O zamanlar benim ev borcum vardı. İşte daha yeni evlenmiştim, çok borcum vardı. Bir şekilde yetmeye çalışıyordum. Hayata yetişmeye çalışıyordum yani. O psikolojiden dolayı oluşu, çok borcum var. Bu şekilde de kazanırsam borçlarımı da erken bitiririm gibi düşüncelere de girdim. Ben 3 ev kaybettim. Bir araba kaybettim. Eşimi kaybettim. Evimi kaybettim. Yani hayatımı kaybettim aslında. Maddeden hayatımı kaybettim. Yani bir manen kaybetmek kaldı. Bunu yapmadım diyorum. Borcum yoktu benim. Çok da güzel kazanıyordum. Sonra kaybetmeye başlayınca banka puanlarım da iyi. Kredi çektim.
15: Lise ve üzeri eğitim grubundaki kişiler de çok ciddi oranda oynuyorlar. Bu kişiler kumarı daha rasyonelleştirebiliyorlar. Örneğin yatırım yaptıklarını düşünerek kumar oynamayı meşrulaştırabiliyorlar.
8: Kumar Yeşilay Danışma Merkezlerine son bir yılda yapılan başvurular içerisinde en hızlı artış gösteren bağımlılık türlerinden biri haline geldi.
16: Bağımlı birey ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz ücretsiz bir şekilde. Bir diğer unsur da gizliliğin esas olması, aslında bizim için en önemli ve kişiler için de önemli nokta. Buradan destek aldıkları noktada hiçbir bilgileri, kimlik bilgileri üçüncü şahıs ve üçüncü kurumlarla paylaşılmamakta. Bu da aslında kişilerin rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyor.
8: Bağımlılık tedavisi ve yardım almak çözüm olabilir. Uzmanların ailelere de çağrısı var. Bağımlıya ön yargıyla yaklaşmamak, tedavi sürecinde yanında olmak önemli.
1: Dışarıdaki gelişmelere bakalım. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınaları devam edecek.
0: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Trump'ın elindeki morlukların ve bacağındaki şişliğin sebebi belirtilmedi. Acil kilo vermesi gerektiği belirtildi. Doktoru elindeki morlukların sık ve elindeki morlukların yoğunluklu olarak el sıkışma ve aspirin kullanımından kaynaklandığını söyledi. Raporda Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu ifade edildi. Ancak acilen kilo vermesi gerektiği de vurgulandı. Trump'ın doktoru tarafından hazırlanan raporda başkanın kalp ve nörolojik fonksiyonlarının güçlü olduğu da kaydedildi. Sağlık raporuna göre Trump bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 puan aldı. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
17: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
18: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
17: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
19: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
20: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
17: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
21: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
22: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
20: Şu an genel durumu stabil.
17: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
23: Pratisyen hekim ünvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor. Burada bir bilinç altında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
1: Bayramda memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi sahiller ve adalar oldu.
17: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
24: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
25: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
26: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum, böyle
25: Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
9: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
2: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
17: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallı görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
4: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Bir de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldiklerimiz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte bu fırsatı değerlendiriyoruz.
6: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
17: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
25: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım. Babanla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
7: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
9: Mutlu musun? Hava çok güzel, tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
7: Evet, çok mutluyum.
17: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşurdu.
1: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dün hayranlarıyla buluştu. Sanatçı kariyerinde önemli bir yere sahip olan Romanz albümünün 30. yılına ithaf edilen özel bir repertuarla dinleyicinin karşısındaydı.
0: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Bocelli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. İtalyan tenorun hayranları saatler öncesinden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı.
25: Çok mutluyum. En sevdiğim şarkıcı zaten kendisi.
10: 30. yıl konseri hem ülkemizin tanıtımı hem de güzel zamanda gerçekleştiriyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı.
12: Biz Bakü'den geldik. 3 arkadaş geldik konsere. Çok heyecanlıyız.
26: Çok heyecanlıyım. Hayalimdi. Hani bu anı gerçekten aylardır bekledim.
0: Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
27: En son 93'te gelmiştim Madonna ve Michael Jackson'ın konserine buraya. Çok heyecanlandım birden. Sahaya çıkan futbolcu gibiyim. Bir de Andrea Bocelli'ye bayılırım. Gerçekten bayılırım. Şu an çok heyecanlıyım. Sanki ben sahneye çıkacakmışım gibi merakla bekliyorum.
28: Evet, geldik valla. Ben ilk defa stada geliyorum. Artık bir Bocelli için gelinir dedik. Hep birlikte anneciğimle birlikte. Onu böyle hani keyif alabilecek bir partner seçtim kendime. Öyle güzel geldik bakalım şimdi.
0: Konuk sanatçılar arasında Kenan Doğulu ve Yudok Bey gibi isimler yer aldı.
29: Yıllardır kendime örnek olarak seçtiğim idollerimden bir tanesi Andrea Bocelli. Harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Belgeselini seyrettiyseniz zaten biraz daha yakından tanıma şansınız olmuştur. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Hem gurur hem keyiflendirici. Kariyerim için önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum.
30: So I'm really excited. It's the first.
3: Çok heyecanlıyım. İstanbul'da Beşiktaş'taki dev bir stadyumda Andrea Bocelli ile birlikte ilk konserim olacak. Benim için çok önemli bir an. Hayatımda her zaman iki hayalim olmuştur. Birincisi Coldplay ile, ikincisi de Andrea Bocelli ile birlikte çalmak.
0: Romanza adlı klasikleşmiş albümünün 30. yılı nedeniyle yaptığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Bocelli konserine Di Quella Pira eseriyle başladı. Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 papa ve kraliyet ailesinin yanı sıra Olimpiyat oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performans sergileyen Maestro Bocelli dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
1: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacı koruma altında. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman 1522'de Rodos seferi öncesinde otağını bu ağacın altında kurmuştu.
17: 854 yıllık çınar ağacı Muğla'nın Yatağan ilçesinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç dedi. Türkiye genelinde 10.509 anıt ağaç koruma altında. Onlardan biri olan 854 yıllık çınar da bölgesinde tarihe tanıklık ediyor.
5: 15 Haziran 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi'ne İstanbul'dan çıktığında yol boyu geliyor ve 23 Temmuz 1522'de burada otağı kuruyorlar. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Mesela Muğla'dan çıkıyor, buradan Bozüyük'ten, şimdi bizim olduğumuz yerden, bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Sarıköy'e, oradan daha doğru Milas'a doğru devam ediyor.
17: Çınar ağacı 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapa, 800 santimetre de gövde çapına sahip. Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçlara özel bir bakım uygulanıyor.
8: Afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız yer yer bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Ağaçlarımızın her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahaleleri yapılmaktadır. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz.
1: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar sebebiyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
17: Suyun rengi çamur gibi, etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
11: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdı. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
13: Şimdi balık yaşar mı burada?
11: Balığı bırak, kurbağa yaşar mı?
14: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorum. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
17: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kirlilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kirliliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kirliliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
15: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
17: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
1: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti ve onun yönlendirmesiyle judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
17: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
16: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk katıyor.
17: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
16: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
17: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.

0: internette bulacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Masal bu ya.
5: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
4: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
5: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
4: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
5: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
4: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
5: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
4: Masal bu ya. NTV Radyo'da.
5: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
4: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
5: Büyükleri Masal başlıyor.
4: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo. Engelsiz başlıyor.
8: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programımızın bu bölümünde çok güçlü bir yaşam hikayesi var. Milli karateci ve antrenör Esra...
2: Maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 13.
9: Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakacağız, sonra da ayrıntılar gelecek. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Trafikte maalesef birçok kaza da yaşandı. Onlardan biri de Denizli'de meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü Denizli-Sarayköy'de bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Bu feci kazanın ayrıntılarını ekrana taşıyacağız. Dünün önemli gelişmesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün tarihe geçecek günlerden biri yaşandı. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi. Bugün peki neler yaşanacak? Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden son gelişmeleri canlı yayınlarla aktaracağız. Ve Fransız ekip Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla deviren Fransız ekibi dev kupayı da yine müzesine götürdü. Maç sonrası Paris'te olaylar çıktı. Neler yaşandı yine canlı bağlantılarla aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 13 bülteni başlıyor. Bayram tatilinin son gününde otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, sonra da yanmaya başladı. Biri bebek, 8 kişi kazada hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama, zincirleme kazaya neden oldu. O kazada da 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
7: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyyol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayla, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yarada atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
9: Bayram tatili dönüş trafiği başladı. Bazı yollarda da yoğunluk yaşanıyor. Bazılarında ise şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı. Otogarlar ve havalimanları da yoğunluğun yaşandığı yerler arasında. Sıcak duraklardan canlı bağlantılar yapacağız. Bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor. Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Bölgeye gideceğiz. Deha muhabiri Murat Küçük karşımızda. Murat, neler yaşanıyor bayram dönüşünde tatilciler?

0: durması kilometreler boyunca kuyruk oluşmasına sebep oluyor. Ankara istikametinde ise herhangi bir ulaşımda aksama yok. Trafik yoğunluğu normal günlerin bile altında diyebiliriz. Bolu'da iki geçiş güzergahı var. D100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu. D100 Karayolu'nda da benzer manzaralar var. O noktada da İstanbul istikametine doğru trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer kritik noktada Gerede Karadeniz bağlantı yolu. Karadeniz bağlantı yolunda da trafiğin ciddi şekilde sıkışık olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Anadolu Otoyolu'na göre biraz daha sıkışık orada trafik. Neden? Çünkü orada yol iki şerit. Karadeniz illerinden özellikle Anadolu'ya ve Marmara bölgesine geçişlerin sağlandığı önemli bir nokta orası. O nedenle orada da trafikte aksamaların yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii güzergah üzerinde tedbirler de alındı. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri güzergah üzerinde denetim tedbirlerini sürdürüyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığında anında müdahale ediyorlar. Aynı zamanda Anadolu Otoyolu'nda çok ciddi bir sıkışma meydana geldiğinde, trafikte aksaklık meydana geldiğinde D100'e yönlendiriyorlar araçları. D100'de sıkışma olursa Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyorlar. Bununla birlikte bir başka tedbirde D100 Karayolu, D750 Karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişlerinin İstanbul istikameti bu gece saat 1'e kadar, saat 01.00'a kadar tır, tanker ve kamyon geçişlerine yasaklanmış durumda. Ancak şöyle istisnalar var. Acil taşınması gereken ürünler ya da bozulabilecek ürünleri taşıyan araçların, ağır tonajlı araçların geçişlerine izin veriliyor. Tabii yalnızca İstanbul istikametine doğru giden araçlar için bu yasak. Ankara yönüne giden araçlar içinse herhangi bir yasak bulunmuyor. Toparlamak gerekirse cuma akşamı başlayan yoğunluk şu an itibariyle devam ediyor. Bu yoğunluğun bu gece saatlerine hatta bu sabaha kadar sürmesi bekleniyor diyelim. Sözü buradan tekrar size bırakalım.
1: Deha muhabiri Murat Küçük aktardı. Şimdi Murat'ın aktardığı Bolu'daki araçların bir kısmı İstanbul'a geliyor. Peki varacakları noktada durum ne? Dilek Yaman Demir Çamlıca gişelerden Çamlıca'daki İstanbul girişindeki son durumu aktaracak. Dilek.
2: Başlayan o trafik İstanbul girişine henüz yaklaşmadı ama İstanbulluları yoğun bir trafik bekliyor diyebiliriz. Tabii 9 günlük bayram tatiliydi. Memleketine gidenler ya da İstanbul dışını tercih edenler artık tatilin bitmesiyle birlikte dönüyorlar. Biz kameraman arkadaşım İsmail Kamit'le birlikte Çamlıca gişelerin çok yakın bir noktadayız. Buradaki trafik zaman zaman çok yoğunlaşırken zaman zamansa buradaki trafik yoğun bir akıcı şekle dönüyor. Tabii kendi araçlarıyla çıkan vatandaşlar, bir yandan da yolcu otobüsleri, bir yandan da taşıma yapan, transfer yapan kamyonlar ve tırların da İstanbul'a girmeye çalışmasıyla birlikte İstanbul trafiği başlıyor. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Şu sıralarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına göre trafik yoğunluğu %18 şu saat itibariyle. %18'in tamamını da İstanbul içindeki, şehir içindeki o trafiğin oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Bir yandan Çamlıca gişelerindeki hafif de olsa bu yoğunluk Anadolu'dan gelen insanların oluşturduğu yoğunluk. Bir taraftan da İstanbul çıkışı da var hemen karşı şeritte ama orada çok yoğun, çok akıcı bir trafik olduğunu belirtelim. Yine İstanbul içinde dedik. Şu sıralarda Çamlıca gişelerde İsmail Kamit'in gösterdiği bu yoğunlukla ortalama hız 30 kilometre saatte olsa da daha ilerleyen bölümlerde yani İstanbul girişinden sonra bu ortalama hız D100 Karayolu için 70 ila 80 kilometre hıza yükselebiliyor. Tabii Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıcı bir trafik olduğunu belirtmekte fayda var. Oradaki hızla yaklaşık 100 kilometre saatteki hıza çıkıyor. Şehir içinde tüm yoğunluk dedik. İstanbul'daki Haliç'te yine bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yerlerinde yoğun da olsa akıcı da olsa yoğunlukta bir trafik mevcut durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da ortalama hızda 50 ile 60 kilometre yani aslında bir aracın 4. ila 5. vitesinde araçlarını kullanıyor diyebiliriz vatandaşlar. Şimdi Edirne istikametinde yoğun yoğunluk burada değil ama Mahmut Bey gişelerde şu saat itibariyle de başlamış durumda. Edirne'den yani aslında Trakya bölgesinden Çanakkale, Tekirdağ yakın illerden, İstanbul'a yakın illerden gelenler de Mahmut Bey gişelerde bir yoğunluk oluşturuyor. Bunu da belirtelim. Bizim Ankara istikametinden yani Anadolu istikametinden geldiğimiz görüntüler şu sıralar.

0: vardı artık Anadolu'dan İstanbul girişlerine ilişkin görüntülerde o yoğunluk. Yani Bolu'da Anadolu'da başlayan o yoğunluk şu saat itibariyle İstanbul'a girmedi ama ilerleyen saatlerde o yoğunluk İstanbul'da bir trafik oluşturacaktır.
1: Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre Bolu'daki yoğunluk henüz İstanbul'a ulaşmış değil. Peki tatillerini havayoluyla gidenler, havalimanlarını tercih edenler, uçakları tercih edenler nasıl yoğunluk oluşturuyor? Onu da Tuana Çiftçi aktaracak. Hemen soralım. Tuana, bu tarz tatil günlerinde, bayram günlerinde genelde otogarlar ve aynı zamanda havalimanları rekor kırar. Böyle bir günde miyiz? Rekor kırılıyor mu?
0: Korhan, evet, artık 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi ve yavaş yavaş dönüşler başladı. Aslında dün itibariyle dönüşler başlamıştı ama bugün birçok yerde o yoğunluğun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bizler şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanında bir yoğunluk söz konusu. Tatilden dönenler, yurt dışından dönenler, memleketinden dönenler bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Bayram dönüşlerinin de etkisiyle havalimanında hem uçuş hem de yolcu sayısına yeni bir rekor kırılabileceği öngörülüyor. Senin de belirttiğin gibi bugün İstanbul Havalimanı'nda 1700'ün üzerinde uçuş gerçekleşecek ve 300 bine yakın yolcuya ev sahipliği yapacak bugün İstanbul Havalimanı. Aynı zamanda hava trafiği açısından da son yılların en yoğun dönemlerinden biri yaşanıyor bugün. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük uçuş sayısı 18 Temmuz 2025 tarihinde kaydedilmişti. 1707 sefer olarak. Bugünse planlanan 1748 uçuş var ve bu uçuşlar gerçekleştirildiğinde de yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Sadece uçuş değil, yolcu sayısı açısından da bir rekor bekleniyor. Daha önce havalimanında kaydedilen en yüksek yolcu sayısı 2 Ağustos 2025'te 284 bin kişi olarak gerçekleştirilmişti. Bugünse 300 bini aşkın yolcu bekleniyor ve bu da mevcut rekorun üzerine çıkabilecek bir sayı. Bu nedenle de her iki durumdan da bir rekor bekleniyor. Tabii sadece İstanbul Havalimanı değil, Sabiha Gökçen'de de bir yoğunluk söz konusu. Orada da bugün 840'ın üzerinde uçuş ve 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor. Her iki havalimanında da dün ve bugün toplamda 2400'ün üzerinde uçuş gerçekleştirilecek. Tabii çok yoğun bir trafik olduğu için uçuşlara ek seferler konuldu ve mağduriyet yaşanmaması için havalimanı ve uçak firmaları da gerekli önlemleri aldı. İstanbul Havalimanı'nda durum bu şekilde. Artık 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti ve İstanbul'un her iki havalimanında da yoğunluk yaşanıyor Korhan.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün tarihe geçecek günlerden biri yaşandı. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte, aynı farklı meydanlarda ve birbirinden farklı farklı mesajlarla kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu ve Özel çalışmalarını sürdürüyor. Peki bugün neler yaşanacak? Sibel Can, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Ahmet Örsoğlu ise mecliste yayına hazır. İlk durağımız Kılıçdaroğlu'nun evi olacak. Sibel Can karşımızda, hemen soralım. Sibel, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı belli mi?
2: Bugün evinden çıkmayacak, istirahat edecek. Yarınsa erken saatlerden itibaren genel merkezde olması bekleniyor. Biliyorsun 2,5 yılın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk konuşmasını yaptı. Tedbirli mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yerine koltuğa oturmuştu. Genel başkanlık koltuğuna oturmuştu ve o gün söyleyeceği, açıklayacağı başlıklar oldukça önemliydi. Beklenen o konuşmasını yaptı. O konuşmasında bizim kitabımızda arınma var ama tasfiye değil, yeniden doğuş var dedi. Bana ne yapacaksın diye soruyorlar bu süreç için. Ben hesap soracağım dedi. Yine konuşmasının önemli bir kısmını helalleşme bölümüne ayırdı ve orada da FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim. Rüşvete bulaşan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür dilerim ifadelerini kullandı. Rüşvetçi ve hırsızlardan arınacağız. Masum belediye başkanlarını kurtaracağız ama kirliliğe bulaşanlara da göz yummayacağız ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasında beklenti, daha doğrusu açıklaması açıklamasının istenilen bir diğer başlık da parti meclisinin ne zaman toplanacağına ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağıydı. Bununla ilgili somut bir açıklaması olmadı ama önümüzdeki süreçte en yakın, en kısa sürede parti meclisi için seçim sandığını önünüze getireceğim dedi. Tertemiz bir kurultay mesajı da yine o konuşmasında öne çıktı. Zaten dün genel merkezdeki hazırlıklara da baktığımızda bütün afişlerde, flamalarda, pankartlarda temiz siyaset başlığı öne çıkıyordu. Dolayısıyla konuşmasının içeriğinde de temiz siyaset teması üzerinden yaptığı bunlar vardı. Bugün için genel merkezde değil, evinde bazı misafirleri oluyor. Onları kabul ediyor, yine kabul etmeye de devam edecek gün içinde ama bugün için resmi bir buluşma, görüşme ayarlanmadı. Yarın genel merkeze gidecek, orada çalışmalarını sürdürecek.
1: Sibel Can aktardı. Kılıçdaroğlu cephesi bu şekildeydi. Peki Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte bugünkü programı ne? Bu arada dün Kılıçdaroğlu konuşmasında özellikle FETÖ iddialarına yer vermişti ve hemen cevap geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi. Neler söyledi? Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'da.
3: Korhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi için tatil günü, izin günü ama hareketli olan koridor CHP grubunun bulunduğu ikinci kat. Onun dışındaki meclisin neredeyse tüm katlarında sessizlik olduğunu belirtelim. Bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkan olduğu dönemdeki MYK'sıyla CHP grubunun bulunduğu salonda toplantı halinde. Toplantı saat 11'de başladı. Elbette bundan sonraki yol haritası konuşulacak. Özgür Özel'in en büyük isteği Kılıçdaroğlu'nun yeni genel başkanın CHP'yi bir an önce kurultaya götürmesi. Bu adım nasıl atılacak? Bundan sonra Özgür Özel ve ekibi hangi adımları atacak? Bunlar konuşulacak. Bununla beraber Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra iki önemli karara imza attı. Onlardan bir tanesi, daha doğru bir ifadeyle, gruba gönderdiği iki önemli yazı. Parti meclisinin bir an önce toplanmasını istiyor Özgür Özel. Bu toplantının 1 Haziran'da yapılabileceği ifade edilmişti Kılıçdaroğlu tarafından, ancak ertelendi. Henüz PM üyelerine tebligatın gitmediği iddiasıyla. Bu PM ne zaman toplanacak? Aritmetik PM içinde Özgür Özel'i destekleyenler ya da Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin aritmetiği ne? Bu da merak konusu. Kılıçdaroğlu cephesinden yansıyanlar bugün MYK'da, Özgür Özel'in eski MYK'sında değerlendirilecek. Bir de Kılıçdaroğlu yine geçtiğimiz hafta gruba bir yazı gönderdi. Önümüzdeki hafta Salı günü grup konuşması olmayacağı yönünde, ama Özgür Özel cephesi grup konuşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağını açıkladı. Bu konuşma nasıl yapılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan bu konuşmaya ilişkin bir açıklama gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu da merak konusu. Sen de ifade ettin Korhan, Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmada FETÖ iddialarında bulunmuştu. Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili, bu iddialara bir yanıt getirdi. Hiçbir şekilde partimizde suçlamaya muhatap olacak kimse olmadı ifadesini kullandı. Öteden beri bu iftiralar Kılıçdaroğlu'nun ekibine yapılan bayat iftiralardır. Sandığına sahip çıkan, hukuk arayan, kurultay isteyen kadrolar var şu durumda dedi. Ve bunun başka soslarla çeşitlendirilmesine gerek yok ifadesi de dikkat çekti. Saat 14'te Özgür Özel grubunun sözcüsü 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK sonrasında bir açıklama yapacak. Bunu da hatırlatalım.
1: Gezi olaylarının 13. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Valilik kararıyla Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonunun kapatılmasına karar verildi. Ayrıca Taksim Kabataş Finiküler ve Maçka Taşkışla teleferik hattında bugün seferler olmayacak. Beyoğlu Kaymakamlığı da çeşitli toplanma çağrıları üzerine 24 saat boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Kararın ardından polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. İstiklal Caddesi ve bazı ara sokakların da yine bariyerlerle kapatılacağı belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar adeta çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.
4: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8.000'i Paris'te 22.000 polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4.000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
1: Maçın ardından Paris sokakları deyim yerinde ise savaş alanına döndü. Maçın hem Fransa hem İngiltere'deki yankılarını alacağız şimdi. İlk durağımız Fransa olacak. Kayhan Karaca karşımızda. Hemen soralım Kayhan, dün gece Paris Saint-Germain'in bu zaferi üst üste iki kez üst üste Şampiyonlar Ligi kupasını aldı. Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü. Neler yaşandı ve tabii şunu da soralım, şu an durum sakinleşti mi?
5: Evet Korhan, dediğin gibi Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi, Paris'in Paris Saint-Germain ekibi üst üste Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan nadir Avrupa ekiplerinden biri oldu dün gece. Tabii bunun yarattığı bir şenlik havası var ama şenlik havası işte biraz önce de ekranlarda seyrettik. Bu şiddet olayları nedeniyle biraz buruk hale gelmiş durumda. Şu anda Fransız medyası bu şenlikten ziyade bu geçen dün gece yaşananları konuşmakta ve tartışmakta. Öyle ki bilanço her geçen saat gece boyunca ağırlaştı. Birkaç dakika önce Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez kameralar karşısına geçti ve son bilançoyu verdi. Son bilançoya göre dün geceki olaylarda toplam 780 kişi yakalandı. Bunlardan 457'si hakkında şu ana kadar gözaltı kararı alınmış durumda. Daha da vahim olanı yaralı sayısı. 8'i ağır olmak üzere 219 yaralı var. Bu yaralılar, bunlar siviller. Bunlara ek olarak 57 polis ve jandarma memurunun da dün geceki olaylarda yaralandığını bildirdi Fransa İçişleri Bakanı. Tabii geçen yılda benzer olaylar meydana gelmişti. Geçen yılki olaylar sırasında şu an İçişleri Bakanı olan Laurent Nunez Paris Emniyet Müdürü'ydü. Geçen yılki olaylarda 5.000'den fazla polis ve jandarma memuru asayiş için görevlendirilmişti Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasından sonra. Dün 8.000'den fazla polis ve jandarma memuru görevliydi. İşte şimdi Fransız medyası nasıl oluyor da bu kadar polis ve jandarma memurunun görev yaptığı bir ortamda bu tür olaylar engellenemiyor diye tartışmakta. Dünkü olaylar daha maç başlamadan Paris Saint Germain'in stadyumu Parc des Princes çevresinde başladı. Çünkü stadı açmıştı taraftarları için, özellikle kombine biletli taraftarları için Paris Saint Germain. Bilet alan kombine biletliler dışında bilet alan kimi taraftarların içeri girememiş olması nedeniyle stadı etrafında daha maç başlamadan olaylar başladı. Biraz önce yine haberde seyrettik.
1: Fransız medyası dedin. Şimdi Fransız medyası dedin. Manşetleri sormak isterim. Futbola dönelim istersen. Evet, gördük, karışmış. Geçen sene de şampiyon oldu. Belli ki önlem alınmasına rağmen önüne geçilememiş bu tarz olayların. Şimdi dün tabii inanılmaz bir maçtı. Maç önce berabere bitti. Uzadı. Uzatmalarda gol gelmedi. Penaltılara kaldı. Tam bir zafer aslında. Geçen sene de kazandığını düşünürsek eğer, Fransız basını bu şampiyonluğu nasıl gördü? Manşetlerde neler yazdı bugün?
5: Evet Korhan, şöyle bir durum var. Fransa'da pazar günleri normalde ulusal çapta yayın yapan gazeteler yayınlanmaz. Sadece iki tanesi var ulusal çapta yayın yapan. Diğerleri yerel basın. Ben ulusal çapta yayın yapan iki gazeteyi hemen onların manşetlerini aktarmak istiyorum ki bunların başında tabii Le Parisien gazetesi geliyor. Le Parisien gazetesi tabii adı üzerinde Paris Saint Germain'in de aynı zamanda gazetesidir. O dev bir manşet atmış. Efsaneviler şeklinde, yani efsane çocuklar şeklinde bir manşet atmış. İlk kupa tarihiydi, bu ikincisi efsane diyor gazete. Ülkenin diğer ulusal çapta yayın yapan gazetesi Journal du Dimanche ikiye ayırmış sayfasını. Üst manşetinde tarihi performans, altında da bu acınası çapulcular diyor. İşte dün olaylar çıkaran o gençlere, öğleden sonradan itibaren gece geç saatlere kadar olaylar çıkaranlar için çapulcular terimini kullanmış. İç sayfasında da, sayfalarında da bu spor zaferinin ötesinde bu güvenlik ve asayiş meselesini daha çok ön plana çıkaran bir haber yapmış bu gazete. Ama ben seyircilerimize bir de yerel gazeteden manşet aktarmak istiyorum. Bu Marsilya ve çevresinde yayınlanan Marsilya merkezli La Provence gazetesi. Biliyorsunuz Marsilya'nın futbol takımı Olympique de Marseille'dir. Olympique de Marseille ile Paris Saint Germain arasında ezeli bir rekabet vardır biliyorsunuz. Yerel basın tamamen Paris Saint Germain'in zaferini manşete taşımışken Olympique de Marseille'yi destekleyen bu La Provence gazetesi çok küçük görmüş birinci sayfasından Paris Saint Germain'in zaferini, ama ikinci sayfasında, iç sayfalarında da, spor sayfalarında vermiş haberi. Orada daha polemik bir ifade kullanıyor. Diyor ki zaten vasat bir performans sergileyen Alman hakem uzatmalarda Arsenal'ın penaltısını vermedi diyor ve Paris Saint Germain'in kupayı işte bu penaltının verilmemesi sayesinde kazandığını ima ediyor Marsilya'nın gazetesi La Provence Koran.
1: Kayhan Karaca aktardı. Şimdi bir de tabii karşı tarafa bakalım. Mağlup tarafa, İngilizlere bakacağız. Paris Saint Germain'e mağlup oldu. Arsenal'de moraller bozuk. Gökhan Bozkurt karşımızda, hemen soralım. Aslında Gökhan, bugün Arsenal Premier Lig kupasının yanına bir de Şampiyonlar Ligi kupasını koymak istemişti. Plan buydu. Bekledikleri olmadı. Nasıl yankılandı bu mağlubiyet İngiltere'de?
6: Koran, gerçekten de aslında çifte zafer kutlama arzusu vardı. 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Onun coşkusu, onun zafer sarhoşluğuyla gitmişlerdi Budapeşte'ye. Orada Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırarak Avrupa'nın en büyüğü olarak dönüp çifte bayram kutlamak istiyorlardı. Ama istedikleri gibi olmadı. Yine bir penaltı kabusuyla evlerine mağlup dönüyorlar. Ama bugün o kutlamalar yine olacak, bunu anlıyoruz. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını söylememiz lazım. Tabii Britanya medyası mağlubiyet bir çöküş değil şeklinde gördüler haberlerinde. Özellikle Arsenal son adımda tarihi fırsatı kaçırdı vurgusunun öne çıktığını gördük yine gazetelerde, televizyonlarda. Arsenal'da büyük kalp kırıklığı var diyor bir başka yayın kuruluşu. Ve yine 20 yıl sonra gelen finalde acı son ifadeleri dikkat çekti. Yıllar sonra kaçan rüya diyor medya. Ve Arsenal'ın penaltı laneti sürüyor manşetini yine bir başka gazetede gördük ki. Buraya küçük bir not girmek istiyorum Kayhan, Koran. Özellikle 26 yıl önce UEFA Kupası'nda Galatasaray'a karşı da yine penaltılarda kaybetmişlerdi. Penaltı kabusları hala sürüyor. Tabii Arsenal her şeye rağmen yıllar sonra yeniden Avrupa futbolunun elitleri arasına da döndü şeklinde değerlendirmeler olduğunu gördük Korhan. Tartışmaların odağında uzatma dakikalarında Arsenal'ın lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Onun olduğunu da yine görebiliyoruz. Yine teknik direktör Arteta
1: penaltılar damgasını vurdu.
6: Olduğunu söylese de mağlubiyet...
1: Penaltı kabusundan bahsettin. Aslında tam da penaltılar damgayı vurdu. Beklediği bir penaltı vardı. Alman hekeme ateş püskürüyor, deyim yerindeyse İngiliz taraftarlar. Sonra maç uzatmalarda gol olmayınca penaltılara gitti. Penaltılarda da kötü tercih oldu iki futbolcunun özellikle ve büyük bir hayal kırıklığı oldu. Taraftarlar arasında neler konuşuluyor bu penaltı konusu?
6: Penaltı konusunda aslında çok büyük bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığına dair haberler yok. Ama tercihler daha iyi yapılabilirdi şeklinde eleştiriler var. Aslında çok temkinli bir dil kullandığını söylememiz lazım taraftarın. Çünkü 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk coşkusu var. O yüzden hemen hepsi futbolculara, teknik ekibe büyük bir minnettarlık içindeler aslında. Bugün zaten o coşkuyu katlamak istiyorlardı. O olmadı. O yüzden de temkinli bir dil kullandıklarını söylememiz gerekiyor. Zaten buraya belki şu notu eklersek daha açıklayıcı olur. Birleşik Krallık'ın başbakanı Starmer, o da koyu bir Arsenal taraftarıdır. Uzun yıllar bekleyen taraftarlardan birisi de kendisiydi. Keir Starmer da bu mağlubiyetin hemen ardından bir açıklama yaptı ve orada kendileriyle gurur duymaları gereken bir sezon geçirdiklerine dikkat çekti. Takımın tüm oyuncularıyla, teknik kadrosuyla bu bağlamda gurur duyulması gerektiğini ifade etti ki zaten taraftarlardan yansıyan tüm detaylarda bu şekilde. Özellikle zaten Arteta'da o tartışmalı penaltıyı sonuca bağlamamak gerektiğini ifade etti. Oyuncularına bu acıyı gelecekteki başarılar için bir yakıt olarak kullanmalıyız diyor. Yine oyunculara baktığımızda Declan Rice, o da yine final yenilgisinin yıkıcı olduğunu kabul etse de takımın yeniden bu seviyeye çıkacağına olan inancının yine tam olduğunu ifade etti. Bunlar gerçekten dikkat çekici ayrıntılardı Koran. Tabii sosyal medyada da geniş bir yankı buldu. Belki buraya da değinmek gerekiyor. Sosyal medyada taraftarların Arsenal'la alay eden paylaşımları özellikle dikkat çekiciydi. Arsenal bu kupayı müzeye getirmek isteyen ikinci Londra takımı olamadı. Buna atıf var aslında. Çünkü daha önce kupayı Chelsea müzesine getirmişti. Tabii fırsatı kaçırmadı ezeli rakipleri Chelsea. Hemen kupanın bir fotoğrafını paylaştılar. Şampiyonlar Ligi kupası bizde şeklinde bir gönderme yaparak. Ve Arsenal taraftarlarına da kupayı görmek isteyenler varsa bize gelebilirler şeklinde mesaj gönderdiler alaycı bir şekilde. Yine bir diğer ezeli rakipleri Manchester City, onun yıldızı Erling Haaland, o da yine yenilgi sonrasında gülümseyen bir selfie fotoğrafını paylaştı. Bu da tabii alaycı bir gönderme olarak yorumlandı. Hatta kimi gazetelerde troll olarak bile suçlandı Haaland. Tabii bütün bunlar da dikkat çekici diğer detaylardı. Şimdi bugün 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunun kutlamaları vardı, planlanmıştı. Özellikle bugüne planladılar. Çünkü eğer Şampiyonlar Ligi kupası da gelseydi o otobüsün üzerinde iki kupayla adeta şov yapacaklardı. Ama biraz buruk da olsa 22 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kutlaması olacak. Ki taraftarlar da zaten o vefayı gösteriyor. Yıllar sonra gelen bu kutlamayı kaçırmak istemiyorlar. Daha sabah erken saatlerden itibaren sokaklara gelmeye başladılar. Türkiye saatiyle 16'dan sonra planlanıyor. Tabii yetkililerden açıklamalar geldi. Planlandığı şekliyle bu kutlamalar yapılacak dediler. Tabii Britanya medyası Şampiyonlar Ligi ayak kırıklığı şampiyonluğun önüne geçmeyecek şekilde geçmeyecek şeklinde değerlendirmeler de yapıyor. Taraftarlar her ne kadar buruk da olsa yıllar sonra gelen şampiyonluğun tadını çıkartmak istiyorlar Koran.
1: Yurt gündemiyle devam edelim. 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundansa işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Böylece yeni bir cinayet önlenmiş oldu. Dilek Yaman Demir'in özel haberini veriyoruz ekranlara.
7: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis, Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan, istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
0: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
7: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecek mi? Tartışma her ne kadar haftalardır devam etse ve taraflardan olumlu açıklamalar gelse de anlaşma kesin bir sonuca ulaşmış değil. ABD Savunma Bakanı Hegseth, başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise ABD Başkanı Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiği iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
9: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
8: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtildi.
8: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
1: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrenciler de yarışmada yer alacaklar. Hedefleri ise 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
7: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler MACAV adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
10: Son 3 senede öncelikle 387 kilometre ile başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreye geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
7: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
11: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
12: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
7: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
1: İzmir 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
7: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
13: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
7: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
14: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
15: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
7: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
16: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme, pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
17: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
15: Şu an genel durum stabil.
7: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
18: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor. Burada bir bilinç altında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
1: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacı koruma altında. 1522'de Rodos Seferi öncesinde Kanuni Sultan Süleyman otağını bu ağacın altına kurmuştu.
7: 854 yıllık çınar ağacı Muğla'nın Yatağan ilçesinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç dedi. Türkiye genelinde 10.509 anıt ağaç koruma altında. Onlardan biri olan 854 yıllık çınar da bölgesinde tarihe tanıklık ediyor.
19: 15 Haziran 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine İstanbul'dan çıktığında yol boyu geliyor ve 23 Temmuz 1522'de burada otağı kuruyorlar. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Mesela Muğla'dan çıkıyor, buradan Bozüyük'ten, şimdi bizim olduğumuz yerden bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Sanıköy'e, oradan daha doğru Milas'a doğru devam ediyor.
7: Çınar ağacı 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapa, 800 santimetre de gövde çapına sahip. Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçlara özel bir bakım uygulanıyor.
20: Afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız yer yer bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Ağaçlarımızın her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahaleleri yapılmaktadır. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
23: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
24: Canım karım.
23: Ula senin ne işin var burada?
24: Ula Asu senin ne işin var burada?
23: Araba almaya geldim.
24: Ben de.
25: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
24: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
23: Ne acele Kılçık hocam.
26: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
27: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
28: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
29: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
28: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
30: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
31: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Reklam. Müzik arası.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.

bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Ateşine. Şanzımanlı arkelikle. Hayat bu işe.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Bütü deyince vatan.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Hava durumu.
9: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
8: Hava durumu.
10: NTV Radyo. Saat 14.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor. Trafik var birçok noktada ve otogarlar ve havalimanları da aynı şekilde yoğunluk yaşanan duraklar arasında. Canlı bağlantılarımız olacak. Hemen İstanbul'daki son durumla başlayalım. Dilek Yaman Demir, Çamlıca gişelerinden yayına hazır. Dilek, Çamlıca gişelerinde trafik başladı mı?
1: Saatin ilerlemesiyle birlikte trafik yoğunluğu da artıyor diyebiliriz. Çamlıca gişelere çok yakın bir noktadayız. Hemen ilerisinde, 100 metre ilerisindeyiz aslında. İsmail Kamit ile birlikte buradaki trafik akışını sizlere göstermek istiyoruz. Tabii Anadolu'dan gelişlerde trafik oldukça yoğunlaşırken yine Anadolu'ya gidişlerde ise tam tersine, aksine açık bir trafik, yani akıcı bir trafik hakim. 9 günlük bayram tatili artık bitiyor. Memleketine gidenler ya da tatil için İstanbul dışını tercih edenler İstanbul'a geri dönmeye başladılar. Kendi araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlarla birlikte otobüs yolculuk yapmak için otobüs ulaşımını tercih eden vatandaşlar da var. Bir yandan burada da transfer için kamyon, tır gibi İstanbul'a gelen transferlerde yoğunluğa katılmış durumda. Tabii önceki günlerden itibaren birçok güzergahta yoğunluk vardı. Dün akşam itibariyle başladı ama sabah saatlerinde o Bolu'daki, yani İstanbul'a gelişteki Anadolu otobanındaki trafikte yavaş yavaş İstanbul'a giriyor. Kilometrelerce oluşan o kuyruk artık saatin ilerlemesiyle birlikte İstanbul'da da hakimiyetini sürdürecek gibi görünüyor aslında. Şunu da söyleyebiliriz, vatandaşların dönüş yolculuğu her yıl olduğu gibi yine çileye dönüşecek gibi duruyor. Saat 14 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasındaki yoğunluk %24'e ulaştı. Yaklaşık bir saat önce bu yoğunluk %18 civarındaydı. Saatler, dakikalar ilerledikçe de her dakika yenilenen o uygulamada trafik yoğunluğunun da arttığını söylemekte fayda var. Şimdi İstanbul Çamlıca gişelerinin hemen yakınındayız dedik. Edirne istikametinden bir yoğunluk yaşanmıyor dedik ama Ankara istikametinden, yani o Bolu'daki, Anadolu'daki trafik artık yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. İsmail Kamit size gösterirken ben de Mahmut Bey gişelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü Mahmut Bey gişelerde aslında Edirne yönünden gelen bir trafik yoğunlaşmaya başladı. Sadece Edirne'de demek doğru olmaz. İstanbul'a yakın tüm illerden, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne gibi tüm illerden artık İstanbul'a giriş için başlamış durumda. İstanbul'da oluşan %24'lük trafik de genelde bağlantı yollarında diyelim. Haliç'te bir yoğunluk görünüyor. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de, bağlantı noktalarında Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş'ta da yoğunluk başlamak üzere. Kuzey Marmara'nın şu sıralarda da akıcı olduğunu söyleyelim. Biraz da hızlardan bahsedelim. Şu sıralarda Çamlıca gişelerden İstanbul'a girişte ortalama 30 ila 40 kilometre hızlı bir şekilde araç kullanıyor sürücüler. Bu ortalama 3 ila 4. vitese tekabül ediyor. Bir yandan da Kuzey Marmara Otoyolu'nda demiştik, oradaki kilometrede 100'e çıkmış durumda. Yani ortalama saatte 100 kilometre hızla sürücüler hareket edebiliyorlar. Fatih Sultan Mehmet Bağlantı Köprüsü'nden de bahsedelim. Orada da yoğunluk başlamış durumda. Yine Beykoz tarafından gelen, İstanbul'a gelen sürücüler bir trafik yoğunluğu oluşturuyor diyelim. Sadece İstanbul'un Çamlıca gişeler bağlantı noktasında da değil, farklı bölümünde de %24'lük bir yoğunluk yaşanıyor. Şu sıralarda o Bolu'da izlediğimiz yoğun, yani Karabük, Bolu, Ankara istikametindeki o yoğunluk yavaş yavaş artık saat 14'ten sonra da artarak büyüyecektir. %24'e ulaşan bu trafik yoğunluğu akşam saatleri itibariyle %70'e 80'e çıkması bekleniyor. Çünkü hem otogarda hem de havalimanlarında oldukça bir yoğunluk vardı. Karayolunu tercih eden İstanbullular da artık tatilin bitmesiyle dönüş yolculuğuna başladılar.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. İstanbul'daki yollardaki son durumdan bahsetti. Peki otogarlar ve havalimanlarındaki yoğunluk ne durumda? Onu da Tuana Çiftçi aktaracak. Tuana.
2: Korhan, Dileğin de aktardığı gibi karayollarında trafik var, ancak hava yollarında da bir yoğunluk söz konusu. Bizler şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Hem uçuşlarda hem de yolcu sayısında bugün bir rekor kırılması bekleniyor. Bugün İstanbul Havalimanı'nda 1700'e aşkın uçuş gerçekleşecek ve 300 bine yakın yolcuya bugün İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak. Hava trafiği açısından da son yılların en yoğun dönemlerinden biri yaşanacak.

0: 40.000'den fazla yolcunun da havalimanını kullanması beklenen tahminler arasında. Her iki havalimanında da dün de bir yoğunluk vardı. Keza bugün de aynı şekilde bir yoğunluk var ve 2400'e aşkın uçuşun gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii ek seferler konuldu mağduriyet yaşanmaması açısından. Öte yandan başka önlemler de alındı havalimanından gidişatın aksamaması için. Bu nedenle de önlemlerin alındığını da belirtelim. Yolcular sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Özellikle de karayolunu kullanmak istemeyenler ki 9 günlük Kurban Bayramı boyunca aslında sık sık trafik yoğunluğunu ekranlara getirdik. İşte bu yoğunluğa katılmak istemeyen birçok kişi uçuşları tercih etti. Hava yollarını tercih etti. Birçok yolcuyla konuşma fırsatımız oldu. Hepsi bayramda bilet bulabilmek için önceden yer ayırttığını belirtti. Bu nedenle de mağduriyetlerinin önüne geçtiğini de söylediler. Ama bazı yolcularsa çok zor bilet bulduklarını belirttiler ki tüm uçak seferlerinin de dolu olduğunu tekrar belirtelim. İstanbul Havalimanı'nda durum bu şekilde. Aslında sadece İstanbul Havalimanı'nda değil Sabiha Gökçen'de de yoğunluk var. Artık 9 günlük bayram tatili bitti ve her iki havalimanı da yoğunluk yaşanıyor Korhan.
1: Tuana Çiftçi aktardı havalimanlarındaki son durumu. Tabii dönüş yolunda yoğunluk yaşanan yerlerden biri otogar, Büyük İstanbul Otogarı. Bugün otogara 2200 ila 2500 arasında otobüs gelmesi bekleniyor. Star Haber'den Onur Aksoy otogarda yaşananları anlattı.
2: 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk hala devam ediyor. Şu anda otogarın peron kısmındayız. Burada otobüsleri görebiliyorsunuz. Yoğunluk oldukça fazla. Otobüslerin biri gidiyor, yeni birisi geliyor. Yolcuları indirdikten sonra hemen o da ayrılıyor. Bütün otobüsler sıralanmış durumda. Yolcular da memleketlerinden gelenler de buraya iniyorlar. Valizleriyle birlikte memleketlerinden dönmüş oluyorlar. Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan çok sayıda otobüs kalktı bugün bayramın son günü. Tabii 9 günlük uzun soluklu bir bayram tatiliydi ve pek çok kişi memleketlerine gitti ve memleketlerinden bugün itibariyle dönüşe geçtiler. Tabii memleketlerinden çok sayıda ürün de getirdiler, oradan eşyalar da getirdiler. Tabii bu Kurban Bayramı'ydı ve Kurban Bayramı vesilesiyle de çok sayıda yolcu kurban etlerini de, memleketlerinde kestikleri kurban etlerini de buraya getirdiler otobüslerle birlikte. İyice sararak, üzerlerine buzlar koyarak, iyice muhafaza ederek İstanbul'a getirdiler. Pek çok kişi valizleriyle bekliyorlar. Tabii bugün son gün, tatilin son günü, haliyle otobüs firmaları da çok sayıda ek sefer koydu. Talebe yetişmeye çalışıyorlar. Tabii haliyle bu kadar yoğunluk olunca izdihamı da beraberinde getiriyor. Çok sayıda yolcu, valizleriyle inen çok sayıda yolcu buradan servis bulamadıklarını belirttiler bizlere. Yani serviste bulunduğumuz yerden, otogardan evlerine gidemediklerini ve uzun süre beklediklerini söylediler. Aynı zamanda bir taksi sorunu da olduğunu belirttiler. Valizleriyle taksiye binemediklerini belirten çok sayıda yolcu da vardı. Tabii bu yolcuları, buraya gelen, memleketlerinden gelen yolcuları almak için de çok sayıda araç geldi otogara. Tam da bu sebeple sadece bulunduğumuz yerde bir yoğunluk yok. Aynı zamanda otogarın her iki girişinde de bir yoğunluk hakim, bir trafik hakim. Otogarın giriş kısmında gişelerden geçtikten sonra otogarın iç kısmına gelene kadar yoğun bir araç kuyruğu oluşmuş durumda. İstanbul'da aslında trafik bugün sakin, ancak otogarın girişinde öyle bir trafik oluyor ki giriş neredeyse yarım saati, 45 dakikayı buluyor araçlar için. O araçlar da buraya geliyorlar ve memleketlerinden gelen akrabalarını, aile bireylerini buradan almaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi çok sayıda otobüs firması ek seferler koymuş durumda. Tam da bu sebeple yoğunluk bir an olsun azalmıyor. Otobüs geliyor, burada boşaltıyor ve boşalttıktan sonra da bulunduğumuz noktadan ayrılıyor. Etrafta konuştuklarımızda, firma yetkilileriyle konuştuğumuzda bu yoğunluğun akşam saatlerine, hatta gece saatlerine kadar beklediklerini söylediler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Bayram yolculuklarından bir de kaza haberi vereceğiz. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada bir bebek olan toplamda 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı zollama, zincirleme kazaya neden oldu. O kazada da 4 kişi yaşamını yitirdi.
3: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi.

0: kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayda, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Bucak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
1: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşun isabet eden 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandığı 6 zanlı tutuklandı.
2: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
3: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
2: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
3: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk 8 şüpheli gözaltına alındı.
2: Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
1: Elazığ'dan kadın cinayeti haberi geldi. Bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Murat Ç ile eşi Derya Ç arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Murat Ç 4 yaşındaki çocuklarının yanında tabancayla eşine ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Ç de gözaltına alındı. Son zamanlarda haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz bir ifade var. Yüksekten düşerek ölen kadınlar. Son 5 yılda en az 60 kadın balkondan, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ne kadarı intihar etti, ne kadarı itildi net değil. NTV'den arkadaşımız Deniz Tüysüz şüpheli şekilde ölen kadınların aileleriyle adli tıp ve ceza hukuku uzmanlarıyla konuştu.

0: Benim kızım kesinlikle intihar etmez. Hayata bağlı.
1: Benim kızım asla intihar etmedi. Benim kızım cinayete kurban gitti.
2: Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre son 5 yılda 60'ı aşkın kadın yüksekten düşerek öldü. Bu yılsa sadece 1,5 ayda 5 kadın şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu olaylar Şule Çet ve Tuğba Yavaş gibi yüksekten atılarak intihar süsü verilen cinayetleri akıllara getirdi. Uzmanlara göre yüksekten düşme vakalarında kadın intihar mı etti yoksa itildi mi, bunun anlaşılması çok da kolay değil.
3: Yüksekten düştü mü, kazara mı düştü, intihar mı etti, biri tarafından mı itildiğinin ayrımını yapmak hem adli tıbbi olarak hem de hukuki olarak çok zor. İddia genellikle kadınların yukarıda yalnız değilken yanlarında bir partneri, sevgilisi, eşi ya da ayrılmak üzere olduğu, boşanma aşamasında olduğu eşi olurken bu kadınlar ne hikmetse yüksekten düşüyor ya da düşürülüyor.
2: Aysun Yıldırım 28 Şubat 2018'de İstanbul Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinin penceresinden düştü. O an orada olan bir müşteri gözaltına alındı ancak yeterli delil olmadığı için dosyaya takipsizlik kararı verildi.
0: Dediler bu şüpheli ölüm. Polisler inceleme yapmış. Adli tıpa gönderildi çocuğum. Aradan 2 ay geçti. Savcıdan ses seda yok. Tekrar gittik. Biz anlatıyoruz. Bizim kızımız intihar etmeyecek bir insan. Şüpheli ölüm dedi. Aradan zaman geçti. Yine gittik. Bize tepki gösterdi. Eylül ayında bizim dosyamız kapatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İtiraz dilekçesi yazdık. O da reddedildi. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başvurduk. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun mücadelesiyle 2019 Mart ayında kızımın dosyası tekrar açıldı. İkinci savcı araştırmaya başladı. Delilleri toplamaya başladılar. Benim kızımın tırnaklarından çıkan DNA'yı birinci savcı hiç incelemeden dosyayı kapattı. Adli tıp raporunda tırnaklarından o müşterinin DNA'sı çıktı. Düştü diyorlar ama yerde kan izi yok. Düştü dedikleri camda parmak izi yok.
2: Yüksekten düşmelerde adli tıp raporu kritik önemde.
3: Kendini boşluğa bırakma şeklinde bir serbest düşme ile bir itilme şeklindeki düşmenin fiziksel dinamiği çok farklı ve kameraya farklı yansıyacağı gibi olay yerinde düşme hızı, düşme açısı, düşme yerinin binaya uzaklığı gibi olguları alıp, verileri alıp geriye dönük hiç olmazsa bu bir serbest düşme mi, ileriye doğru bir itilme mi, bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz.
2: 30 yaşındaydı fizyoterapisti. Şeyma Gökçe de Ankara'da 14. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden kadınlardan biri. Olay anında evde olan erkek arkadaşı tutuklandı. Olay 15 Mart 2025'te yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkında suçunun sabit görülmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
1: Benim kızım cinayete kurban gitti ve kızımın kesinlikle camda parmak izi çıkmadı. Çıkmadığı halde yine de delil yetersizliğinden beraat etti. Yani cinayet başka bir şey değil. Kızım için gerçekten adaleti istiyorum.
2: Uzmanlar yüksekten düşme vakalarında olay yeri incelemenin önemine vurgu yapıyor.
3: Özellikle bir balkon kenarından kendini boşluğa bırakma şeklindeki bir düşüş ile bir kişinin balkondan itilmesi ya da sırtı dönükken itilmesi, yüzü dönükken ayaklarının kaldırılıp atılmasındaki düşme dinamiği fiziksel olarak farklı ve kişinin yere neresinin çarpacağı bile fark ediyor. Buradaki temel amaç zaten yukarıda oluşmuş yaralanmaları gizlemek için kişiyi aşağı atıp çok sayıda daha ciddi yaralanma oluşturmak olduğunda işimiz zorlaşıyor.
2: Hukukçular da yüksekten düşme olaylarına mutlaka şüpheli ölüm olarak yaklaşılması gerektiği görüşünde.
4: Kadınların özellikle eski partnerleri olabilir, eski eşleri, boşanma aşamasında olduğu, evli olduğu kişiler olabilir ya da ailesinden, yakınından başka erkek kişiler tarafından şiddete maruz bırakıldığını görüyoruz. Yani her kadın ölümü şüphelidir.
2: Faillerin cinayetlere intihar süsü vermesi delil toplamayı zorlaştırıyor. Kızlarını, annelerini, arkadaşlarını kaybedenler yıllarca adalet mücadelesi veriyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecek mi? Tartışma her ne kadar haftalardır devam etse ve taraflardan olumlu açıklamalar da gelse anlaşma kesin sonuca ulaşmış değil. ABD Savunma Bakanı Eksett, başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise ABD Başkanı Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantıya hazırlanıyor.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
7: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
6: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rızai, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
5: Washington ile Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri de Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken bir yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına biraz yakından bakalım.
8: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
5: Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraflarlar çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
9: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8.000'i Paris'te 22.000 polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4.000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
5: Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ABD basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına bakalım şimdi.
10: Kore. 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
5: Antalya'da 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla Bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz yoğun bakıma alınan bebek hayata tutundu.
10: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla Bebek hastaneden taburcu oldu.
11: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
10: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerinin kucaklarını aldı.
11: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz, nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu, küçücüktü.
10: Leyla İlge Yalçın bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
5: Kanser tedavisinde umut veren bir haber geldi. İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka tedavi yöntemleriyle güvenle yönelebilecekler.
10: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
5: Dünyaca ünlü bir sokak sanatçısını bu kez paranteze alacağız. Gizemli bay ya da bayan, çünkü cinsiyeti, kimliği bilinmiyor. Hala da sırrını koruyor. Biz de bu ikonik sokak eserlerinin sahibini paranteze aldık. Banksy haberiyle bülteni noktalıyoruz. Hoşçakalın.
12: Çalışma alanı tuval değil, sokağın kendisi olan bir sanatçı. Londra sokakları, duvarlar, terk edilmiş binalar. Her bir eserine ayrı bir hikaye, ayrı bir görüş aktardı. Dünya, Banksy'nin eserlerini konuşsa da gerçek kimliği henüz bilinmiyor. Banksy, 1999 yılında yaptığı The Mild Mild West adlı eseriyle ilk çıkışını yakaladı. Ardından gelen Girl with Balloon eseri ikonik çalışmalarından biri haline geldi. Eserin uyarlaması 2018'de açık artırmada satıldığı an kendini imha etti. Bu an sanat tarihinin unutulmaz performanslarından biri oldu. Gazze'de savaşın yıkımını, acıyı ve bölgedeki yaşamı ironik ve hüzünlü bir dille dünyaya anlattı. No Ball Games, Flower Thrower ve Game Changer gibi pek çok eseriyle dünyaya adını duyurdu. Şimdi ise Londra'nın merkezine yerleştirdiği yeni eseri ziyaretçilerin ilgi odağı.
13: Londra'da bir gecede ortaya çıktı bu eser. Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin son çalışması. Birleşik Krallık'ın başkentinde, Westminster'ın kalbinde, polisin, istihbaratın hiç boş bırakmadığı bir yer burası. Waterloo Place, işte heykel tam buraya yerleştirildi. Manidar bu açıdan, çünkü sembolik açıdan da dikkat çeken bir yer Waterloo Place. Britanya'nın imparatorluk geçmişini temsil ediyor ve askeri anıtlar yer alıyor burada. Bazı sanat yorumcuları Banksy'nin çalışmasını İngiliz emperyalizmine ve kör milliyetçiliğe eleştiri şeklinde yorumladı. Bu dev heykel yalnızca bir Banksy eseri değil, Britanya'nın kendi geçmişiyle ilişkisini yeniden tartışmaya açan siyasi bir sanat müdahalesi olarak da değerlendiriliyor.
12: Banksy, politikadan dünya sorunlarına, şiddetten barışa uzanan temalarıyla sokakları birer düşünce alanına çevirdi. Eserlerinin yanı sıra başka bir başarısı da kim olduğuna dair soruları yıllardır cevapsız bırakması.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
16: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Teknoloji istersin, Vatan'da bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core i5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya. Segway Ninebot F3 Pro 1200 watt elektrikli su kıtır 39.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz, hemen size önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken cübin veya sirken gebin olarak anılıyor. Bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına, Selçuklu dönemini, İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri sirken cübinmiş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oxymel veya oxymelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da oxy, oxos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında sirken gebin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 2/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak.

Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine bahar otları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın. Tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın. İyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin. Ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her katı birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık. Hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu biberi konulmuş harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak.

Kurban etiyle başka neler yapabiliriz? Şimdi size unutulmuş bir tariften bahsedeceğim. Aslında unutulmuş değil çünkü adı hala geçerli. Tas kebabı deyince niye unutulmuş olsun derseniz, teknik olarak aslında tas kebabının özgün yapılış şekli tamamen unutulmuş. Bugün tamamen başkalaşmış bir yemekten bahsediyoruz. İçine domates de giriyor, salça da giriyor. Küp küp patates koyan da var. Hatta Diyarbakır'da falan böyle bir coğrafi tescil bile almış. Tas kebabı aslında unuttuğumuz bir teknik. Adını da gerçekten tastan alıyor. Bir tasın içine et parçaları, tuzu biberi konulup yerleştiriliyor. İşte baharat eklenecekse o ekleniyor. Arpacık soğanı olabilir, o da olabiliyor ama aslında özgününde o bile yok. Bu tas geniş bir tencerenin içine ters bir şekilde oturtuluyor ve ateşin üstüne konuyor. Tencerenin kapağı da kapatılıyor. Yani tabii tencere deyince eski usul şöyle bakır tencereleri düşünün. Çünkü eski bir teknikten bahsediyoruz. Tasın içindeki et usul usul pişerken suyunu iyicene salıyor. Şimdi o suyunu tamamen saldığı zaman işte etrafına da pirinç ekleniyor ve bir pilav demleniyor. Tam bir böyle et suyuna pilav. Zaten tuzu biberi falan da yerindeydi. O pilav da iyicene böyle kendini çekince işte ortadaki tas kaldırılıyor. Ortada pişmiş lokum gibi bir et, etrafında da pilav. Şimdi bunu tamamen tencereyi aslında bir siniye tam olarak ters de devirebilirsiniz. Gene ortada pişmiş et olur. İşte tasın içinde tası çıkarırsınız. Ortada o pişmiş tas kebabı, etrafında da pilavı, son derece güzel bir yemek. Onun için tas kebabını hala böyle komposto kaselerinin içine koyarlar. Pilavın üstüne ortaya koyarlar. Bu şekilde servis yapılır. Unuttuğumuz bir teknik. Zaman içinde tas kebabı başkalaşmış, içine girmeyen kalmamış. Bugün hala ama tas kebabı pilav ikilisi sofraların olmazsa olmazı. Hatta bir nokta daha ekleyeyim. Hünkar Beyendi tarifinin de temelinde aslında bu tas kebabının batı etkisiyle başkalaşması var. O da tas kebabı bir zamanlar aynı zamanda köz patlıcanla da servis yapılırmış. Köz patlıcanın üstüne diyelim ama o köz patlıcanın içine zamanla Fransız mutfağı etkisiyle beşamel sos ve kaşar peyniri girmiş. Tamamen bambaşka bir şey olmuş. Onun üstüne de tas kebabı konulunca işte bildiğimiz Hünkar Beğendi yemeği olmuş. Tabii ki normalde eti kavurarak üstüne suyunu ekleyerek de tas kebabını yapabilirsiniz. Yalnız etin çok iyi pişmesi esas.

0: Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revani olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor. Kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın. Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin. Pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız. Ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor, birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünü de isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun, bayramınız tekrar kutlu olsun.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
14: Sağlam bankacılık.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
18: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
19: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
20: Reklam.
21: Doktor bana doğruyu söyle.
22: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
21: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
23: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
24: Doğa Takvimi. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
25: Dünya Papağan Günü bugün. Bu zeki kuşları kutlama, onların olağanüstü dünyasını keşfetme günü. Daha önce papağan görmediyseniz tanışmak için mükemmel bir fırsat. Günün amacı, konuşkan Afrika gri papağanından rengarenk makav papağanına kadar papağanları takdir etme ve onları korumak için küresel bir eylem çağrısı yapma. Dünyada 350'den fazla papağan türü ve birçok tür tehlike altında. Kuyruk tüyleri ve çıkardıkları seslerle iletişim kuran, çok zeki, duygulu, utanınca kızaran, insanlar dahil tüm sesleri kusursuz taklit edebilen bu hayvanlar uzun ömürlü. Bazı türleri 95 yaşına kadar yaşayabiliyor. Araştırmalar Afrika gri papağanının 5 yaşında bir çocuğun bilişsel becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi papağanlar evcil hayvan değil, yaban hayvanı. Kafese kapatıldıklarında anormal davranışlar sergileyen papağanlar sosyalleşme eksikliği nedeniyle kendi tüylerini yolabilirler. Ay bu gece dolunay. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
24: Doğa takvimi.
23: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, pazartesi günü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Açıklama mecliste grup başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantının ardından geldi. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu anlatacak. Nedir ayrıntılar Ahmet?
1: Koran, Grup Başkanı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı sonrasında Zeynel Emre, parti sözcüsü, bir açıklama yaptı. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı topla çağrısında bulunmuştu Özgür Özel. Bu çağrının yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Şayet bu çağrı gelmezse delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplanacağı açıklanmıştı. Zeynel Emre'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada bu konu soruldu. Zeynel Emre yarın Özgür Özel cephesinin harekete geçeceğini ifade etti. Delegelerden imza toplanacak olağanüstü kurultay için şu ifadeleri kullandı. Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada sorun yok. Ve şunu da ifade ettik. Hangi delegelerle isteniyorsa onları da toplarız. Üye isterlerse onunla da toplarız. Kim isterse, ama mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız ifadesini kullandığı olağanüstü kurultay için ilk aşama yarın başlayacak. Grup toplantısı tartışması uzunca bir süredir yapılıyordu. Salı günü CHP grup toplantısı yapılacak mı? Kılıçdaroğlu yapılmaması yönünde bir açıklama yapmıştı. CHP üyelerine bir yazı göndermişti. Özgür Özel cephesi yapacaklarını ifade etti. Zeynel Emre bu yönde de bir açıklama yaptı. Biz grup toplantısını yapacağız ifadesini kullandı. Bizim toplanma, konuşmak için özel bir şeye ihtiyacımız yok. Biz grup toplantımızı yapacağız. Bir grup toplantı, genel başkanımız nerede konuşuyorsa grup toplantısı oradadır ifadesi de yine dikkat çekiciydi. Bununla beraber yine önemli noktalardan bir tanesi CHP'nin bir an önce kurultayı toplaması ile ilgili açıklamaydı. Zeynel Emre bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacak. Zira kanunen CHP'nin grup toplantısını, kurultayını bir an önce yapması gerekiyor. Şayet bu kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez ifadesi de yine dikkat çekiciydi. Bu CHP'yi çökertme, siyasetten silme adımıdır ifadesini kullandı Zeynel Emre. CHP'nin Özgür Özel cephesinin toplantısı kısa süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlandı. Ancak gözler yarına çevrildi. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultayı toplamak için delege imzalarını toplamaya başlayacak. Süreç nasıl ilerleyecek, bunu da takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Devam edelim. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatilcilerin dönüş yolculuğu da başladı. İstanbul'da Çamlıca gişeler ve Tekirdağ İstanbul Karayolu Çorlu mevkiinden canlı görüntüler ekrana getiriyoruz. Ekranı ikiye böldü arkadaşlarım. Solda Çamlıca gişelerini görüyoruz. Burası İstanbul'un girişi diye tabir edebileceğimiz bir nokta. İşte o yoğunluğun olduğu yerde zaten İstanbul giriş tarafı, İstanbul'a doğru gelenler o trafik yoğunluğunu oluşturuyor. Ekranın sağına baktığımız zamansa Tekirdağ'dan, yani yine diğer taraftan, bir tarafı Anadolu yakasından, diğer tarafı ise Trakya yakasından İstanbul'a yine giriş yaklaştıkça bu trafik bu hale geliyor. Zira zaten gün içerisinde de aralıklarla da olsa yoğunluk yaşanmıştı. Artık o yoğunluğun iyiden iyiye arttığı dakikalara, saatlere gelmiş durumdayız. Dönüşü son güne bırakanlar, yarın sabah mesaisi olanlar ya da memleketlerinden, bayram ziyaretinden ya da tatile gitmiş olanların dönüş yolculuğunda işte karayollarında, önemli yerlerde, ana arterlerde oluşturduğu trafik bu şekilde. Tekrar edelim. Bir tarafta Çamlıca gişeler var. İzmit tarafından, Kocaeli tarafından İstanbul'a giriş yapanların o ana arterde TEM otoyolu girişindeki o oluşturduğu yoğunluk bu şekilde ekrana geliyor. Ajanslardan haber merkezimize iletilen, bizim de yayına verdiğimiz görüntüler bu şekilde. Ekranın sağına baktığımız zaman da orası da son derece kritik. Zira Tekirdağ, oradan sonra artık Silivri, Kumburgaz ve İstanbul TEM otoyolunun o devamı, o şekilde giden bir hat. Tekirdağ son derece kritik, çünkü o bölgede de zaten hem yazlıklar var ve zaten pazar günleri özellikle İstanbul'a dönüş yolunda yoğun olan bir yer. Bir de tabii bayram trafiği eklenince

0: Ve Maçka Taşkış'ta teleferik hattında bugün seferler yapılmayacak. Beyoğlu Kaymakamlığı da çeşitli toplanma çağrıları üzerine 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Kararın ardından polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. İstiklal Caddesi ve bazı ara sokakların da yine aynı şekilde bariyerlerle kapatılacağı belirtildi. Meclis Salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri hatırlayalım.
1: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu Devlet Su İşleri'ne bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet teşkilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
0: İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu artık tek merkezden yapılacak. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce de izin alınması gerekecek.
1: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. İzin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakta yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. Acil anlerde geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain Arsenal'ı penaltılarla 4-3 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Fransa'da sevinç, İngiltere'de ise hüzün hakimdi. NTV muhabiri Kayhan Karaca Fransa'dan, Gökhan Bozkurt ise İngiltere'den maçın yankılarını aktardı.
2: Şu anda Fransız medyası bu şenlikten ziyade bu geçen dün gece yaşananları konuşmakta ve tartışmakta. Öyle ki bilanço her geçen saat gece boyunca ağırlaştı. Birkaç dakika önce Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez kameralar karşısına geçti. ve son bilançoyu verdi. Son bilançoya göre dün geceki olaylarda toplam 780 kişi yakalandı. Bunlardan 400

0: 57'si hakkında şu ana kadar gözaltı kararı alınmış durumda. Daha da vahim olanı yaralı sayısı. 8'i ağır olmak üzere 219 yaralı var. Bu yaralılar, bunlar siviller. Bunlara ek olarak 57 polis ve jandarma memurunun da dün geceki olaylarda yaralandığını bildirdi Fransa İçişleri Bakanı. Tabii geçen yılda benzer olaylar meydana gelmişti. Geçen yılki olaylar sırasında şu an İçişleri Bakanı olan Laurent Nunez Paris Emniyet Müdürü'ydü. Geçen yılki olaylarda 5000'den fazla polis ve jandarma memuru asayiş için görevlendirilmişti Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasından sonra. Dün 8000'den fazla polis ve jandarma memuru görevliydi. İşte şimdi Fransız medyası nasıl oluyor da bu kadar polis ve jandarma memurunun görev yaptığı bir ortamda bu tür olaylar engellenemiyor diye tartışmakta.
1: Tabii çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını söylememiz lazım. Tabii Britanya medyası mağlubiyet bir çöküş değil şeklinde gördüler haberlerinde. Özellikle Arsenal son adımda tarihi fırsatı kaçırdı vurgusunun öne çıktığını gördük yine gazetelerde, televizyonlarda. Arsenal'da büyük kalp kırıklığı var diyor bir başka yayın kuruluşu. Ve yine 20 yıl sonra gelen finalde acı son ifadeleri dikkat çekti. Yıllar sonra kaçan rüya diyor medya ve Arsenal'ın penaltı laneti sürüyor manşetini yine bir başka gazetede gördük. 26 yıl önce UEFA Kupası'nda Galatasaray'a karşı da yine penaltılarda kaybetmişlerdi. Penaltı kabusları hala sürüyor. Tabii Arsenal her şeye rağmen yıllar sonra yeniden Avrupa futbolunun elitleri arasına da döndü şeklinde değerlendirmeler olduğunu gördük. Tartışmaların odağında uzatma dakikalarında Arsenal'ın lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Onun olduğunu da yine görebiliyoruz. Penaltı konusunda aslında çok büyük bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığına dair haberler yok. Ama tercihler daha iyi yapılabilirdi şeklinde eleştiriler var. Aslında çok temkinli bir dil kullandığını söylememiz lazım taraftarın. Çünkü 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk coşkusu var. O yüzden hemen hepsi futbolculara, teknik ekibe büyük bir minnettarlık içindeler aslında. Bugün zaten o coşkuyu katlamak istiyorlardı. O olmadı. O yüzden de temkinli bir dil kullandıklarını söylememiz gerekiyor. Zaten buraya belki şu notu eklersek daha açıklayıcı olur. Birleşik Krallık'ın başbakanı Starmer, o da koyu bir Arsenal taraftarıdır. Uzun yıllar bekleyen taraftarlardan birisi de kendisiydi. Keir Starmer da bu mağlubiyetin hemen ardından bir açıklama yaptı ve orada kendileriyle gurur duymaları gereken bir sezon geçirdiklerine dikkat çekti. Takımın tüm oyuncularıyla, teknik kadrosuyla bu bağlamda gurur duyulması gerektiğini ifade etti ki zaten taraftarlardan yansıyan tüm detaylarda bu şekilde. Özellikle zaten Arteta'da o tartışmalı penaltıyı sonuca bağlamamak gerektiğini ifade etti. Oyuncularına bu acıyı gelecekteki başarılar için bir yakıt olarak kullanmalıyız diyor. Yine oyunculara baktığımızda Declan Rice, o da yine final yenilgisinin yıkıcı olduğunu kabul etse de takımın yeniden bu seviyeye çıkacağına olan inancının yine tam olduğunu ifade etti. Bunlar gerçekten dikkat çekici ayrıntılardı.
2: ...19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Geçen hafta devreye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundansa işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı.
3: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
4: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
3: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
2: Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu bulunuyor.
3: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla Yeni Mahalle'deki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
2: Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı da kazalarda artıyor. Kazaların nedeni kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
5: Yenim var, jetim takıldı kalçasına.
6: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
7: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
6: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
7: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
8: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
5: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
6: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
7: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
2: Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar da böylece ortaya çıktı.
3: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
9: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
3: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
7: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığmış bulunmakta.
3: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
2: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
3: Suyun rengi çamur gibi, etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
10: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık, suyunu içerdik, ekinlerimizi burada yıkardık.
11: Şimdi balık yaşar mı burada?
10: Balığı burada, kurbağa yaşar.
12: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorum, bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
3: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kirliliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
13: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
3: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
2: Eğitim sistemi değişti. Beceri temelli eğitim modeli devreye alındı. Peki yeni müfredatla okuyanların başarısı nasıl ölçülecek? Milli Eğitim Bakanlığı son bir yıldır yoğun bir şekilde beceri temelli soru modeli üzerinde çalışıyor. Yeni sorularla 12 ilde pilot sınav uygulaması yapıldı. Soruların nasıl yazılacağına dair bir kılavuz da hazırlandı. Peki beceri temelli soru modeli nedir? LGS ve YKS soruları nasıl olacak? NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın hazırladığı paranteze bakalım.

0: Eğitimde müfredatın ardından soru tipleri de değişiyor. Okuduğunu anlayanlar, anladığını da doğru yorumlayabilenlerin öne çıkacağı yeni bir soru tipi yolda. Değişim ilk olarak yeni müfredatta eğitim alan öğrencilerin sınavlarıyla başladı. LGS ve YKS gibi kademe sınavlarına ise 2028 yılında yansıyacak.
1: 5 ve 6, orta öğretiminde 9 ve 10'daki öğrenciler üniversiteye giriş sınavında ve liseye geçiş sınavlarında müfredat, kendilerinin müfredatlarından bir sınava tabi olacaklar. Sınavın sistematiğiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok yok.
0: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli 2024-2025 yılı itibariyle okullarda uygulanıyor. 2 yıldır ortaokula ve liseye başlayanlar beceri temelli eğitim öğretim modeliyle eğitim alıyor. Sınav soruları da buna göre değişecek.
2: Öğrencimizin sadece ne bildiğine değil, bilgi ve becerilerini nasıl hayata geçirdiğine, günlük yaşamda karşılaştığı problemlere nasıl uyguladığına, karşılaştığı yeni durumlara nasıl çözüm ürettiğine ve çevresiyle nasıl bir anlam ilişkisi kurduğuna odaklanır bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı.
3: Var olandan soru sistemi çok mu değişecek? Esasında çok da değişeceğini söyleyemeyiz. Daha önceki yıllarda bilgi ağırlıklı sorular var. Daha sonraki yakın zamanda kazanım ağırlıklı, beceri temelli dediğimiz sorularda amaç nedir? Tamam, bilgiyi edindin, bilgiyi kazandın ama bilgiyi sen beceriye dönüştürebilecek misin?
0: Peki eğitim öğretimde neden beceri temelli yaklaşıma geçildi? Eğitim uzmanlarına göre PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlardaki düşük başarı oranları bu kararın alınmasında etkili oldu.
4: OECD tarafından yapılan sınavlarda ülkemizdeki sonuçların dünya genelinde biraz geride kalmasından kaynaklanan bir çalışmaydı. Yaklaşık bundan bir 15 yıl önce başladı aslında. Ve şöyle bir sonuca varıldı. Bizim öğrencilerimiz daha çok ezber üzerinde ilerledikleri için dünya genelinde yapılan sınavlarda başarısız oluyorlar. Çünkü bu sınavlar daha yorum ve alınan bilginin yaşamda kullanımı ile ilgiliydi. Ama biz hep ezber üzerinden gittiğimiz için çocuklarımız burada zorlanıyordu ile başlayan bir süreçti.
0: Beceri temelli soru tipinin kazanım odaklı soru tipinden farkı ne?
3: Birçok beceri bir arada değerlendiriliyor. Bir geometri sorusunda hem paragraf var hem de geometrik bilgi var. Dolayısıyla burada şu isteniyor. Öğrenci tek düze, tek yönlü, tek bakış açısıyla değil, çok yönlü düşünebilsin, çok geniş bir perspektiften soruya bakabilsin.
0: Hali hazırda yeni müfredatla okuyan 5, 6, 9 ve 10. sınıf öğrencileri beceri temelli sorularla eğitim görüyor. Ancak uzmanların yeni modele uyum hakkında görüşleri farklı.
3: Şu anda öğrenciler bu müfredattan işte ara sınavlarına oluyorlar, sorumlu tutuyorlar. Şimdi bu öğrenci 2 yıl sonra sınava girdiği zaman zaten yetiştiği müfredattan, edindiği pratikten ulusal sınava evrilecek.
4: Hem öğretmenlerin hem de okul yapısının beceri temelli eğitime uygun olması gerekiyor. Çünkü okullarımızda öğrencinin öğrendiği bilgiyi yaşama geçirebileceği laboratuvarların olması lazım, spor salonlarının olması lazım. Bunların henüz tam karşılığını görmediğimiz için aslında çocuklarımız marif modele geçtiklerinin çok da farkında değiller.
0: Çalışmada pilot uygulaması aşamasına da gelindi. 12 ilde toplam 14.556 öğrencinin katıldığı pilot sınav uygulaması yapıldı. Uygulama sonunda bağlam temelli çoktan seçmeli soru yazım kılavuzu hazırlandı. Artık okullarda yapılan yazılı ve diğer sınavlarda bu kılavuz esas alınacak.
3: Şimdi bu soru sisteminin değişmesinde de Milli Eğitim Bakanlığı bir anda hemen karar vermiyor. Bunun pilot çalışmalarını yapıyor. Hatta müfredat çalışmasında da aynı şeyler yapıldı. Problemler ortaya çıkabiliyor ama bu yaşayan bir süreç olduğu için tabii ki değişiklikler, müdahale yapılabiliyor.
0: Yeni soru tipiyle ilk kademe sınavları 2028 yılında yapılacak. Uzmanlara göre aktif olarak eğitim hayatına devam eden öğrenciler için sınavda keskin bir değişim olmayacak. Ancak özellikle YKS'de mezuna bırakanlar için durum farklı olabilir.
4: Şu anda YGS öğrencileri beceri temelli soruları hazırlar. Fakat YKS'de özellikle %10'u gibi soruların, yani işte matematiğin 5 sorusu, Türkçenin 10 sorusu gibi az sayıda soru beceri temelli bir yapıya sahip. Geri kalan soruların büyük bir çoğunluğu da ezber içerikli. Son 5 yılın mezunları beceri temelli sorulara çok daha rahat uyum sağlayabilir ve sınavda başarılı olabilir. 2028 sınavında eğer sınav soru ağırlığı değişecekse, yani %80'i beceri temelli olacak, %20'si ezber içerikli olacaksa, özellikle eski mezunların çok zorlanacağı bir sınav olacaktır.
3: Mezuna kalan öğrencilerde dönüşümün sıkıntısı çıkabilir orada. Ancak yine de şunu söylüyorum, hani yine halk tabiriyle konuştuğumuzda, hani çalışan öğrenci öyle de olsa hani yapar, sınav sistemi veya soru sistemi değişse de yapar.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, kılçık koca.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
3: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Kara çaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyicene büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu haftada çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum. Cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil. Sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim, dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Seninle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar. Sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan, denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı, iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, türkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi, hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yem kabuğu beyaz kalçerin üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
0: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
1: Şimdi o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta, döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor. O yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri
0: Evet.
1: mavi yeşil pigment, diğeri ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
0: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
1: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
0: Çok
1: Porfirin
0: enteresanmış.
1: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabii doğal böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
0: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Guguk'un yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
1: Fark etmiyor. İnanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
0: Peki guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
1: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. Bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela Sıvalı bir dokumacı kuşunun yuvasında yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. Bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir Çin'teye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
0: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
1: Çok iyi söyledin. Bizim guguğun dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani guguk nasıl bu kadar? Hani aynı konuya geri dönüyorum. Nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Buna ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
0: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
1: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için. Yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin. Sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'inle beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok kaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup, bir tane 5 tane yumurtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar, 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu. Muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle. Çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
0: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
1: İngilizce.
0: kuş gözlemcilik
1: Evet.
0: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
1: Tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az yani sadece Türkçe'de değil işte Sırpça'da da azdır,
0: Evet.
1: Yunanca'da da azdır yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şimdi bir araştıralım sayeden ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
0: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
1: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk. O yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın. Bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
0: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
1: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
0: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi? Kendi yumurtası olduğu için. Asıl soru biraz daha öyleydi. Hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
1: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem havaalanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında Marslar geliyor ve Karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların pisliklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtaların kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada, Kanada'da da, Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
0: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
1: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamının getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çın araçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martıyı yapmak çok daha kolay.
0: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
1: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu Bilgehan Ergan Bursa'da, balık kartalını Deborah House Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gugu Kay Claire Iğdır'da, kaya güvercinini Paul Marvin, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kır incir kuşunu, Eloisa Mateu, Kars'ta. Ve Gümüş Martı'yı Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar geri dönüş yolunda. Birçok kentte iki gündür yaşanan yoğunluk bugün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'a gelen yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. Hala da devam ediyor. Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Düzce kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Bolu'da da devam etti. Bir yandan da ekrana canlı görüntüler geliyor. Bu canlı görüntülerini ekrana verdiğimiz görüntüler Çorlu'dan. İstanbul'a hem Trakya tarafından giriş hem de Anadolu yakasından şu an ekrana gelen İzmit, tam olarak Bekirdere kavşağı diyebiliriz. İzmit'in doğu tarafından İstanbul'a doğru gelişlerde TEM otoyolunda trafik bu şekilde yoğunluk yaşanıyor. Araçlar deyim yerinde ise tampon tampona ilerliyorlar. Yani İstanbul'a hem Trakya'dan hem de Anadolu yakasından İzmit'ten gelen iki yolda da, iki ana arterde de yoğunluk yaşanıyor. Ekranın sağ tarafında da Tekirdağ görüyoruz. İki şeridin tamamı dolmuş durumda. Hem TEM otoyolunda hem D100 otoyolunda hem E5'te farklı farklı otoyollarda ne kadar yol varsa tamamında diyelim, böyle demek lazım belki de, yoğunluk yaşanıyor ve bu yoğunluklar gece geç saate kadar devam etmesi bekleniyor. Tabii burası İstanbul'a gelenlerin oluşturduğu trafik tatil bölgelerinde, örneğin Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Tabii oradan yola çıkan vatandaşların daha Muğla il sınırı içerisinde oluşturduğu trafiklerde söz konusuydu. Şimdi ekrana biraz daha dikkatli bakalım. İzmit sol taraf, tam olarak o Bekirdere'nin o yokuşunun olduğu nokta, TEM otoyolunun İzmit mevkii. O bölgede 4 şeridin 5 şeridin 5'i de tampon tampona ilerliyor. Trafik yoğun, bir araç trafiği mevcut ki zaten bayramlarda dönüş yolunda tam da o rampada sıkça yaşanan bir görüntü. Ekranın sağında ise Tekirdağ'dan, bu kez Trakya'dan İstanbul'a giriş yapmak isteyen tatilciler, tatilden dönüş yolunda olan yolcuların oluşturduğu trafiği görüyoruz. Dediğimiz gibi özellikle son bir gün içerisinde farklı farklı noktalardan benzer görüntüler gelmeye başladı. Aslında sabah saatlerinde nispeten daha iyiydi ama akşam saatlerine artık yavaş yavaş yaklaştığımız şu dakikalarda trafik iyiden iyiye arttığını görebiliriz. Tıpkı İstanbul Çamlıca gişesinde olduğu gibi İstanbul'un girişinde de yine aynı şekilde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için ilk hamle geldi. Özgür Özel Cephesi pazartesi günü delegelerden imza toplamaya başlayacak. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar eğer yapılmazsa yasalara göre partisinin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi.
1: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Pazartesi, yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız. Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur. Biz grup toplantımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır kullandığı salona sokmayız, konuşturmayız diye söylenen sözün bir anlamı yoktur. Kaldı ki bakın şunun altını çiziyoruz. Bizim konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecek mi? Tartışma her ne kadar haftalardır devam etse de ve taraflardan olumlu açıklamalar gelse de anlaşma kesin sonuca henüz ulaşabilmiş değil. ABD Savunma Bakanı Hedsett, başkan sabırlı ama iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise ABD Başkanı Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
3: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
2: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdi ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi.

0: Bilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail ordusu Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumunda stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'ni sabah saatlerinde kara birlikleriyle işgal etti. İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen kaledeki işgali sürdüreceklerini duyurdu. Katz, İsrail güçlerinin Şakif Kalesi'nin bulunduğu tepede kalmayı sürdüreceğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve Hizbullah'ın kontrolündeki alanlarda hakimiyetlerini derinleştirme ve genişletme talimatını verdiklerini duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
2: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8 bini Paris'te 22 bin polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
1: Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının da devam edeceği belirtildi.
0: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ABD basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına biraz yakından bakalım.

0: 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Antalya'nın turizm merkezi Kaş ilçesi Kaputaş plajıyla dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 10 plaj listesinde.
0: Masmavi denizi, eşsiz manzarasıyla Kaputaş plajı. Kaş'ın gözde sahili Avrupa'nın en iyi 10 plaj listesine girdi.
2: İnanılmaz bir atmosferi var. Sanki iki dağın arası yarılmış da Kaputaş plajı o şekilde ortaya çıkmış gibi muhteşem bir atmosferi var. Havasıyla müthiş bir ortam.
0: Antalya'nın Kaş ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçenin en çok tercih edilen plajlarından biri Kaputaş. Kanyonu ve deniziyle özel bir konuma sahip olan plaj, Kaş'ın dünyaya açılan kapısı oldu. Avrupa'nın en iyi destinasyonları tarafından hazırlanan listede 9. sırada yer aldı. Bu durum turizmcileri sevindirdi.
3: Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Çok özellikli bir plaj. 3 renk oluşuyor. Turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy. Tüm misafirlerimizi, bölgemizi ve Kaputaş plajını görmeye davet ediyoruz.
0: Kaş 9 günlük bayram tatilini de verimli geçirdi. Otellerdeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Tatilcilerin vazgeçilmez adresi yine Kaputaş plajı oldu.
1: Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT, faili meçhul suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor. 2017 yılında faaliyete başlayan JASAT, bugüne kadar 100 bin olayın aydınlatılmasını sağladı diyelim. JASAT haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: JASAT, yani Jandarma Suç Araştırma Timleri, tozlu raflardan indirdikleri faili meçhul dosyaları yeniden inceliyor, her bir ayrıntısını titizlikle kontrol edip, teknolojik imkanları da kullanarak faile ulaşıyorlar. Onlar, jandarmanın 2017 yılından itibaren faaliyette olan özel dedektifleri. Bugüne kadar 100 bine yakın dosyayı aydınlattılar. Yaklaşık 200 bin kişi bu çalışmalar sonucu tutuklandı.
1: Suç profiline göre özel çalışma yöntemleri geliştirilerek bölgesel farklılıkları da dikkate alan analizler yapmakta. Bu yönüyle jandarma dedektiflerimiz hem yerel hem de ulusal ölçekte etkin bir suç araştırma ağı oluşturmaktadır.
0: Görevleri sadece geçmişte işlenen suçlar değil, güncel dosyalarda da failin bıraktığı izlerin peşindeler. Öncelikleri ise kasten öldürme, yağma, cinsel suçlar, çocuklara karşı işlenen suçlar ve silahlı olaylar.
2: JASAT birimleri kişiye ulaşabilmek için de adeta iğneyle kuyu kazıyorlar, bir şema oluşturuyorlar. O şema ise jandarmanın kendi yazılımı olan dedektif üzerinde oluşturuluyor. Bu görmüş olduğunuz kişi aranan bir suçlu. İşte onun bağlantıları, ailesi, daha önce karıştığı suçlar ve o suçlara kimle karıştı? İşte bu detaylar üzerinden kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
0: Aydınlattıkları olaylar arasında en dikkat çekenlerden biri Diyarbakır Çermik'te işlenen cinayet. Güvenlik güçleri 9 Ağustos 2015'te bir mağarada tanınmayacak halde bir ceset buldu. Kimlik belirlenemedi. Olay faili meçhul olarak kaldı. 2025 yılında JASAT dosyayı raftan indirdi. O dönemde toplanan deliller yeniden incelendi. Kafatasında yüz şekillendirme işlemi yapıldı. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Önce kadının kimliğine, sonra faile ulaşıldı. Bir başka dosyanın adresi ise Eskişehir. 2011 yılında hakkında kayıp ihbarı verilen bir kişinin ailesi, 2025 yılında gayiplik, yani uzun süre haber alınamaması sonucu hakim kararıyla ölü sayılması başvurusu yaptı. Ekipler beyanlardan şüphelendi. Dosya incelemesinde kayıp kişinin telefon sinyalinin en son evinden geldiği belirlendi. Evin bahçesinde ve çevresinde özel cihazlarla yeraltı incelemesi yapıldı. Kayıp kişinin evin altına gömüldüğü ortaya çıkarıldı.
2: JASAT birimlerinin görevi bir faile ulaştıktan sonra da bitmiyor. Çünkü o bölgede benzer bir olay yaşanmış mı, bu sorunun da yanıtı aranıyor. Ekipler failin bağlantılı olabileceği olayları araştırarak faili meçhul diğer dosyaları da aydınlatmaya çalışıyor.
0: Antalya'da da 15 yıllık cinayeti yine JASAT ekipleri çözdü. 11 Eylül 2011'de elleri ve ağzı bağlı şekilde boğularak öldürülen Hava Yıldırım'ın dosyası raftan indirildi. DNA örnekleri güncel teknolojiyle tekrar incelemeye alındı. 9 şüpheliden alınan DNA örnekleriyle maktulden alınan örnek karşılaştırıldı. Bir şüpheliden alınan örneklerin Hava Yıldırım'dan alınan dokuyla tam uyum sağladığı belirlendi. 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı. JASAT araştırmalarında güvenlik kamerası görüntülerini de inceliyor.
3: Evet, arkasından giden kamyon var. Olay yerinde bağdaştırdığımız araçla aynı araca benziyor.
2: Jandarmanın bu özel birimine alınacak olan personel de özel olarak seçiliyor. Öncelikli olarak 5 yıl boyunca jandarmanın asayiş birimlerinde görev yapmış olması gerekiyor. Sonrasındaysa personel önce yazılı sınava, ardından da mülakata alınıyor. Mülakattaysa ayrıntıları fark edebiliyor mu, bir dosyayı inceleyebiliyor mu, işte bu detaylara bakılıyor.
0: Dijital iz analizleri yapılıyor ve sinyal verileri değerlendiriliyor.
1: Alanında tecrübeli, kriminal inceleme süreçlerine hakim, veri analizi ve değerlendirme yapabilme kabiliyeti gelişmiş personelden titizlikle seçilmektedir.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii. Ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugünkü yazarımız çok beğenilen, çok sevilen, burada ve dışarıda, özellikle kendi ülkesinde, İsveç'te, bir İskandinav yazar, aynı zamanda bir eleştirmen ve editör de olan ve kitaplarında Arne Dahl namı müstahını kullanan Jan Arnald. Biz Arne Dahl diyelim de karışmasın. Jan Arnald'ın kitabı 7-1. İngilizcesi Watching You. Dahl, Intercrime dizisinin yazarı. Çok sayıda televizyon dizisi yazmış ve Opkop kuartetinin dörtlemesinin de yazarı. Kitapları 4 milyon satmış şimdiye kadar. 32 dile çevrilmiş. Ve Almanya, Danimarka ve İsveç'in en büyük polisiye ödüllerini de almış. 2016'da yeni serisine başladı. İki dedektif üzerine kurulu. Sam Berger ve Molly Blom. Bu kitap, elimizdeki kitap, onların maceralarının başlangıcı. İlk kitapları 7-1 ve bayağı heyecanla okunan bir kitap ama zaten Arne Dahl için geçerli bu. Daha önceki kitaplarını okuduysanız. Belki de bir gazetede yazıyor olmasının da bu yüksek tempoda bir dahli var, bilemiyorum. İsveç'in en büyük gazetesi Dagens Nyheter'de yazıyor. İki kitabını Barbara ve Maria Och Arthur'u kendi adıyla yayınlamıştı. Ama sonra Arne Dahl'e geçti. Ve önce 10 bölümlük Intercrime serisini yazdı. A takımı var burada. İsveç'te polisiye olayları çözümlemek, kötü adamlarla diyeyim, mücadele etmek için kurulmuş bir grup. Serinin 11. kitabı Elva, 2008'de basılmıştı. 25'ten fazla dile çevrildi. Karşımızda serinin kitabı var. Ellen Savinger, 15 yaşında bir kız, 3 haftadır kayıp. Sam Berger, onu bir seri katilin kaçırdığını düşünüyor ama buna kimseyi inandıramıyor. Kendi ekibini de inandıramıyor. Zaten üssü olan Alan ona bir yasak koymuş bu konuda. Ne basına ne arkadaşlarına söylemeyeceksin. Yani ağzından seri katil çıkmayacak diye. O da önce bunu dinliyor ama işler hızla gelişmeye başlayınca sözünde yemek zorunda kalıyor.

7-1 Arne Dahl Hep Kitaptan çıktı. Türkçe'ye çeviren Yonca Mete Soy. Sonra Elen'den sonra da olaylar durmuyor. Daha doğrusu önceden durmamış. Elen birinci değilmiş. Bunu keşfediyor Samberger. Ve ondan önce iki kişi daha varmış. Ve her terk edilmiş olay yerinde, mekanında saklanmış bir ipucu var. Minik metal bir dişli, neredeyse görünmüyor gözle. Ve birisi Samberger'e bir mesaj yolluyor. Ve o kimse, bu mesajı yollayan, sadece onun anlayacağını biliyor. Birisi biliyor, birisi gözlüyor. Bir başka yeni yetme kız da arkasında iz bırakmadan yok olduğu zaman Sam artık üstlerini ikna etmesi gerektiğini anlıyor. Bir seri katille, bir çocuk kaçırıcısı ve muhtemelen katille karşı karşıya olduklarını ve son kaçırılma kurbanını bulmak için her tarafı arıyorlar, bir av başlatıyorlar. Ama Sam de eskiyle ilgili unutmak istediği bazı şeyleri kendisinin ortaya çıkarmak zorunda olduğunu kavruyor. Birisi Sam'e göre onun için öldürüyor. Buna benzeyen kitaplar fazlaca elimize gelmeye başladı. Demek artık böyle bir şey var diye düşünüyorum. Yani bu polisiyelerde her şey bir yere kadar, yani şiddet bir yere kadar, vahşet bir yere kadar, işkence bir yere kadar. Ve ondan sonra daha farklı şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Ve bu da genellikle beyne, zihne, kalbe hitap eden şeyler oluyor. Bu da böyle bir kitap. 7-1 Arne Dahl. Eleştirmenler, özellikle İskandinav olanları, Arne Dahl'ın kitaplarını senaryo olmaya hazır kuzey noir gerilim kitapları olarak tanımlıyorlar. İnsanı sıkı sıkıya yakalıyor ve bırakmıyor. Daha kitabın birinci sayfalarında dedektif Samberger'le ekibi yerlerine yerleşmişler. Kaybolan kız Ellen Savinger'i bulma umuduyla terk edilmiş bir kulübenin önünde duruyorlar. İçeri dalmaya hazırlar. Boş görünüyor ama ümidi kesmemek lazım. Bir memur uçan hançerlerden oluşan bir tuzağa yakalanıyor. Ve yaralı polisin de diğerlerinde dehşete kapılmış olanlarının da umutları çöküyor. Çünkü içeride sadece işkence kalıntıları ve kan izleri var. Berger ise 15 yaşındaki kurbanın o alanda hiç değilse iki yeni yetme kızı daha kaçırmış olan kişi olduğuna inanıyor. Hatta onun İsveç'in ilk seri katili olduğuna. Bu da biliyorsunuz artık ülkeler açısından bir madalya takma vesilesi sayılıyor anladığım kadarıyla. Bir ülkenin ilk seri katili olmak.

Yazarı anlatmaya geçmeden birazcık daha kitaptan söz edeyim. Sam Berger, bizim polisimiz, Natalie diye bir kadınla karşılaşıyor. Bu kadın bu yok oluşlar, kayboluşlar hakkında belli ki Sam'den daha fazla şey biliyor. Ve bunların cinayet de işlemiş olabilecek birisine, yeni yetme kızları kaçıran birisine işaret ettiğini en azından biliyor. Ve o arada Sam'in de geçmişi deşiriyor biraz ve bu olaylarla onun da bir bağlantısı olabileceği şüphesi uyanıyor. Evet efendim, anlatmıştık Arne Dağlı biraz. İsterseniz hakkında daha fazla fikir sahibi olalım diye klasiklerine bir göz atalım. Yani klasik polisiyelerine, en çok sevdiği polisiyeler, onun gözünde klasik olanlar. Kolay bir seçim değil demiş. İnsan diyelim ki 80'lerin sonundan bir kitabın bir klasik sayılıp sayılmayacağı konusunda her zaman tartışabilir. Ama bence öyle. Onları tarih sırasına göre sıraladım. Herhangi bir iyilik kötülük sırası mevzubahis değildir. Peki neymiş o zaman ilk kitabı? And Then There Were None. 10 Küçük Zenci, Agatha Christie'nin, 1939. Sonra 1972, atlamış bayağı burada yani. Bir Maisioval ve Pervalo kitabı var. The Locked Room, Bir Kilitli Oda Esrarı. Ondan sonra benim Türkçe'ye çevirip çevirmediğini bilmediğim 78'e çıkmış bir James Cromley kitabı. The Last Good Kiss. Bir sonraki sırada John Le Carre'nin hem televizyona hem sinemaya uyarlanmış, 1974'te basılmış bir kitabı geliyor. Biz Köstebek diyebiliyoruz. Özgün adı Tinker Tailor Soldier Spy. Şimdi ben de şunu düşündüm, acaba Arne Dağ gibi temposu olan birisi John Le Carre okurken neler hisseder? Demiş ki gerçekten sabırlı olmanız lazım okurken. Bundan hiç şüphe yok. Ve bazı kitaplarda o ağır tempo sıkıcı bile olabiliyor. Ama en iyilerinde, iyi kitaplarında nüansın ustası ve bence de bu kitap onun en iyi kitabı, yazdığı en iyi gerilim. Smiley'nin bu kadar geliştireceğini hiç tahmin etmezdim. Hakikaten bu kitapta Smiley çok çok yakından tanıyabildiğimiz artık bir karakterdir. Ve sonra da James Ellroy'un 1988'de yazdığı The Big Nowhere var. Ben bunu da okumadım, bunu da bilmiyorum. Ya da belki tanıyamadığımız bir Türkçe isimle basıldıysa tanıyamama nedenimiz budur bizim de. Evet efendim, bugünlük böyle tanıdığımız bir yazarın, Arne Dahl'ın bilmediğimiz bir kitabı, 7-1 Utmarker, yani Watching You kitabımızın adı. Hep'ten çıktı. Yonca Mete Soy Türkçe'ye çevirdi. Önümüzdeki hafta başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla, hepinize hangi tempoda olursa olsun keyifle okunan polisiye kitaplar diler. Hoşçakalın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hava Durumu.
2: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
1: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
1: Kolları olmayan yüzücü...
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
1: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
1: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
1: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Müzik arası.

0: tansiyonda, kalpte, beyinde. Yani vücudumuz için önemli olan birçok noktada uyku düzeninin etkisi var. Buralarda sorunlar yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
1: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın üçte biri neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat günlük uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe, yaşlandıkça da diyebiliriz hatta bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum tabii 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. Kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar, sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir, insan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir, ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
0: Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat 17.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıkları bir özetleyelim, sonra da ayrıntılar gelecek. 9 günlük bayram tatili bitiyor. Dönüşü son güne bırakanlar bazı noktalarda trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Havalimanı ve otogarlarda da aynı şekilde yoğunluk yaşanıyor. Son durumu paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası belirsizliği devam ediyor. Özgür Özel, MYK'yı mecliste topladı. Kurultayında bir an önce yapılmasını istedi. Yarın delegelerden imza toplamaya da başlayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu ise günü evinde geçirdi. Aktaracağız. Yeni haftada gözler Amerikan Başkanı Donald Trump'ta olacak. Trump'ın İran'la anlaşma konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. İki ülkenin medyasında paylaşılan iddiaları da aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı zollama, zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
1: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayla, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
0: Özellikle büyük şehirlerde bayram tatili dönüşü trafiği yaşanıyor. Bazı yollarda yoğunluk var. Otogarlar ve havalimanları da tabii yoğun olan noktalar arasında. Dilek Yaman Demir, Kavacık Tem Otoyolu'nda yayına hazır. Tuana Çiftçi de İstanbul Havalimanı'ndan yayın yapacak. Ama önce haber merkezimize ulaşan son görüntülere, canlı görüntülere bir göz atalım. Birçok kentte... Şimdi görüntüler, bu görüntüler, canlı görüntüler tam olarak İzmit Kocaeli girişindeki Tem Otoyolu'nda orada Bekirdere kavşağı var. Orada bir yokuş söz konusu ve o yokuşta genelde İstanbul yönüne gelen araçlar bu şekilde yoğun trafik oluşturuyor. Her bayramda olduğu gibi yine bu bayramda da akşam saatlerine yaklaştığımız şu dakikalarda Kocaeli'nde yoğunluk yaşanıyor. Bu Anadolu'dan İstanbul'a gelen yolda Kocaeli'nden başlayan trafik. Tabii bir de Trakya bölgesi var. Orada da yine Çorlu'dan trafik Silivri, Kemerburgaz yönüne doğru gelmeye başladı. Yani İstanbul'un her iki tarafında da yoğun. Bayram tatillerinden dönenlerin oluşturduğu yoğun trafiği görüyoruz. Şimdi bu ekrana getirdiğimiz Kocaeli'nden gelenler tabii bir kısmının yönü İstanbul'u gösteriyor. Peki gelecekleri, varacakları noktada İstanbul'da son durum ne olacak? Dilek Yaman Demir'e hemen soralım. Kavacık'ta Tem Otoyolu'nda yayına hazır. Kavacık yoğun mu Dilek?
2: yoğun değil ama hemen arkamda şimdi İsmail Kamitası'nı sizlere göstersin, ben yoldan biraz çekileyim. Hemen ileride 100 metre ileride Çamlıca gişelere bağlanan kavşakta zincirleme bir kaza meydana geldi. Şu sıralarda akıcı bir trafik görüyorsunuz ama biz az önce yayınımızdan sonra yola çıktıktan çok kısa bir süre sonra kaza yaşandı. Kaza bir şeritteki 3 aracın karıştığı o kazayla birlikte aslında bir yoğunluk orada yaşanıyor. Oradan kaza bölümünden çıktıktan sonra da Kavacık tam otoyolu yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yolunda şu sıralarda akıcı bir trafik görüyorsunuz. İsmail Kamil size Anadolu'dan İstanbul'a girişleri gösteriyor. Ama ben bir yandan da İstanbul çıkışını da söyleyeyim. İstanbul'da trafik halen beklenen o yüzdelere ulaşmadı. Çünkü otogarlar, havalimanları çok dolu olsa da şehir içi ulaşım da aslında bayram nedeniyle çok yoğun, da ek seferler düzenlenmişti. Hatta İstanbul'un boşaldığı da İstanbul'dan tatil için şehir dışına çıkanların olduğunu da görüntülemiştik. Yine İstanbul'u çıkanlar, memleketini tercih edenler şehir dışında bulunacaklar. Aslında İstanbul'u tamamıyla terk etmişti. Bayramda trafik neredeyse %7 ile 10 arasında seyrediyordu. Ama akşam saatlerinde biz İstanbul'daki yoğunluğun %70'lere ulaşmasını bekliyorduk. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasında o trafik yoğunluğu beklenen yüzdeye halen ulaşmadı. 18 ila 25 arasında yoğunluk seyrediyor ve o 25 olan yoğunluğun da en yoğun olduğu yerlerde hep bağlantı yolları, köprüler, yine sahil bölgesindeki o kısımlarda konuşlanmış durumda. Ama uzun yoldan gelen yani Bolu, Karabük kısmından Anadolu'dan İstanbul'a geçişlerde halen o beklenen İstanbul trafiği şu saat itibariyle de oluşmuş değil.
0: Peki otogarlar ve havalimanlarındaki yoğunluk durumu ne? Bu sorunun yanı

0: 300 bine yakın yolcuya ev sahipliği yaptı İstanbul Havalimanı. Hava trafiği açısından da son yılların en yoğun dönemlerinden birini yaşadı İstanbul Havalimanı. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük uçuş sayısı 18 Temmuz 2025 tarihinde 1707 sefer olarak gerçekleştirilmişti. Bugün planlanan 1748 uçuşun hayata geçirilmesi halinde de yeni bir rekor kırılmış olacak. Az önce de bahsettiğim gibi yolcu sayısında da bir rekor bekleniyor. En son 2 Ağustos 2025'te 284 bin kişi olarak gerçekleştirilmişti bu rekor. Bugün beklenense 300 bine aşkın yolcunun İstanbul Havalimanı'nı kullanması ve bu da yeni bir rekor gerçekleşmiş olacak eğer bu yolcu sayısı yaşanırsa. Şimdi sadece tabii İstanbul Havalimanı değil, Sabiha Gökçen'de de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Orada da 840'ın üzerinde uçuş ve 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor. Her iki havalimanında da aslında dünden itibaren bir yoğunluk var. 9 günlük bir tatildi. Birçok kişi son güne bıraktı bu 9 günlük tatili değerlendirmek için. Bu nedenle de dün ve bugün ciddi anlamda havalimanlarında da yoğunluk var ki iki havalimanında da 2500 aşkın yolcunun havalimanlarını kullanması bekleniyor. Tabii birçok önlem alındı. Ek seferler konuldu. Havalimanlarının girişlerine çıkışlarında önlemler alındı ki yine havalimanı çevresinde de zaman zaman yoğun trafik de oluşuyor. Gelen yolcuları karşılamak isteyenler de var. Bu nedenle de sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanı çevresinde de ciddi bir trafik olduğunu da belirtelim. İstanbul Havalimanı'ndaki son durum bu şekilde. Artık 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Yarın mesailer başlayacak, okullar başlayacak. Bu nedenle de özellikle de havalimanlarında sabah erken saatlerinde çok daha fazla yoğunluk olduğunu belirtelim ama bu saat sularında da kontrol ettiğimde de hala bir yoğunluk var. Sadece İstanbul Havalimanı'nda değil, Sabiha Gökçen'de de o yoğunluğun devam ettiğini belirtelim Korhan.
1: Rekor günü olabilir dedi Tuana Çiftçi İstanbul Havalimanı için. Tabii sadece İstanbul Havalimanı değil, Büyük İstanbul Otogarı, 15 Temmuz Şehitler Otogarı da son derece yoğundu. Bugün otogara 2200 ila 2500 arasında otobüs gelmesi bekleniyor. Star Haber'den Onur Aksoy otogarda yaşananları anlattı.
2: 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk hala devam ediyor. Şu anda otogarın peron kısmındayız. Burada otobüsleri görebiliyorsunuz. Yoğunluk oldukça fazla. Otobüslerin biri gidiyor, yeni birisi geliyor. Yolcuları indirdikten sonra hemen o da ayrılıyor. Bütün otobüsler sıralanmış durumda. Yolcular da memleketlerinden gelenler de buraya iniyorlar. Valizleriyle birlikte memleketlerinden dönmüş oluyorlar. Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan çok sayıda otobüs kalktı bugün bayramın son günü. Tabii 9 günlük uzun soluklu bir bayram tatiliydi ve pek çok kişi memleketlerine gitti ve memleketlerinden bugün itibariyle dönüşe geçtiler. Tabii memleketlerinden çok sayıda ürün de getirdiler, oradan eşyalar da getirdiler. Tabii bu Kurban Bayramı'ydı ve Kurban Bayramı vesilesiyle de çok sayıda yolcu kurban etlerini de, memleketlerinde kestikleri kurban etlerini de buraya getirdiler. Otobüslerle birlikte iyice sararak, üzerlerine buzlar koyarak, iyice muhafaza ederek İstanbul'a getirdiler. Pek çok kişi valizleriyle bekliyorlar. Tabii bugün son gün, tatilin son günü haliyle otobüs firmaları da çok sayıda ek sefer koydu. Talebe yetişmeye çalışıyorlar. Tabii haliyle bu kadar yoğunluk olunca izdihamı da beraberinde getiriyor. Çok sayıda yolcu valizleriyle inen çok sayıda yolcu buradan servis bulamadıklarını belirttiler bizlere. Yani serviste bulunduğumuz yerden, otogardan evlerine gidemediklerini ve uzun süre beklediklerini söylediler. Aynı zamanda bir taksi sorunu da olduğunu belirttiler. Valizleriyle taksiye binemediklerini belirten çok sayıda yolcu da vardı. Tabii bu yolcuları, buraya gelen, memleketlerinden gelen yolcuları almak için de çok sayıda araç geldi otogara. Tam da bu sebeple sadece bulunduğumuz yerde bir yoğunluk yok. Aynı zamanda otogarın her iki girişinde de bir yoğunluk hakim, bir trafik hakim. Otogarın giriş kısmında gişelerden geçtikten sonra otogarın iç kısmına gelene kadar yoğun bir araç kuyruğu oluşmuş durumda. İstanbul'da aslında trafik bugün sakin, ancak otogarın girişinde öyle bir trafik oluyor ki giriş neredeyse yarım saati, 45 dakikayı buluyor araçlar için. O araçlar da buraya geliyorlar ve memleketlerinden gelen akrabalarını, aile bireylerini buradan

0: almaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi çok sayıda otobüs firması ek seferler koymuş durumda. Tam da bu sebeple yoğunluk bir an olsun azalmıyor. Otobüs geliyor, burada boşaltıyor ve boşalttıktan sonra da bulunduğumuz noktadan ayrılıyor. Etrafta konuştuklarımızda, firma yetkilileriyle konuştuğumuzda bu yoğunluğun akşam saatlerine hatta gece saatlerine kadar beklediklerini söylediler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Otogarda durum böyleydi. Tabii İstanbul'da Boğaz hattında da yoğunluk yaşandı. Günlerden pazardı, hava oldukça iyiydi. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfini bakın nasıl çıkardı.
2: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
3: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
4: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
5: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
2: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
6: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
7: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
2: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
8: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
9: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
10: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik. Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
2: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
11: Yeni arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
2: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
1: Siyasetle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Yarın delegelerden imza toplamaya başlanacak. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre CHP'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi. Kılıçdaroğlu ise günü konutunda geçirdi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
12: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
2: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
12: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
13: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
12: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
1: Meclis salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeler geliyor şimdi ekranlara.
2: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet teşkilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşabilecek mi? Tartışma her ne kadar haftalardır devam etse ve taraflardan da olumlu açıklamalar gelse de anlaşma kesin bir sonuca henüz ulaşamadı. ABD Savunma Bakanı Eksed, başkan sabırlı, iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise ABD Başkanı Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı konusunda mecliste bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.
14: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
15: İran, beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
14: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: Washington'la Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri de Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken bir yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına biraz yakından bakalım.
16: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları, başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası, adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
1: İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail ordusu Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumundaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'ni sabah saatlerinde kara birlikleriyle işgal etti. İsrail Savunma Bakanı Katz ateşkese rağmen kaledeki işgali sürdüreceklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve Hizbullah'ın kontrolündeki alanlardaki hakimiyetlerini derinleştirme ve genişletme talimatını verdiğini duyurdu. Yurt gündemine dönelim. 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundansa işleyeceğini iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Yani böylece yeni bir cinayet önlenmiş oldu.
2: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis, Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan İstemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
17: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
2: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
1: İstanbul'da Ümit Akman sokakta karşılaştığı iki kişinin kendisine güldüğünü düşündü. Evine gidip silahını aldı, sonra da rastgele ateş açmaya başladı. O kurşunlardan biri silah sesini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın'a isabet etti. Genç kadın hayatını kaybetti, kaçan zanlı da yakalandı.
16: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 4 çocuk annesi 41 yaşındaki bir kadın Gülten Ürkmez 3 ay önce İstanbul Çatalca'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olay sırasında intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak hazırlanan fezlekede ortaya çıkan ayrıntılar bunun tam aksini ortaya koydu.
18: Rabbimizi ilahi makamına kullanacağız.
19: İntihar etmek isterken yanlışlıkla eşini tabancayla vurduğunu iddia etti. Ancak cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Failin yine bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığı da belirlendi. 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, 21 Şubat'ta boşanmak istediği Serkan Ürkmez tarafından öldürüldü. Saldırgan motosikletle İstanbul Çatalca'daki otobüs durağında bekleyen kadına ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili hazırlanan fezlekede bu ayrıntılara yer verilerek eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülten Ürkmez'in acılarla dolu bir hayatı vardı. Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kocasından şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı.
20: Benim kızımın kanı yerde kalmadı. Senelerdir aynı. Evlendiğinden beri huzursuz kızım. Dövüyor dövüyor kapıya diyor.
19: Hep sustu çünkü çocukları vardı. 24 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti. Geriye kalan çocukları babalarını evden uzaklaştırdı. Ancak Serkan Ürkmez cinayet gününe kadar tehditlerine devam etti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
1: Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı da kazalarda artıyor. Kazaların nedeni ise kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
21: Yeğenim var, platin takıldı kalçasına.
22: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
23: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
22: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
23: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
24: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
21: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
22: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmalarınsa hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
23: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Trump'ın elindeki morlukların ve bacağındaki şişliğin sebebi belirtilmedi. Ancak acil kilo vermesi gerektiği ortaya çıktı. Doktoru elindeki morlukların sık sık el sıkışma ve aspirin kullanımından kaynaklandığını söyledi. Raporda Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu ifade edildi. Ancak acilen kilo vermesi gerektiği belirtildi. Trump'ın doktoru tarafından hazırlanan raporda başkanın kalp ve nörolojik fonksiyonlarının güçlü olduğu da kaydedildi. Sağlık raporuna göre Trump bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 puan aldı. Rusya lideri Vladimir Putin insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ABD basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına bakalım şimdi.
2: ...73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 107 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
1: İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu artık tek merkezden yapılacak. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce de izin alınması gerekecek.
2: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. İzin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakta yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. acil anlarda geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
1: Gezi olaylarının 13. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Valilik kararıyla Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonunun kapatılmasına karar verildi. Ayrıca Taksim Kabataş Füniküler ve Maçka Taşkışla teleferik hattında bugün seferler yapılmadı. Beyoğlu Kaymakamlığı da çeşitli toplanma çağrıları üzerine 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Kararın ardından polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. Denizlerde kontrolsüz tekne bağlama ve demir atmayı önleyerek çevreyi korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesi ilerliyor. Göcek Dalaman hattında 17 koyda çalışma tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mavi mirasımızı koruyoruz diyerek son durumu paylaştı.
2: Denizlerde kontrolsüz demirlemeyi önlemek, denizlerin manları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesinde 17 koyda çalışmalar tamamlandı. Projede koylarda rastgele demir alınmasının önüne geçilerek deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.
0: MAPA Şamandıra sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek. Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.
2: Bakan kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Mavi mirasımızı koruyoruz" notuyla bir paylaşım yaptı. Projede su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan sistemle kontrolsüz tekne bağlama alışkanlığına son verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Göcek Dalaman hattındaki 17 koya 926 deniz mapası, 906 tonoz yerleştirildiği belirtildi. Böylece 856 tekneye hizmet verilerek kapsamlı bir deniz ağı oluşturuldu.
1: İstanbul son dönemin en görkemli konserlerinden birine ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıktı. Konseri tam 118 bin seyirci izledi ve stadyum çevresinde izdiham yaşandı.
19: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne aldı. Hayranlarına tutkun oldukları şarkıları söyledi. Kanye West'in İstanbul konseri unutulmaz görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçısı, konseri izleyen 118 bin izleyiciye "Tüm zamanların stadyum rekorunu kırdık" dedi. Ses getiren bu konser için dünya şeklindeki bir sahne tasarımı yapıldı. Kanye West bu tasarımı, "Yaşadığımız onca şeyden sonra yeniden dünyanın tepesine çıkmak, zirveye geri dönmek" şeklinde yorumladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Etkinlikte DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar da düzenlendi. Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarının katkısıyla gerçekleştirildi. Hareketlilik saatler öncesinden başladı.
17: Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var. Her girişinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruktaki tüm seyircilerin tek derdi Kanye West'i görmek ve onun şarkılarına eşlik etmek.
3: Çok heyecanlıyım.
17: Kaç saattir buradasınız?
3: 2,5.
4: Saat 3'ten beri buradayım. Yaklaşık 3 saat oldu sanırım. Evet, 2,5-3 saate yaklaşıyor.
5: Hayranıyım aslında. Uzun zamandır dinliyorum. Çok severek de dinlediğim bir şarkıcı. Aynı zamanda ülkemizi tanıtıyor. Bir sürü yabancı geliyor burada. Çok fazla yabancıyla tanıştık.
19: Günlerdir bugünü bekleyenler de vardı.
3: Uzun süredir bugünün hayalini kuruyoruz. Geldik, çok mutluyuz.
6: Kanye West'i görmeye geldik. Kendisini çok sıkı takipçisiyim, çok severim kendisini, bayağı büyük bir fanıyım yani.
3: Çok mutluyuz, Kanye West dinlemeye geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
19: Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Metro seferleri sabah saatlerine kadar uzatıldı. İETT'de 100 ek otobüsle geç saatlere kadar ring seferleri düzenledi.
1: Evet. İstanbul'da dün akşam sadece Kanye West konseri yoktu. Aynı zamanda dünyaca ünlü tenör Andrea Bocelli Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı kariyerinde önemli bir yere sahip olan Romanza albümünün 30. yılına ithaf edilen özel bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıktı.
14: Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Bocelli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. İtalyan tenorun hayranları saatler öncesinden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı.
7: Çok mutluyum. En sevdiğim şarkıcı zaten kendisi.
8: 30. yıl konseri hem ülkemizin tanıtımı hem de güzel zamanda gerçekleştiriyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı.
9: Biz Bakü'den geldik. 3 arkadaş geldik konsere. Çok heyecanlıyız.
10: Çok heyecanlıyım. Hayalimdi. Hani bu anı gerçekten aylardır bekledim.
14: Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
11: En son 93'te gelmiştim Madonna ve Michael Jackson'ın konserine buraya. Çok heyecanlandım birden. Sahaya çıkan futbolcu gibiyim. Bir de Andrea Bocelli'ye bayılırım. Gerçekten bayılırım. Şu an çok heyecanlıyım. Sanki ben sahneye çıkacakmışım gibi merakla bekliyorum.
25: Evet, geldik valla. Ben ilk defa stada geliyorum. Artık bir Bocelli için gelinir dedik. Hep birlikte anneciğimle birlikte. Onu böyle hani keyif alabilecek bir partner seçtim kendime. Öyle güzel geldik bakalım şimdi.
14: Konuk sanatçılar arasında Kenan Doğulu ve Yudok Bil gibi isimler yer aldı.
26: Yıllardır kendime örnek olarak seçtiğim idollerimden bir tanesi Andrea Bocelli. Harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Belgeselini seyrettiyseniz zaten biraz daha yakından tanıma şansınız olmuştur. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Hem gurur hem keyiflendirici. Kariyerim için önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum.
27: So I'm really excited. It's the first.
22: Çok heyecanlıyım. İstanbul'da Beşiktaş'taki dev bir stadyumda Andrea Bocelli ile birlikte ilk konserim olacak. Benim için çok önemli bir an. Hayatımda her zaman iki hayalim olmuştur. Birincisi Coldplay ile, ikincisi de Andrea Bocelli ile birlikte çalmak.
14: Romanza adlı klasikleşmiş albümünün 30. yılı nedeniyle yaptığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Bocelli konserine Di Quella Pira eseriyle başladı. Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 papa ve kraliyet ailesinin yanı sıra Olimpiyat oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performans sergileyen Maestro Bocelli dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
1: Antalya'da 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla Bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz yoğun bakıma alınan bebek hayata tutundu.
2: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla Bebek hastaneden taburcu oldu.
28: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
2: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerinin kucaklarını aldı.
28: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu, küçücüktü.
2: Leyla İlge Yalçın Bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
29: Tak bakalım kız.
1: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrenciler de yarışmada yer alacak. Hedefleri ise 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
2: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler MACAB adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
0: Son 3 senede öncelikle 387 kilometre ile başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreyi geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
2: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var. Ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
12: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
13: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
2: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
1: Paris Saint-Germain Avrupa futbolunun zirvesine adeta ambargo koydu. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla deviren Fransız ekibi kupayı böylece üst üste ikinci kez kazanmış oldu.
15: Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi değişmedi. Budapeşte de 90 dakikası 1-1 biten finalde Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen Paris Saint-Germain yine Avrupa'nın en büyüğü oldu. Puşkaş stadında henüz 6. dakikada Havertz'le öne geçen Arsenal avantajını koruyamadı. Dembele 65. dakikada penaltı golüyle skoru eşitledi ve maçı uzattı. 30 dakikalık bölümden gol çıkmayınca şampiyonu penaltılar belirledi. Arsenal'da Gabriel son penaltıyı üstten out'a atınca 4-3 kazanan Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Dev kupayı 3. kez kaldıran teknik direktör Luis Enrique, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Pep Guardiola ve Bob Paisley'den sonra bunu başaran 5. isim oldu.
16: Son şampiyon olarak bunu yine başarmak gerçekten zordu. Final ise daha zordu. Maç Arsenal'in istediği senaryoyla başladı. Ancak bir şampiyonun kararlılığını gösterdik. Ufak bir sarsılmadan sonra oyunumuzu oynadık. Hissettiğim tek şey gurur. Oyuncularımın çoğu Dünya Kupası'na gidecek. Ama ben güzel bir tatil hak ettim.
15: Fransız gazetesi L'Equipe tarihi zafer için yenilmezler manşetini atarken kutlamalarda Paris sokakları karıştı. Çıkan olaylarda 400'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki dublesiyle Avrupa futbolunda zoru başardı. Üst üste ikinci sezon kupaya ulaşan Fransızlar, 2000'li yıllarda Real Madrid'den sonra bu sevinci yaşayabilen ikinci kulüp oldu. Arsenal ise bir finalden daha mutsuz ayrıldı. 2006'dan sonra ikinci kez kupaya çok yaklaşan İngiliz devi yine Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşamadı.
1: Fransa'da sevinç, İngiltere'de ise hüzün hakimdi. NTV muhabiri Kayhan Karaca Fransa'dan, Gökhan Bozkurt ise İngiltere'den maçın yankılarını aktardı.
18: Şu anda Fransız medyası bu şenlikten ziyade bu geçen dün gece yaşananları konuşmakta ve tartışmakta. Öyle ki bilanço her geçen saat gece boyunca ağırlaştı. Birkaç dakika önce Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez kameralar karşısına geçti ve son bilançoyu verdi. Son bilançoya göre dün geceki olaylarda toplam 780 kişi yakalandı. Bunlardan 457'si hakkında şu ana kadar gözaltı kararı alınmış durumda. Daha da vahim olanı yaralı sayısı. 8'i ağır olmak üzere 219 yaralı var. Bu yaralılar, bunlar siviller. Bunlara ek olarak 57 polis ve jandarma memurunun da dün geceki olaylarda yaralandığını bildirdi Fransa İçişleri Bakanı. Tabii geçen yılda benzer olaylar meydana gelmişti. Geçen yılki olaylar sırasında şu an İçişleri Bakanı olan Laurent Nunez Paris Emniyet Müdürü'ydü. Geçen yılki olaylarda 5000'den fazla polis ve jandarma memuru asayiş için görevlendirilmişti Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasından sonra. Dün 8000'den fazla polis ve jandarma memuru görevliydi. İşte şimdi Fransız medyası nasıl oluyor da bu kadar polis ve jandarma memurunun görev yaptığı bir ortamda bu tür olaylar engellenemiyor diye tartışmakta.
3: Tabii çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını söylememiz lazım. Tabii Britanya medyası mağlubiyet bir çöküş değil şeklinde gördüler haberlerinde. Özellikle Arsenal son adımda tarihi fırsatı kaçırdı vurgusunun öne çıktığını gördük yine gazetelerde, televizyonlarda. Arsenal'da büyük kalp kırıklığı var diyor bir başka yayın kuruluşu. Ve yine 20 yıl sonra gelen finalde acı son ifadeleri dikkat çekti. Yıllar sonra kaçan rüya diyor medya ve Arsenal'ın penaltı laneti sürüyor manşetini yine bir başka gazetede gördük. 26 yıl önce UEFA Kupası'nda Galatasaray'a karşı da yine penaltılarda kaybetmişlerdi. Penaltı kabusları hala sürüyor. Tabi Arsenal her şeye rağmen yıllar sonra yeniden Avrupa futbolunun elitleri arasına da döndü şeklinde değerlendirmeler olduğunu gördük. Tartışmaların odağında uzatma dakikalarında Arsenal'ın lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Onun olduğunu da yine görebiliyoruz. Penaltı konusunda aslında çok büyük bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığına dair haberler yok. Ama tercihler daha iyi yapılabilirdi şeklinde eleştiriler var. Aslında çok temkinli bir dil kullandığını söylememiz lazım taraftarın. Çünkü 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk coşkusu var. O yüzden hemen hepsi futbolculara, teknik ekibe büyük bir minnettarlık içindeler aslında. Bugün zaten o coşkuyu katlamak istiyorlardı. O olmadı. O yüzden de temkinli bir dil kullandıklarını söylememiz gerekiyor. Zaten buraya belki şu notu eklersek daha açıklayıcı olur. Birleşik Krallık'ın başbakanı Starmer, o da koyu bir Arsenal taraftarıdır. Uzun yıllar bekleyen taraftarlardan birisi de kendisiydi. Keir Starmer da bu mağlubiyetin hemen ardından bir açıklama yaptı ve orada kendileriyle gurur duymaları gereken bir sezon geçirdiklerine dikkat çekti. Takımın tüm oyuncularıyla, teknik kadrosuyla bu bağlamda gurur duyulması gerektiğini ifade etti ki zaten taraftarlardan yansıyan tüm detaylarda bu şekilde. Özellikle zaten Arteta'da o tartışmalı penaltıyı sonuca bağlamamak gerektiğini ifade etti. Oyuncularına bu acıyı gelecekteki başarılar için bir yakıt olarak kullanmalıyız diyor. Yine oyunculara baktığımızda Declan Rice, o da yine final yenilgisinin yıkıcı olduğunu kabul etse de takımın yeniden bu seviyeye çıkacağına olan inancının yine tam olduğunu ifade etti. Bunlar gerçekten dikkat çekici ayrıntılardı.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
3: Bale kendine vücut deneyim.
2: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi?
5: Serum malzemesi çamur.
2: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et.
10: Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
12: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
13: Lösev hayat verir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barrack'ın Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Barrack'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını belirtti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerin gelişeceğini aktardı. ABD Başkanı Tom Barrack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de açıkladı. Dışişleri Bakanı Rubio da Barrack'ın Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail ordusu Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumundaki stratejik bir tepede yer alan Şakir Kalesi'ni sabah saatlerinde kara birlikleriyle işgal etti. İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen kaledeki işgali sürdüreceklerini duyurdu. Katz, İsrail güçlerinin Şakir Kalesi'nin bulunduğu tepede kalmayı sürdüreceğini vurguladı. Başbakan Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve Hizbullah'ın kontrolündeki alanlarda hakimiyetlerini derinleştirme ve genişletme talimatını verdiğini duyurdu. CHP'de kurultay için ilk hamle geldi. Özgür Özel Cephesi pazartesi günü delegelerden imza toplamaya başlıyor. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre partisinin CHP'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi.
1: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız. Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur. Biz grup toplantımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır kullandığı salona sokmayız, konuşturmayız diye söylenen sözün bir anlamı yoktur. Kaldı ki bakın şunun altını çiziyoruz. Bizim konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
0: Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. O kazada da 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
2: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayda, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. Üçü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
0: 9 günlük bayram tatilinin bitmesine artık saatler kaldı. Gözlerse yollarda. İstanbul'dan gidenler şimdi geri geliyorlar. Özellikle havalimanları ve otogarlar yoğuldu. Talebe yetişmek için ek seferler düzenlendi.
3: Bayramda tatile, memleketlerine gidenler geri dönmeye başladı. Firmalar talebe yetişebilmek için arka arkaya ek seferler koydu. İstanbul'da bayram tatili dönüşü otogarlarda yoğunluk daha girişten başladı.
4: 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki yoğunluk sabah erken saatlerde başladı. Biz şu anda otogarın girişindeyiz. Araç kuyruğunu sizlere gösterelim. Bakın metrelerce uzuyor. En ileride otogarın giriş alanı var ve o noktadan itibaren buraya gelmek neredeyse yarım saat sürüyor.
3: Kimileri 15-16 saati bulan yolculukların ardından İstanbul'a ulaştı. Peronlara yaklaşık 2500 otobüs yanaştı. Şoförler yer bulmakta zorlandı.
5: Bugün ek servis olacak. Erikli Yayla'dan.
6: Bir otobüs şoförü olarak bizim için de zor ama alıştık, yapacak bir şey yok yani.
3: Valizler çuvallarla ve torbalarla doluydu.
7: Maraş'tan geliyoruz.
8: Neler var elinizde, neler getirdiniz Maraş'ta?
7: Dondurmalar getirdik, oranın dondurmaları meşhurdu.
8: Turşu nereden geldi?
5: Mersin'den.
3: Havalimanları da hareketliydi.
9: İstanbul Havalimanı da yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri. Bugün havalimanında 1700'e aşkın sefer düzenlenecek. Aynı zamanda 300 bine aşkın yolcuya da ev sahipliği yapacak.
3: Türk Hava Yolları da tatilin son gününde 1867 seferle bir rekor kırmayı beklediğini açıkladı.
10: Zor bulduk zaten biz. Yani en erken uçakta bir bulabildik, onu aldık. Öylelikle bu saatte İstanbul'daydık, evimize geldik.
11: Çok erken aldığım için buldum yani.
10: Önleminizi önceden aldınız.
11: Evet, yani. 2025'in 9. ayda falan aldıydım.
10: Uçak dolu muydu peki?
11: Çok doluydu, evet.
3: Ve yollardaki durum. Kentin girişlerinde yer yer yoğunluk yaşansa da şehir içinde genellikle akıcı bir trafik vardı.
0: Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar da tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
2: Taksiden tartışarak indiler.

0: Bu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşun isabet eden 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandı, 6 zanlı tutuklandı.
2: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
3: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
2: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
3: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk, 8 şüpheli gözaltına alındı.
2: Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi, 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
0: Tören mangasını selamladı, Özel Harekat polisleriyle tek tek tokalaşıp bayramlaştı.
4: Hayırlı bayramlar.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde darbecilerin ilk hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda o geceyi hatırlattı.
5: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
0: İçişleri Bakanı Özel Harekat polislerine sizler bu milletin iftar ve güven kaynağısınız diyerek bayramlarını tebrik etti.
5: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
1: İzmir 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
0: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
6: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
0: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
7: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
8: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
0: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar, ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
4: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.

0: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
1: Şu an genel durum stabil.
2: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
3: Pratisyen hekimi unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor? Burada bir bilinçaltında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
4: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacı koruma altında. 1522 yılında Rodos Seferi öncesinde Kanuni Sultan Süleyman otağını bu ağacın altına kurmuştu.
2: 854 yıllık çınar ağacı Muğla'nın Yatağan ilçesinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sadece bir çınar değil. Kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç dedi. Türkiye genelinde 10.509 anıt ağaç koruma altında. Onlardan biri olan 854 yıllık çınar da bölgesinde tarihe tanıklık ediyor.
5: 15 Haziran 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi'ne İstanbul'dan çıktığında yol boyu geliyor ve 23 Temmuz 1522'de burada otağı kuruyorlar. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Mesela Muğla'dan çıkıyor, buradan Bozüyük'ten, şimdi bizim olduğumuz yerden bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Stanköy'e, oradan daha doğru Milas'a doğru devam ediyor.
2: Çınar ağacı 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapa, 800 santimetre de gövde çapına sahip. Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçlara özel bir bakım uygulanıyor.
6: Afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız yer yer bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Ağaçlarımızın her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahaleleri yapılmaktadır. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz.
4: Antalya'nın turizm merkezi Kaş, Kaputaş Plajı ile dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kaputaş, Avrupa'nın en iyi 10 plaj listesinde.
2: Masmavi denizi, eşsiz manzarasıyla Kaputaş Plajı. Kaş'ın gözde sahibi Avrupa'nın en iyi 10 plaj listesine girdi.
7: İnanılmaz bir atmosferi var. Sanki iki dağın arası yarılmış da Kaputaş Plajı o şekilde ortaya çıkmış gibi muhteşem bir atmosferi var. Havasıyla müthiş bir ortam.
2: Antalya'nın Kaş ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçenin en çok tercih edilen plajlarından biri Kaputaş. Kanyonu ve deniziyle özel bir konuma sahip olan plaj, Kaş'ın dünyaya açılan kapısı oldu. Avrupa'nın en iyi destinasyonları tarafından hazırlanan listede 9. sırada yer aldı. Bu durum turizmcileri sevindirdi.
8: Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Çok özellikli bir plaj. Üç renk oluşuyor. Turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy. Tüm misafirlerimizi, bölgemizi ve Kaputaş plajını görmeye davet ediyoruz.
2: Kaş 9 günlük bayram tatilini de verimli geçirdi. Otellerdeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Tatilcilerin vazgeçilmez adresi yine Kaputaş plajı oldu.
4: Bu haberle noktaladık. NTV yayını spor haberleriyle devam edecek.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Dünya Papağan Günü bugün. Bu zeki kuşları kutlama, onların olağanüstü dünyasını keşfetme günü. Daha önce papağan görmediyseniz tanışmak için mükemmel bir fırsat. Günün amacı konuşkan Afrika gri papağanından rengarenk makav papağanına kadar papağanları takdir etme ve onları korumak için küresel bir eylem çağrısı yapma. Dünyada 350'den fazla papağan türü ve birçok tür tehlike altında. Kuyruk tüyleri ve çıkardıkları seslerle iletişim kuran, çok zeki, duygulu, utanınca kızaran, insanlar dahil tüm sesleri kusursuz taklit edebilen bu hayvanlar uzun ömürlü. Bazı türleri 95 yaşına kadar yaşayabiliyor. Araştırmalar, Afrika gri papağanının 5 yaşında bir çocuğun bilişsel becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi papağanlar evcil hayvan değil, yaban hayvanı. Kafese kapatıldıklarında anormal davranışlar sergileyen papağanlar sosyalleşme eksikliği nedeniyle kendi tüylerini yolabilirler. Ay bu gece dolunay. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya milli takımı teknik direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Şele oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya teknik direktörü Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilmişti. Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol attı. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Girassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
2: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
3: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker hepsini yapacağız.
2: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
3: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz inşallah. Her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
2: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girassi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
3: Leao'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Krizde biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa krizi de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
2: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
1: A milli takım Dünya Kupası öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını yaptı. Kampın ilk bölümünü değerlendiren teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncuların motivasyonundan memnun.
2: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. İstanbul'daki kampı tamamlayan Ay Yıldızlılar, turnuva öncesinde Türkiye'deki son maçına yarın çıkacak. Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncuların performansını övdü.
4: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
2: İtalyan çalıştırıcı, hazırlık maçlarındaki rakipleri tercih nedenlerini açıkladı.
4: Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımlarıyla oynamamıştık.
2: Futbolcular, Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
5: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
2: Kuzey Makedonya'yı yarın saat 20.30'da konuk edecek milliler, hazırlık kampının ikinci etabı için Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. 7 Haziran'da Venezuela ile son provayı yapacak Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ülkesi sana.
1: Türk sanatının en önemli ve çok yönlü isimlerinden biri olan, farklı disiplinlerde eserler üreten ressam, yazar, karikatürist ve sinemacı Abidin Dino'nun sanat yaşantısını dinliyor. Bu yolda hangi akımlardan etkilendiğini ve kariyerini nasıl bir çizgide yürüttüğünü öğreniyoruz. Anlatan sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu.
2: Özellikle Abidin Dino, sanatı her zaman yaşamanın içinde tutmuş olmasına rağmen o sanata asla bir kutsallık atfetmedi. Mesela hangi özelliklerimi daha öne çıkartmalıyım ya da sanat tarihine hangi eserlerim ile geçebilirim, geçmeliyim diye bir an bile düşünmediğine eminim Abidin Dino'nun. Ve o an canının istediği, gerekli gördüğü her şeyi yaptı. Tek bir alana değil, ilgi duyduğu her alana eşit ölçüde odaklandı. Bu benim yaşam görüşüme de çok uygun düşüyor ve Abidin Dino'yu bu yüzden bu karakteriyle anlatmaya değer görüyorum. 1913 yılında İstanbul'da doğuyor. Ailesinin 5. çocuğu olarak doğuyor. Babası Mehmet Rasih Bey, Divanı Ali Muhasebat Reisi. Yani bugünkü anlamıyla Sayıştay Başkanı demek oluyor. Annesi ise Saffet Hanım. Annesinin müzik ve edebiyatla ilgilendiği yazılıyor, belirtiliyor. Doğduğu yıl ailesiyle Cenevre'ye, yani İsviçre'ye, Fransa sınırındaki şehre göçüyorlar. Ardından da Fransa'ya geçip oradan yerleşiyorlar. Çocukluğu bir süre Avrupa'da geçiyor. 1925 yılına gelindiğinde, yani 12 yaşına geldiğinde Abidin Dino ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a dönüyor. Ve Abidin Dino'da eğitim meselesi var tabii. 12 yaşına gelmiş, Robert Kolej'e veriliyor, eğitim görmeye başlıyor. Fakat da önce babası ölüyor galiba, ardından annesi ölüyor. Okulu bırakıyor. Bu okulu bırakma nedeninin genellikle yazılanlara bakarsak sanata olan ilgisinin ağır basması diye geçiyor orada nedeni. Ama bunun gerçek nedenini aslına bakarsanız tam olarak bilmiyoruz. Neden okulu bırakıyor? Yine de elimizde şöyle bir bilgi var. Abi Arif Dino, kendi döneminin şairlerinden, edebiyat eleştirmenlerinden ve ressamlarından biri. Onun Abidin Dino'yu sonradan sanata yönlendirmede etkili olduğu anlaşılıyor. Ki Abidin Dino da bu destek sonucunda resim, karikatür, tasarım ve yazı alanlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Kendisini geliştirmeye başlıyor abisi sayesinde, dediğim gibi. Abidin Dino'nun sanata ilgisi belki çok küçük yaşlarda annesinin de etkisiyle başlamış olabilir. Çünkü biraz önce dediğim gibi Saffet Hanım müziğe ve edebiyata bir sevgi duyuyordu. Bir çocukta bu yatkınlık sağlayabilir sanat açısından ve erken bir eğitim süreci de pekala başlatmış olabilir. Şimdi bence Abidin Dino'nun sanata bakışını en iyi tanımlayan Ferit Edgü olmuştur. Çünkü ona çok yakındı ve sürekli onun üzerine de bir şeyler yazdı. 2010 yılında mesela Mardin Sabancı Kent Müzesi'nde bir Abidin Dino sergisi açıldı. Ve onun bir kataloğu var tabii. Katalogda da Ferit Edgü yazılardan bir tanesini oluşturdum. Şimdi diyor ki orada Abidin Dino için, karikatürcü, sinemacı, dekoratör, afişçi, illüstratör ve yazar. Abidin tüm bu alanlarda ürünler verdi. Ama mesleğini sorduğunuzda sadece ressam derdi. Şimdi mesela Abidin Dino, yine özetleyerek söylüyorum Ferit Edgü'nün metnini, Corbusier gibi, hani o ünlü mimar Corbusier gibi zamanını örgütleyen biri de değildi. Yani sabah ressamım, akşamüstü mimarım ya da diğer günün zaman dilimlerinde şunu şunu şunu yapacağım, böyle biri değildi diyor. Tüm bu etkinlikleri, buna politikayı da eklememiz lazım tabii, ideolojik görüşleri çerçevesindeki hareketlerini de eklemek lazım. Çoğu kez diyor bunları bir arada yürütürdü. Burada Abidin Dino'dan güzel bir bilgi aktarıyor. Abidin Dino, geleceğin insanının tek bir alanda uzmanlaşacağına değil, birçok alanda at oynatması gerektiğini söylemişti diyor. Ve her sanatçı gibi kendisi dile getirmese de Abidin Dino'nun, geleceğe kalmak kaygısı mutlaka vardı. Abi Dindino bundan çok söz etmez ama geleceği kaygısı, kalma kaygısı her sanatçıda ya da her mesleki şeyde vardır mutlaka. Onda da vardı diyor. Kendini her şeyden önce evet bir ressam olarak görüyordu. Ne var ki yalnızca ressam olmak yetmiyordu ona. Ya resmin içine sığmıyordu ya da resim onun tüm kişiliğiyle örtüşmüyordu. Böyle bir özet yapabiliriz Ferit Edgün'ün söylediği şeylerden. Mesela Abidin Dino düşünmüş olsa böyle bir şey ne yapardı? Şu veya bu resmimle geleceğe kalayım. Hani Mona Lisa gibi ya da işte diğer Rönesans ressamları değerinde bir şey. Ama böyle bir şey de düşünmedi ve onun resim demek ki tüm kişiliğine uymuyordu ya da yetmiyordu. Atölyesine kapanıp da sabahtan akşama kadar yani terebentin kokuları içinde gününü tuvaliyle baş başa geçirecek biri değildi. Ve onun sanatıyla sokak yaşamı arasında da muazzam bir bağlantı vardı. Ferit Edgün'ün de vurguladığı üzere Fil Dişi Kule sanatçısı hiçbir zaman olmadı. Bunun ilk izlerini henüz ilk gençlik döneminde mesela Abidin Dino'da bulabiliyoruz. Nasıl? Henüz iyi tanınmamıştı, daha çok gençti. Daha 1930'lu yıllara gelinmemişti. Ve Abidin Dino sürekli yazıldığına göre Tophane'deki kahvehanelerin yakınlarında dolaşmaktaydı. Ve oradaki insanların portrelerini yapıyordu. Sokak ressamı gibiydi yani. Etkilendiği insanların portrelerini yapıyordu. Defter kağıtlarına belki ufak tefek aceleyle çizilmiş desenlerdi bunlar. Ve o kahvehanelere girip çıkan herkes onu çok ilgilendiriyordu. Hatta mesela argo tabiriyle, çünkü Tophane'den bahsediyoruz, o dönemlerden bahsediyoruz. Bıçkınlar, kabadayılar, çevrede görülebilen, tırnak içinde söylüyorum, o dönemin tabiriyle yosmalar, yani lumpen denilen kitleye ait insanların portreleri. Demek ki o insanların yaşam öyküleri Abidin Dino'nun çok ilgisini çekiyordu. Sokak çok ilgisini çekiyordu. Bu insanların öyküleri, mesela yazılı öyküleri, önce Yarın gazetesinde karikatürler ile birlikte yayınlanmaya başladı. Fakat Abidin Dino portre çizimleri ve karikatürlerle yetinmedi. O kısa bir süre içinde bunları yazdığı öykülere de taşıdı ve onlar önce Artist dergisinde yayınlandı. Ardından Servet-i Fiyun'un da yayınlanan Yeditepe öyküleri içinde yer aldı. Öte yandan o yıllarda başka şeyler de yapmaya başladı. Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şiir ve Bir Ölü Evi adlı kitaplara resimler yapmaya başladı. Kapak resimleri de yaptı. 1931-32 yılları arasında. Halkın Dostu gazetesinde Atatürk'ü konu alan röportajlar yaptı ve onları resimledi. Ki bu yaptığı röportajlar sonradan ona başka bir yaşam kapısı açacaktır. Onu da birazdan ifade ederiz. Bütün bunları yaparken tabii biraz şöhretinin de çevresinin de yükselmiş olduğunu düşünebiliriz. Ama o Tophane kahvehaneleri tümüyle kapanıp gittikten sonra bile gittiği hiçbir yerde, yaptığı hiçbir portrede o Tophane portrelerinden vazgeçmedi. Desenlerinde hep o tip sokakta gördüğü insanların yüz ifadelerini resimlemeye devam etti. Hiçbir koşulda da bunları dediğim gibi bırakmadı. Ve her yerdeki ve her koşuldaki insan öykülerinin dışa vuran duygularını ve ifadelerini aradı hayatı boyunca. Mesela kendisi de şair Andre Welter'le yaptığı bir söyleşide bir takım şeyler anlatıyor. Ama bir takım ipuçları da orada bulabiliriz. Mesela hangi düşünce akımları, hangi kültürler mesela. Diyor ki orada Osmanlı sanatına bazı resimlerimi borçluyum. Aynen şöyle bir şey söylemiş. Hayatım boyunca yolumu çizen bu olmuş ve aynı zamanda minyatürlere de büyük ilgi duymuştum diyor. Ferit Edgü de bunlara ek olarak bir şey yazmış. O diyor ki o da onun el desenlerinde, hatta sonradan partizanlar resimlerinde hat sanatını uygulamıştır. Büyük ustalarının bir takım bu sanatın verilerini resimlerine aktarmıştır. Mesela diyor ki gene Ferit Edgü, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Derviş Ali, Rakım, Mahmut Celalettin vesaire, bunlara büyük hayranlık duyuyordu. Şimdi bu olabilir. Hatta şunu da söyleyeceğim. mesela bu Osmanlı sanatına ilgi duyması bir takım yerlerde hakikaten öne çıkıyor. Mesela Mühürler serisi vardır. Fransa'da ve Türkiye'de bir kitap kapağı tasarımıyla başlayan, sonra devam eden bir seri. Mühürler serisinde bunlar hakikaten görülebilir. Fakat işin bundan ibaret olmadığını da söylemek lazım.
0: Herkese sanat. Ressam, yazar, karikatürist ve sinemacı Abidin Dino'nun sanata bakışını ve kariyer yolculuğunu sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlatıyor.

0: Avicii'nin o böyle kendisini gelenekselliklerin, modern sanatsal hareketlerin, grupların, kurumların neyse artık arasında uzun süre tutacak biri değildi. Onlara sıkışıp oralarda var olmayı deneyecek bir karaktere de sahip değildi. O sokağın pratiği içinde ilgi duyduğu farklı olayların ve tavrını her an değiştirerek onları nasıl kendisine dönüştürebileceğinin peşindeydi. Daha doğrusu ele aldığı her konuya göre yenileyerek o resimlerini bir açıklığa kavuşmuştu açıkçası. Hemen ardından ekleyelim mesela işkence konusunu işlemeye başladığı zaman dramatik bir görselliği dile getirmesi olanaksız, yani yapısı gereği karşımızda bir hat sanatı duruyor. Şimdi burada tabii ki hat sanatının çizgilerinden uzaklaşması lazım artık. O mühürlerde kaldı o iş. Metinlere bakarsak, Abidin Dino üzerine yazılmış metinlere daha doğudan batıya doğru çevirdiği söylenir. Yani tüm batı sanatı her dönemde bu işkence şiddet meselelerine eğilim duymuştur. Yani mesela işte çarmıha gerilme meselesi, işte dramlar, vahşet. Avidin Dino bunlardan da yararlanmıştı ve bu zengin miras içinde Goya'nın kara dönemi yine yazarların, eleştirmenlerin birleştiği ölçüde Avidin Dino'yu son derece etkilemiştir. Şimdi Avidin Dino'yu mesela 1933 yılında kısa bir süre D grubunun içinde de görüyoruz. Her ne kadar çok serbestliğe düşkün bir sanatçı olsa da mesela Zeki Faikizer, Nurullah Berk, ne bileyim Elif Naci, Zühtü Müritoğlu, Cemal Tollu bunlarla beraber bu grubun içinde görüyoruz Avidin Dino'yu. Avrupa'daki sanat hareketlerini Türkiye'ye taşımaya ya da modernleşme hamlesi olarak bir şeyler gerçekleştirmeye çalışan bir grup bu. Ve bu birliktelik bir süre devam ediyor ama Avidin Dino için çok fazla devam etmiyor. Çünkü yine Avidin Dino'nun normal karakterine geri dönüyoruz. Aklını sinema çelmeye başlıyor. Şimdi gene yazılanlardan öğrendiğimize göre şöyle iç içe bazı karşılaşmalar, rastlantılar meydana gelmeye başlıyor. 1933 yılında işte tam D grubu meselesi başlamış falan. Bir Sovyet sinema yönetmeni Sergey Yudkevich. Bu Yudkevich Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı bir belgesel çekmek için buraya geliyor, nitekim de çekiyor. Atatürk de çok beğeniyor bu belgeseli. Diğer yandan Yudkevich Türkiye'de olduğu sırada Avidin Dino'nun resimlerini görüyor ve bunlara çok ilgi duyuyor. Atatürk Yudkevich'le karşılaştığı sırada ondan bir talepte bulunuyor. Diyor ki Türkiye'den bir genci yanına al, götür ve orada yetiştir. Ve Yudkevich birdenbire Avidin Dino'ya bu teklifi götürüyor. Ve Sovyetler Birliği'ne onu götürebileceğini, onu işte yanında yetiştirebileceğini, dekoratör ve ressam olarak çalıştırabileceğini söylüyor. Şimdi böyle bir rastlantılar zincirinden bir yıl sonra 1934 yılında Avidin Dino Leningrad'a gidiyor. Orada Yudkevich'in yanında dekor, makyaj, senaryo, reji alanlarında yani sinema sektöründe hayli deneyim kazanıyor. Ayrıca Yudkevich'in Madenciler diye bir filmi var. Orada da büyük çabaları var Avidin Dino'nun. Fakat en büyük kazancı sinema konusunda yine buna biraz sonra değinebiliriz. Yani Sovyetlerin en önemli yönetmeni olarak bilinen Sergei Eisenstein ile tanışması elbette. Bundan da 3 yıl sonra, yani 1937 yılında 2. Dünya Savaşı'nın Sovyetlere etkisi ağırlaşınca oradan diyorlar ki yabancılar, yabancı öğrenciler özellikle geri dönsünler. Yani burası tehlike arz etmeye başlıyor. Ve Avidin Dino da bu sürecin koşullarına uymak zorunda kalıyor. Oradan ayrılıyor. Önce Londra'ya gidiyor. Sonra Paris'e geçtikten sonra orada muazzam bir çevre ediniyor. Bu çevre de kendi karakterine uygun. Yani oradaki dostluk kurduğu sanatçılara bakarsak Pablo Picasso, Gertrude Stein, Tristan Zara, André Malraux, Chai Prever, bunların hepsi farklı alanlarda ama hepsiyle aynı ölçüde bir bağlantı kurma şansı elde ediyor ki bu da kendi karakterinden gelen bir şey. Avidin Dino 1960 yılında Roma Olimpiyatlarından da çok sayıda çizim yapmıştı. Bunlar farklı branşlara ait sporcuların yarışmalardaki hareketleriydi. Gülleciler vardı çizimlerde, eskrimciler, kriket oynayanlar, güreşçiler vesaire. Türbünlerden de görüntüler vardı. Hatta tepedeki olimpiyat meşalesinin alevleriyle birlikte bu türbünler görünüyordu. Bundan 6 yıl sonra ise, yani 1966 yılında Abidin Dino bu defa da futbolla ilgili bir çalışmaya dalıyor. 1966 Dünya Kupası. Fakat bu çalışma resim sanatıyla ilgili değil bu defa, sinemayla ilgili. Dünya Kupası maçlarını filme alacak ve bu da sinemalarda gösterilecek. Şimdi o yıllarda, hatta Türkiye'ye bakarsak mesela 1974'e kadar, bu maçlar çoğunlukla televizyondan değil, maçlardan kısa bir süre sonra gösterime giren dokümenter filmlerden sinemalarda izleniyor. 66 Dünya Kupası da Londra'da olacaktı ve bunun da bir filminin yapılması tabii ki gerekiyordu. Abidin Dino'nun Paris'te Şilili bir arkadaşı vardı. Hikaye böyle başlıyor. Octavio Signore, yani FIFA ile bir anlaşma imzalamış filmi yapmak için Signore ve yapılacak bu filmin de bütün işlerini almıştı, yapımcılığını üstlenmişti. Ama bir süre sonra bu işi yapabilecek birini de aradı ve bulamadı. Ya kimin yapacağına karar vermişti ama onların başka projeleri vardı ya da buldukları futboldan anlamıyorlardı. Kupa maçlarının başlamasına da yaklaşık bir ay kadar da bir süre kalmış. Sonra Signore'nin aklına Abidin Dino geldi. Dostu Abidin Dino. Signore hem daha önceki Roma olimpiyat resimlerini biliyordu Abidin Dino'nun, hem de sinemacılığından haberdardı. Teklifi ona götürdü ve o da kabul etti. Şimdi Ferit Edgü Abidin Dino'nun bu projeyi kabul ettiğini ama daha önce bir takım şartlar öne sürdüğünü de yazıyor. Şöyle diyor: bu yalnız stadyumdaki futbolun filmi olmayacak. Futbolun yeşil sahayı ve türbünleri aşan uzantısı da filmde yer alacak. Dolayısıyla maçlarda aynı anda başka kameralar da yerleşecek. Publarda, mesela sokaklarda o kameralar çekim yapacak. Ferit Edgü'nün belirttiği şey böyle. Koşullar böyle. Şimdi çok belli ki Abidin Dino'nun niyeti yalnızca sahadaki futbolu çekmek değildi. O futbol oyunu sırasında insanlar arasındaki anlaşılması hem çok kolay hem de çok zor ilişkilere de odaklanmak istiyordu ve bunları sergilemek istiyordu filmde aslında. Futbola ilgi duymasının nedeni de büyük ölçüde bu insanların birbirleriyle olan ilişkileriydi. Abidin Dino bu filme hazırlanırken sayısız eskiz hazırladı. Burası bence ilginç, çünkü biliriz ki futbol çok sürprizli bir oyun. O sırada, yani oyun sırasında neler olabileceğini, hangi pozisyonların ve hangi olayların ortaya çıkacağını kimse tahmin edemez. O halde bu eskizlerin anlamı şu olabilirdi: o bu filmde neleri görmek istediğini, oyun sırasında neleri yakalamak istediğini önceden tasarlamış olmalı. Abidin Dino'nun bu filmi bir hobi serüveninde değildi aslında. Onun sinema yönünü tam olarak yansıtan bir başyapıttı. Ve neredeyse dünyanın her yerinde gösterildi. Belgesel sinema dalında dünyanın en büyük ödüllerinden biri olan Fleherty ödülünü kazandı. Şimdi filmin eskizleri ne oldu? Filmin eskizleri de sonradan bir kitapta toplanıp yayınlandı. Ve bu filmin serüveninde yine Ferit Edgü bu kitapta yazdı. Abidin Dino'nun filmi Türkiye'de gösterime girdiğinde ben 10 yaşındaydım. Ne Abidin Dino'dan haberim vardı, ne de bir belgesel nasıl çekilir, nasıl çekilmelidir ondan haberim vardı. Fakat bu filmi o yaşta bir bahçe sinemasında izlediğimde yıllarca da aklımdan çıkmadı. Abidin Dino'nun Türkiye ve Fransa arasındaki gel gitler çizen yaşamı, hem kültürel olarak hem coğrafi olarak hem sanatsal olarak, her şeyden önce onun çok kimlikli, çok kültürlü, değişken etkilere açık bir üretim yapmasına neden oldu. Hep söylediğim gibi ilgilendiği tüm üretim alanlarına birbirlerine bağladı ve onun çizgisi bu zikzaklı yolla meydana geldi. Kendisi şöyle bir şey söylüyor. Hemen oradan bir iki cümle aktarayım size. İki yaşama biçimi diyor. İki uygarlık, iki kültür, iki felsefe. Bunları bir tür mutlulukla yaşadığımı itiraf edeyim. Niçin yalan söyleyeyim? Herhangi bir iç çatışma söz konusu bile olmadı benim için. İki karşı kutbu kolaylıkla bir araya getiririm ben. kuşkusuz çok sayıda dil konuşmamda buna yardımcı oluyor. Şimdi bu çok dillilik sanırım resimde de var. Resmim de birçok dilden konuşuyor ve bu değişimler, belli dönemlerin varlığı beni etkiliyor. Ha bir de mesela şöyle bir şey de açıklıyor. Aslında diyor benim gibi üslup kuramayan sanatçıları insanlar genellikle sevmezler. Bir ressamda tek bir anlayışı görmek, onu hep izlemek isterler. Ve hem resim meraklıları hem de galeriler için bir üslubun peşine takılmak bir ressamda çok kolay bir yoldur. Ressam için ise bir üsluba tutsak olmak demektir bu diyor. Bu asla kendisinin kabul etmediği bir şey. O güzel bir şey, o dostluklarla da ilgili bir şey. Bir şiir karşılaşması. Şimdi Nazım Hikmet 1961'de aslında bu Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiiri onun hayallerini, ideallerini bir anlamda dile getiren bir şiirdir. Sanki rüya görüyormuş gibi iyi şeylerden bahseder hep. Olmamış ama olmuş gibi de bahsettiği yerler vardır. Mesela diyor ki şiirinde, Saman Sarısı şiirinde, Küba'dan döndüm bu sabah, Küba meydanında 6 milyon kişi akı, karası, sarısı, melezi, ışıklı bir alan yaratıyorlar. İşte özetle söylemek gerekirse, sen diyor bu mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diyor. İşin kolayına kaçmadın ama gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin filan resmini değil diyor. Sen bu mutluluğun resmini yapabilir misin? Tabii şiir böyle devam ediyor. Ben özetleyerek geçiyorum. Sonra bunun hemen arkasından Abidin Dino ona bir karşı şiir yazıyor. Diyor ki eğer diyor bir gün senle Meseret kahvesinde, gene özetliyorum tabii şiiri okumuyorum. Meseret kahvesinde karşılaşsak, sen gene o Haşmet'inle yürüsen, işte şuraya gitsek, buraya gitsek, hayal ettiğimiz şeyler bu şehirde olmuş olsa anlamında bir takım benzetmeler var. O zaman diyor işte o resmi sana yaparım diyor. Yani böyle karşılıklı hoş bir diyalog var iki şiir arasında.
1: Sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu, Türk sanatının en önemli ve çok yönlü isimlerinden biri olan Abidin Dino'yu sanat yaşantısında nelerden etkilendiğini ve kariyerini nasıl bir çizgide yürüttüğünü anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Yarın delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi. Kılıçdaroğlu ise günü konutunda geçirdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
2: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
1: Meclise Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
2: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
3: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'daysa hatalı sollama, zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
1: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüoğlu, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayda, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
0: Ve Elazığ'dan bir kadın cinayeti haberi geldi. Bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Murat Ç ile eşi Derya Ç arasında dün gece saatlerde tartışma çıktı. Murat Ç 4 yaşındaki çocuklarının yanında tabancayla eşine ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Ç gözaltına alındı. İstanbul'da Ümit Akman sokakta karşılaştığı iki kişinin kendisine güldüğünü düşündü. Evine gidip silahını aldı ve rastgele ateş açtı. O kurşunlardan biri silah sesini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın'a isabet etti. Ve genç kadın yaşamını yitirdi. Kaçan zanlı ise yakalandı.
4: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: 9 günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfini sürdü.
1: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
5: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
6: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
7: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
1: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
8: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
9: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
1: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
10: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
11: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
12: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik.
13: Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
1: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
14: Yeni arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
1: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
0: Sınırlarımızın dışından bir haber aktaracağız. Washington'la Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken bir yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hız.

0: İçindeki dalgalarda, zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
1: Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti ve gözaltına alınanlar olduğu görüntüler çarpıcı.
2: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8 bini Paris'te 22 bin polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
1: Bu haberle birlikte noktalıyoruz. Programımız Yaşasın Hayat programıyla devam edecek efendim. Saat başına da ana haberle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz
2: alalım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20.000 Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Söylenişleri konusunda sorunlar bulunan sözcükleri irdelemeyi sürdürüyoruz. İlk sözcüğümüz asar-ı atika. Farklı şekillerde yanlış söylenişine rastlıyoruz. İlk iki a sesi uzun. Asar. Asar eserler demek. Yalnızca ikinci a'sı uzun olan asarla karıştırmamalı. Asar, asrın çoğulu. Asırlar, yüzyıllar demek. Orhan Seyfi Orhon'un dizelerinde şöyle can bulmuş. Garip çehreli, asarı dide bir derviş. Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney var. Asar dide, asırlar görmüş, üzerinden yüzyıllar geçmiş demek. Bu dizelerde bir de asaya rastlıyoruz. Bu da yanlışlıkla asa şeklinde söyleniyor. Maddi ve manevi kudret simgesi olarak elde taşınan değnek ya da eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa. Ama doğrusu asa değil, asa. Bir de iki a'sı da kısa, asa var ki, daha doğrusu vardı ki, o da fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan film duyarlılık ölçüsü birimiydi. Konumuzdan uzaklaştık. Asar-ı Atika'dan söz ediyorduk. Asara bakmıştık, şimdi de Atika'ya bir göz atalım. Atika, Arapça Atik'ten geliyor. Eski, eski zamanla ilgili anlamında. İşte Asar-ı Atika da eski eserler anlamına geliyor. Yalnız Atik ile Atik karıştırılabilir, dikkat etmek gerek. Atik malum çabuk davranan, çevik demek. Atik eski, eski zamanlara ait. Bir de Ahd-ı Atik var. O da Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar. Tevrat, Zebur ve Mezamir. Ahd-ı Atik deyince Ahd-ı Cedid'den söz etmemek olmaz. Ahd-ı Cedid de yine Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. İncil ve ekleri. Şimdi basitleştirerek tekrar edecek olursak, asar, eserler, atika, eski, eski zamanla ilgili, Azar-ı Atika, Eski Eserler. Asar, asırlar, yüzyıllar. Asa, kudret simgesi olarak elde taşınan değnek. Atik, çabuk davranan çevik. Atik, eski, eski zamana ait. Ahdi Atik, Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar. Ahdi Cedid, Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. Hepinize mutlu günler sevgili dinleyiciler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Radyo tiyatrosu,
7: sağlık,
6: yemek tarihi,
7: doğa,
6: kitap,
7: spor,
6: gezi,
7: kültür sanat,
6: belgesel,
7: dünya,
6: moda,
7: polisiye roman,
6: masal,

0: merhaba sevgili caz severler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Acıkıyorsanız, sebepsiz yorgunsanız, sürekli bitkin hissediyorsanız bu aralar fazla şeker tüketmiş olabilirsiniz. Bunu biz değil, uzmanlar söylüyor. Peki şeker neden halsizlik yapıyor? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
2: Şeker vücudumuzda kullanan hormon insülin hormonudur. Biz basit şeker, sofra şekerini tükettiğimizde hızlı bir insülin piki olur. Çünkü beyaz şeker girmiş olan, içinde o beyaz şeker olan yiyecek vücudumuza girdiğinde çok hızlı bir şekilde kana karışır ve bu kana karıştığında çok ciddi bir insülin salgılanımı olur. İnsülin bu şekeri alır, hücre içerisine götürür ama götürürken de tabii bu arada kişi ne hisseder? Böyle bir halsizlik, yorgunluk, mesela bu basit şekeri hemen yedikten sonra ciddi bir iştah açılması hisseder, daha çok yemek hissi gelir. Neden? Çünkü insülin kanda çok yükselmiştir ve yüksek insülin vücuda daha çok karbonhidrat istemeye başlar. Hani şeker şekeri çeker gibi bir cümle kurabilirim burada. Ve siz bu şekeri yedikten sonra iştahınız daha çabuk açılır, daha çok yemek istersiniz. Doyma duygunuz biraz daha zorlaşmaya başlar, tok hissedemezsiniz. Bununla birlikte kan şekeri düştüğü zaman da, yani bu yüksek vücuda giren şekeri bu insülin kullandığı zaman ortamdan hemen çekilemez. Bu durumda da biz de hafif kan şekeri düşüklüğü hissetmeye başlarız ama bu da nasıl bir kendini gösterir? Halsizlik, yorgunluk, yemekten sonra bir uyku isteği şeklinde ortaya çıkar. Ve biz sürekli şekerli yiyecekler tükettiğimizde bu şekerler vücuttaki organlarda yağlanma olarak ortaya çıkmaya başlar. Karaciğer yağlanması, bel çevresi yağlanması, yine kalp damarlarına, kalbin üzerinde perikardta yağlanma şeklinde ortaya çıkmaya başlar. Ve bu yağ hücreleri büyüdükçe de organlarda disfonksiyonu, yani organ çalışma bozuklukları ortaya çıkmaya başlar. Yine mesela obeziteye bağlı, kiloya bağlı eklem problemleri ortaya çıkmaya başlar. Bununla birlikte akciğer, mesela bel çevresi çok büyüdüğü zaman, bu çok fazla şeker tüketildiği zaman bunun içerisindeki kaloriler tabii ki vücuttaki yağ hücrelerine depolanmaya başlıyor. Ve bu bel çevresini çok genişletince de uyuduğumuz zaman o fazla yağlar yukarıya doğru diyafragmayı sıkıştırır ve akciğer volümünü küçültür. Uykuda nefes durmaları, horlamalar, yeteri kadar oksijen alamamaya neden olur. Ve bütün vücudu baştan sona etkiler aslında. Şeker yiyip enerjimizi yükselttiğimizi düşünüyoruz ama şeker yediğimizde enerji yükseliyor. Ancak bu enerjiyi kullanmıyorsak eğer, yürümüyorsak, koşmuyorsak, bir iş yapmıyorsak, beden hareket etmiyorsa bu enerji vücutta kendini çok yüksek bir enerji olarak depo ettiriyor ve gidiyor yağ hücrelerinde. İşte önce glikojen depoları kasta, karaciğerde birikiyor, sonra yağ hücrelerine gidiyor. Bununla birlikte tabii bu fazla şekeri yediğimizde hızlı insülin piki olduğu için bu insülin de vücuttaki o şekeri kullanıyor ama vücuda yeni şeker gidişi olmadığı için yaklaşık bir yarım saat sonra halsizlik, yorgunluk, böyle bir uyku isteği ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da bizim insülin direnci, hipoglisemi, şeker düşmesi dediğimiz durumu tanımlıyor.
1: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'yı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız
4: emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000...
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa...
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Doğa takvimi. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Papağan Günü bugün. Bu zeki kuşları kutlama, onların olağanüstü dünyasını keşfetme günü. Daha önce papağan görmediyseniz tanışmak için mükemmel bir fırsat. Günün amacı konuşkan Afrika gri papağanından rengarenk makav papağanına kadar papağanları takdir etme ve onları korumak için küresel bir eylem çağrısı yapma. Dünyada 350'den fazla papağan türü ve birçok tür tehlike altında. Kuyruk tüyleri ve çıkardıkları seslerle iletişim kuran, çok zeki, duygulu, utanınca kızaran, insanlar dahil tüm sesleri kusursuz taklit edebilen bu hayvanlar uzun ömürlü. Bazı türleri 95 yaşına kadar yaşayabiliyor. Araştırmalar, Afrika gri papağanının 5 yaşında bir çocuğun bilişsel becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi, papağanlar evcil hayvan değil, yaban hayvanı. Kafese kapatıldıklarında anormal davranışlar sergileyen papağanlar, sosyalleşme eksikliği nedeniyle kendi tüylerini yolabilirler. Ay bu gece dolunay. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
5: Doğa takvimi.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
7: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
8: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
9: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok elverişli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformları.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 3. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangül. Ester Neslihan Aslan. Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay. Ahmet Rıza Sefa Zengin. Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu. Şişman Adam Hakan Akın. Basri Bey Toprak Sergen. Ermeni Terzi Uğur Aslanoğlu. Prodüktör Cengiz Saral. Ses Teknisyeni Murat Çolak. Yönetmen Aziz Acar.
2: Sen onlara benzemiyorsun.
3: Bu yüzden mi sevmiştin acaba beni Ester? Farklı olduğum için mi? Neydi o farklılık? Yazar olmak istemem mi? Karaladığım o acemi hikayeler mi? Belki de bir Yahudi kızı sevecek kadar cesur olmam. Başta annem olmak üzere ailemin tüm fertlerini, hatta cemiyetteki arkadaşlarımı karşıma almak anlamına geliyordu bu. Evet, cemiyetteki arkadaşlarımı bile. Ne kadar ilerici fikirler savunsalar da, mesele kadınlara geldiğinde ölmüş dedelerimizle aynı tepkiyi vermeye hazırdı hepsi. Ahmet Rıza'nın sözlerini hatırlıyorum. Paris'te bir kafede oturuyorduk. Kahvelerimizi getiren garson kız bizden uzaklaşırken bana şöyle demişti.
4: Bizim Osmanlı aydınları Paris'te iki meseleye çok şaşırırlar. İlki kadınların garsonluk yapacak kadar hayatın içinde oluşuna. İkincisi ise hemen karşımızdaki Auguste Comte heykelini görüyorsun ya. İşte böylesi anıtlara çok şaşırırlar. İkisi de bize çok yabancı. İlerleme bir zaman meselesidir aziz kardeşim. Eşitlik ve güzelliğin toplumumuzda vazgeçilmez değerler olabilmesi için epeyce zamana ihtiyacımız var.
3: Evet Ester, Ahmet Rıza gibi çağının çok ilerisinde bir aydın bile böyle düşünüyordu. Böylesi şartlarda benim Yahudi bir kıza aşık oluşum, seninle bir hayat yaşamayı göze alışım, şüphesiz büyük bir cesaret gerektiriyordu. Evet, sahiden her şeyi göze almıştım. Ama bu meselede övgünün büyük payı elbette sana düşer Ester. Çünkü sen benden çok daha fazla risk alıyordun. Çünkü senin cemaatin de en az benimkiler kadar tutucuydu. Hatta belki daha fazla. Üstelik sen bir kadındın. Fakat kimseyi umursamıyordun. Bırak Selanik'i, bütün bir dünyayı umursamıyordun. Aşkımızdan başka hiçbir konunun kıymeti harbiyesi yoktu senin gözünde.
2: Hayatın en güzel bencilliğidir aşk.
3: Öyleydi. Bu kadar güçlü, bu kadar tutkulu olman beni hem mutlu ediyor hem de korkutuyordu. Ya bir gün beni sevmekten vazgeçersen? Belki de sana duyduğum hisleri diri tutan da bu kaygıydı. Her an seni kaybedebilecek olmam. Leon dayının yazıhanesinde yalnız kaldığımız bir anda sana dediklerimi hatırlıyor musun?
5: Aslında bizim aşkımız imkansız. Nasıl neticelenecek bu iş?
2: Bütün aşklar imkansızdır Şesuar. İmkansızlık olmazsa aşk söner. Hepsinden mühimi, aşk bir ticaret değildir benim yakışıklı aptalım. Aşk neticeyle alakadar olmaz. Bugüne bakar. Sadece bugüne. Hatta şu ana. Ateş yandığı sürece vardır. O tutku sönmediği sürece.
3: İşte hep o tutkunun sönmesinden korkmuştum. Beni bırakıp başka birine gitmenden. Ama kaderin şu cilvesine bak ki, giden sen değil, ben oldum. Hakikatte hiçbir yere gittiğim yoktu. Bedenim, aklım senden kopmuş olsa da ruhum her zaman seninleydi. Hep de öyle olacak. Evet Ester, haklıymışsın. İmkansızlık aşkı hep diri tutuyor. İmkansızlık tutkunun ölmesine asla izin vermiyor. Cemiyete katıldığım zaman senden ayrılacağımı hiç ama hiç düşünmemiştim. Kendimi kandırmıştım. Benimle gurur duyacaktın. Osmanlı ülkesine hürriyeti getirmek isteyen kahramanlardan biri olacaktın. Hürriyeti, kardeşliği, eşitliği, adaleti. Ve sen daha çok sevecektin beni. Zaferden sonra çok daha mesut bir hayata başlayacaktık. Elbette en kısa sürede Abdülhamit yıkılacak, meşrutiyet ilan edilecek, ardından istediğimiz o yeryüzü cenneti kurulmuş olacaktı. Paris'e de o zaman gidecektik işte. Onurlu bir ülkenin onurlu sanatçıları olarak. Ah Ester, o kadar genç, o kadar tecrübesiz, o kadar iyimserdim ki. Tarihin gönlümüze göre akacağına inanıyordum. Elbette olmadı. Duvara tosladım. Çünkü tarihin vicdanı yoktu. Tarih insanları düşünmezdi. Ne insanları, ne aşklarını, ne de hayatlarını. Biz ona yön vermeye çabalasak da o kendi kafasına göre akmayı sürdürürdü. Dağıttıysam kusura bakma Ester. Hemen geliyorum mevzuya. Evet, Şemsi Paşa'nın öldürülmesinde kalmıştık. Şemso'nun vurulduğu haberi adeta zelzele tesiri yapmıştı Yıldız Sarayı'nda. Sultan, tehlikenin ilk kez bu kadar büyük, bu kadar yakın olduğunu fark ediyordu. Sen de biliyorsun, Abdülhamit hep korkuyla yaşamıştır. Yıllardır süren taht kavgaları, şehzadelerin acımasızca öldürülmesi, kurnazca tezgahlanan isyanların yarattığı korku, görünmez bir deri gibi kaplamıştı hafif kambur, ince uzun bedenini. Ama bu kez vaziyet farklıydı. Bu kez hayali bir korku değil, hakiki bir tehlike vardı onun için. Güçlü bir paşası, gündüz vakti imparatorluğun önemli bir vilayetinde o kadar korumanın gözleri önünde öldürülmüştü. Üstelik dağlara çıkan zabitlerin ardı arkası kesilmiyordu. Bu vaziyet hiç ama hiç hayra alamet değildi. Yine de isyanın hakiki manasını idrak edebilmesi için Tatar Osman Paşa'nın dağa kaldırıldığını duyması gerekecekti. Hatırlar mısın? O günlerde manastır dönüşünün ertesi sabahı sizin eve uğramıştım. Paloma nine terastaki divanda her zamanki köşesine oturmuş, şu sizin romanzalardan birini söylüyordu. Sabah güneşinin tadını çıkarıyor diye düşünüyordum ki hamarat kadının önündeki tepside fasulye ayıkladığını fark ettim. Nasıl da dalıp gitmişti.
6: Şehsuvar kuzum, sen misin?
5: Benim Nona Paloma. Kolay gelsin.
6: Teşekkür ederim evlatçığım. Gel, gel otur şöyle.
5: Ester evde mi?
6: Ester burada ama boş ver şimdi onu. Gel otur yanıma şöyle. Sen okumuş çocuksun Şehsuvar. Anlat bakalım neler oluyor. Bir paşayı mı ne vurmuşlar manastırda? Bizim Leon'da bir neşe, bir neşe. Sanki sultan yapacaklar kendisini. Askerler dağa çıktı diyor. Saraya telgraf yağıyormuş meclisi aç diye. İnkılap mı ne olacak diyor. Soruyorum ancak ne Leon anlatıyor ne Ester. Sen iyi çocuksun. Söyle bakalım ne inkılabıymış bu.
5: İstibdat yıkılıyor Nona Paloma. Sonunda despottan kurtulacağız. Millet ayaklanıyor. Kanuni esası yeniden ilan edilecek.
6: Doğruymuş demek. Hayırlısı diyeceğim ama olmayacak. hiç hayırlı olmayacak.
5: Niye öyle söylüyorsun Nona Paloma? Vatana hürriyet gelecek. Eşitlik olacak. Milletler, dinler yeniden kardeş olacak.
6: Hiç öyle olmayacak. Daha beter olacak. Bu memleket yıkılacak. Eliyahu Anavi yardımcımız olsun. Bizi bu şehirden sürecekler.
5: Kim yapacakmış onu?
6: Hristiyanlar. Hristiyanlar bilmiyor musun sanki? Yunanlar, Bulgarlar, Ulahlar, belki de Sırplar. Artık kimin gücü kime yeterse. Osmanlı yıkılacak çocuğum. Hepimizin felaketi olacak. Atalarımızın, dedelerimizin mezarını bırakıp yine yollara düşeceğiz. Siz Türkler Küçük Asya'ya, biz Yahudiler kim bilir nereye. Ama ben hiçbir yere gidemem. Ah de büyük felaket. Ey kudretli Tanrım, ne olur vakit geçirmeden al canımı. Ne olur şu güzel ülkenin dağıldığını gösterme bana. Ne olur başka bir şehirde ölmeme müsaade etme.
3: İşte tam o sırada geldin. Üzerinde seni daha da ince gösteren nar çiçeği uzunca bir elbise vardı. Başında zeytin yeşili bir eşarp. Açıkta kalan saçların pırıl pırıl yanıyordu Temmuz güneşinde. Dudaklarında hep o cüretkar, kimseyi umursamayan gülümseme. Gülümsemeni gördüğüm anda unutuvermiştim Paloma ninenin kaygılarını. Zaten sözleri de hiç yatmamıştı kafama. Oysa ne kadar da haklıymış. Çok geçmeden söyledikleri tek tek hakikat olacaktı. Zavallı ninecik yaklaşan felaketi hepimizden önce sezmişti. Ama biz o kadar kaptırmıştık ki kendimizi olayların akışına, başımıza geleceklerin hiçbirini görememiştik. Paloma nine için tek tesellim, imparatorluk dağılmadan, harbin yıkımını yaşamadan, çok sevdiği Selanik'te toprağa verilmiş olmasıdır. Bu büyük yıkımın dehşetini hissetmeden huzura kavuştu. O Temmuz günü yanımıza geldiğinde Paloma nine ile konuştuklarımızdan habersizdin.
2: Manastıra bir gittin, koca Osmanlı paşasını vurdular.
5: Bir an sırrımı biliyorsun sanmış, şaşkınlıkla bakmıştım yüzüne. Tabii sen hiçbir mana verememiştin bu tuhaf bakışa.
2: Ne oldu? Yanlış bir lakırdı mı ettim?
5: Sonra da üstelemeden koluma girerek bahçenin derinliklerine sürüklemiştim beni. İşte o anda olan biteni anlatmak gelmişti içimden. Yalan söylemenin getirdiği o büyük ağırlıktan kurtulmak istemiştim ama cemiyete ettiğim yemini hatırlayınca vazgeçmiştim bu kararımdan. Olaylar öylesine hızlanmıştı ki Paloma ninenin aksine inkılabın bize vaat edilenden çok daha güzel bir hayat getireceğine inanıyordum. Hem de en kısa sürede. Öyle de oluyordu zaten. Sultan Abdülhamit hakimiyeti bir kez kaçırmıştı elinden. Şemsi Paşa'nın vurulmasından bir gün sonra Birzovik'te yabancılara toprak verileceğini duyan Arnavutlar sokaklara dökülmüştü. Gösteriyi bastırmak için bölgeye gönderilen jandarma kumandanı Galip Bey, bizim Mehmet Ali Enişte'nin yakın arkadaşı ve elbette İttihat ve Terakki'nin sadık bir üyesiydi. Bölgeye varır varmaz sarayın emrinin aksine sayıları 30 bine yaklaşan isyancıları bastırmak yerine, eğer meşrutiyet ilan edilirse topraklarınızı elinizden kimse alamaz diyerek Arnavutları Yıldız Sarayı'na karşı ayaklandırmıştı. Çok değil, 12 gün sonra Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Mitroviçe, Priştine, Yeni Pazar ve öteki yörelerden gelen 30 bin Arnavut adına padişaha çekilen 180 imzalı telgrafta anayasanın derhal yürürlüğe sokulması, aksi takdirde silahlı halkın payitahta yürüyeceği ilan ediliyordu. Osmanlı tebaası içinde kendisine en sadık milletlerden biri olan Arnavutların bu umulmadık çıkışı padişahın moralini iyice bozmuştu. Ama saraya son darbe henüz indirilmemişti. Şemsi Paşa'nın vurulmasının hemen ardından Abdülhamit, Üsküp Mıntıka Kumandanı Tatar Osman Paşa'yı payitahta çağırmış, bölgenin idaresini ona teslim etmişti. Madem Şemso muvaffak olamamıştı, o zaman Osman Paşa bu meseleyi hallederdi. Koca devleti aliyenin şerefiyle kimse oynayamazdı. Fakat artık çok geçti. Nitekim paşanın tayininden anında haberimiz olmuştu. Cemiyetin merkezi umumisi derhal toplanmış, bu yeni tehlikeyi enine boyuna tartışmıştı. Bu kez çıkan karar suikast değildi. Osman Paşa öldürülmek yerine dağa kaldırılacaktı. Bu önemli vazifeyi de zaten dağda olan Niyazi Bey ve çetesi ifa edecekti. Osman Paşa'nın neden öldürülmeyeceği de yazılı bir raporla açıklanmıştı. Evet, artık tahmin edeceğin üzere o raporu da ben götürecektim Resneli Niyazi'ye. Döndükten 10 gün sonra apar topar Manastır'a doğru yeniden yola çıkışımın sebebi de o zaman uydurduğum gibi miras evrakımızdaki eksiklik değil, bu mühim raporu isyancılara ulaştırmaktı.
2: Bana yalan söylerken hiç yüzün kızarmıyor muydu? Hiç utanmıyor muydu?
5: Elbette utanıyordum Ester. Utanmak ne kelime. Yerin dibine geçiyordum fakat yapmak mecburiyetindeydim. Yine bir şeyler oluyor Ester. Odamın önünde biri var. Anahtarını kilide soktu. Biri düpedüz kapımı açmaya çalışıyor. Oda hizmetlisi mi? Kusura bakma, yine ara vermek zorundayım.
7: İkinci gün akşam.
5: İyi akşamlar Ester. Artık anlamış bulunuyorum. Bir yazarın otel odasına kapanıp eserini sakince tamamlama isteği asla mümkün olmayacak bir dilektir. Evet, her saat, her gün yeni bir olayla yarıda kalıyor yazdıklarım. Bu kez de güya odasını şaşıran şişman bir adam yüzünden dağılmıştı dikkatim. Evet, tıkırtıları duyup kapıyı açtığımda elindeki anahtarı odamın kilidine sokmaya çalışan tombul bir zatla karşılaştım. Katları karıştırdığını söyledi. Elindeki anahtarın üzerindeki sayıya baktım, 310 yazıyordu. Benim oda numaramsa 410'du. Adam tam altımdaki odada kalıyordu.

0: Kusura bakmayın. Öğleden sonra İtalyan ş**bını fazla kaçırmışım galiba.
1: İtalyan ş**bının üzerine sert bir Türk kahvesi içseydiniz odanızı şaşırmazdınız.
0: Çok özür dilerim beyefendi. Lütfen kusuruma bakmayın.
1: Elbette ona inanmadım. Polisler beni yokluyordu. Bugün sokağa çıkmadım ya. Odamda olup olmadığımı merak ediyorlardı. Etsinler. Umurumda değil. Hiç renk vermedim. Yalanına kandığımı göstermek için özrünü kabul ettim. Ama ne huzur kalmıştı, ne de yazma isteğim. Balkona çıktım. Şahane bir akşamüstü başlıyordu dışarıda. Haliç sırtlarında ağır ağır sönen güneş binaların camlarına aksediyor. Bütün İstanbul bal rengi bir ışıkla yıkanıyordu. Caddede bir koşuşturmadır sürüyordu. Bazıları için gün sona ererken, bazıları içinse hayat şimdi başlıyordu. Sokağa çıkma isteği doğdu içimde. Evlerine çekilen yorgun insanları görmek, caddeyi kebir akan keyif ehli kişilerle rastlaşmak, belki böylece neşem yerine gelirdi. Belki yazmak için gereken kuvveti yeniden bulurdum kendimde. Bu ani hevesle odaya döndüm. Kağıtları, kalemleri topladım. Odaya süs olarak konulan çinili sobanın altındaki zulama yerleştirdim. Tıraş oldum, yıkandım, giyindim. Lobiye indiğimde kadınlı erkekli bir ecnebi topluluğuyla karşılaştım. Önce şaşırdım ama bu insanların rötarlı gelen Orient Express'in müşterileri olduğunu anlamakta gecikmedim. Hepsi de kayıt yaptırıp bir an önce odalarına gitmek için can atıyorlardı. Hepsi Avrupalıydı. Muhtemelen hepsi de zengindi ve muhtemelen harbi umumi sırasında yapmışlardı servetlerini. Neden böyle bir yargıda bulunduğumu bilmiyorum. Aslında hiçbirini tanımıyorum bu insanların. Belki de harple hiç alakaları olmamıştı. Fakat harbi umumi hayatımızı öylesine sarsmış, öylesine mahvetmişti ki bir zamanlar düşman kampında olan bu insanları görünce ön yargılı davranmaktan kendimi alamıyordum. Neyse, öyle ya da böyle. Bilirsin kalabalıklardan hiç haz etmem ama bu kez büyük bir memnuniyetle karşıladım bu ecnebi topluluğunu. Çünkü beni takip eden hafiyelerden kurtulmama yardım edebilirlerdi. Salonda, lobide gizlice beni gözetleyen birileri varsa onlar fark etmeden atabilirdim kapağı dışarı. Aslında öyle kuşku uyandıran birilerini de görmedim. Hatta odamın kapısını yoklayan o zat bile yoktu ortalıkta. Hayır, otelin içinde değil, sokakta bekliyorlardı beni. Köşedeki tütüncünün önünde duran buruşuk elbiseli, gri pötr şapkalı adamı görür görmez tanıdım. Beşiktaş'ta beni takip eden ekipte bu zehir hafiye de vardı. Bir gölge gibi hiç ayrılmamıştı peşimden. Tuhaf şey, adamı fark edince içimde bir heyecan uyandı. Çökmüş omuzlarım dikleşti, dizlerime beklenmedik bir kuvvet geldi. Uzun sürmüş bir uyuşukluktan kurtulmuş gibi anında dinçleşti zihnim. Rahmetli Basri Binbaşı'nın söyledikleri geldi aklıma.
2: Ölümle yüzleşmek, ölmeyi düşünmekten daha iyidir. O sebepten tehlikeyi fazla düşünmeyin, önlem almayın demiyorum ama kötü ihtimalleri uzaklaştırın kafanızdan. Düşmanla karşılaştığınız an, hatta ilk silah patladığı an çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi.
1: Bu akşam saatlerinde peranın ortasında kimsenin silah patlatacağını zannetmiyordum ama Basri Bey'in ne demek istediğini çok daha iyi anlıyordum şimdi. Caddedeki dükkanların ışıkları teker teker yanıyordu. Vitrinlerden kaldırımlara yansıyan ışıkların alacasında Tepebaşı Tiyatrosu'na yürüdüm. Elbette gri şapkalı gölgem de ayaklanmıştı. Ama sadece ondan ibaret değildi peşimdekiler. Tiyatronun önüne geldiğimde kahverengi kasketli, siyah deri ceketli biri daha eklendi kuyruğuma. Bir kişi daha olmalıydı. Üçlü takip. Teşkilat-ı mahsusa günlerinden biliyorum. Biz de aynı metodu uygulardık. Önemli şahısları takip ederken. Yabancı casuslar yahut şüpheli şahıslardan bahsediyorum. Elbette cemiyet için tehlikeli gördüğümüz herkes de kolayca bu listeye dahil edilebilirdi. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum Ester.
3: Meşrutiyeti kurmaya çalışan hürriyet aşığı bir gençten casusla nasıl geçtin Şesuar?
1: Merak etme, hepsini anlatacağım. Neyse, Tepebaşı Tiyatrosu'nun önüne gelince durdum. Sanki alakadar oluyormuş gibi akşamki temsilin afişlerine baktım. Kamelyalı kadın sahneleniyordu. Afişlerin asıldığı cam vitrinden karşı kaldırımda dikilen kahverengi kasketli adamı gözlüyordum aslında. İtalyan evinin kapısında durmuş, güya sigarasını yakıyordu. İşte o anda mühim bir hatada bulundu. Bristol Otel'e bakarak birine el işareti yaptı. Sakince döndüm. İşte üçüncü hafiye de oradaydı. Kısa boylu, tıknaz bir adam. Muzurluğum tuttu. Caddenin karşısına, Bristol Otel tarafına geçtim. Kendisine yöneldiğimi fark edince yüzü karıştı, bakışlarını kaçırdı. İnadına yürüdüm üzerine. Paniğe kapıldı. Ne yapacağını bilemedi. Çaresiz, o da bana doğru yürümeye başladı. Sol kulağının arkasındaki binayı kerteriz almıştım. Mütemadiyen oraya bakıyordum. Kapıya kendisine mi, başka bir yere mi baktığımdan emin olamıyor, asabı iyice bozuluyordu. Adım adım birbirimize yaklaşıyorduk. Bu gerginliğe daha fazla tahammül edemedi. Aramızda sadece birkaç adım kala niyetimi anlamak için gözlerini yüzüme dikti. Ne bakışımı değiştirdim, ne adımlarımı yavaşlattım. Hemen kaçırdı bakışlarını. Bir adım o attı, bir adım ben. Karşı karşıya geldik. Hafifçe sağa kayarak hızla geçtim yanından. Büyük bir rahatlama duydu adamcağız. Aldığı derin nefesi birkaç adım ilerisinden bile hissettim. Kahkaha atmamak için kendimi zor tutuyordum. Gitgide kalabalıklaşan kaldırımda tekin adımlarla yürüyüşümü sürdürerek Büyük Londra Oteli'ni geçtim. Takipçilerim de ilk şaşkınlıklarını atlatmış, yeniden peşime takılmış olmalıydılar ama artık daha temkinli davranacakları kesindi. Hazopulo pasajının girişine gelince bir an durdum, geldiğim yöne baktım. Evet, akıllanmışlardı. Hiçbiri görünmüyordu ortalıkta. Sebepsiz bir neşeyle girdim pasaja. Oldum olası severim burayı. Sen de hoşlanmıştın. Hatırlarsın, Mektebi Sultani'den mezun olduğum yıl İstanbul'a gelmiştin. Güya Balat'taki Lilya halanı ziyarete. Ama asıl maksadın elbette beni görmekti. Dünyanın en güzel mezuniyet hediyesiydi senin gelişin. Birlikte bu pasaja girmiştik. Sonra lacivert bir şapka almıştık sana.
4: Efendim, Paris'te şimdi bunlar çok meşhur.
1: Böyle yeminler etmişti Ermeni terzi. Yaz başıydı. Pasajdaki ağaçlar çoktan çiçek açmıştı. Güzel günlerdi. Çok güzel günler.
5: Elveda Güzel Vatanım. 3. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış Ses Merih Tangül, Ester Neslihan Aslan, Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay, Ahmet Rıza Sefa Zengin, Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu, Şişman Adam Hakan Akın, Basri Bey Toprak Sergen, Ermeni Terzi Uğur Aslanoğlu, Prodüktör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.
1: Doktor bana doğruyu söyle.
2: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak?
3: Bu aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için.
2: Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla
3: az
2: ilgili.
3: Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki,
2: peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne diyor? Bu ameliyatı olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
1: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradyo.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. NTV Radyo. Saat 20.
4: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Ana haberle karşınızdayız. Önce günün öne çıkanlarını aktaracağız. 9 günlük bayram tatilini artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Dönüşü son güne bırakanlar bazı güzergahlarda yoğun trafikle karşılaştı. Bunlar hangi noktalar? Son durumu aktaracağız efendim. Yollarda durum ne? Bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası belirsizlik devam ediyor. Özgür Özel kurultayın bir an önce yapılmasını istiyor. Yarın delegelerden imza toplanmaya başlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu da birazdan paylaşacağız. Ve yeni haftada gözler Orta Doğu'daki savaşta olacak. Saha yeniden ısınacak mı yoksa diplomasi masasında mı sonuç alınacak? Bu sorular yanıt bekliyor. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma konusunda nasıl bir tutum alacağı da tabii yine soru işareti. Tahran tarafında henüz olumlu bir sinyal yok. Gelişmeler birazdan ana haberde olacak. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Burdur'daysa hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralandı.
5: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüoğlu, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayda, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. Üçü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
4: 9 günlük bayram tatilinin sonunda gözler yollarda. Özellikle havalimanları ve otogarlar yoğundu. Talebe yetişmek için yine ek seferler düzenlendi.
6: Bayramda tatile, memleketlerine gidenler geri dönmeye başladı. Firmalar talebe yetişebilmek için arka arkaya ek seferler koydu. İstanbul'da bayram tatili dönüşü otogarlarda yoğunluk daha girişten başladı.
7: 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki yoğunluk sabah erken saatlerde başladı. Biz şu anda otogarın girişindeyiz. Araç kuyruğunu sizlere gösterelim. Bakın metrelerce uzuyor. En ileride otogarın giriş alanı var ve o noktadan itibaren buraya gelmek neredeyse yarım saat sürüyor.
6: Kimileri 15-16 saati bulan yolculukların ardından İstanbul'a ulaştı. Peronlara yaklaşık 2500 otobüs yanaştı. Şoförler yer bulmakta zorlandı.
8: Bugün ek servis olacak. Erikli Yayla'dan. Bir otobüs şoförü olarak bizim için de zor ama alıştık, yapacak bir şey yok yani.
6: Valizler çuvallarla ve torbalarla doluydu.
9: Maraş'tan geliyoruz.
7: Neler var elinizde, neler getirdiniz Maraş'ta?
9: Dondurmalar getirdik, oranın dondurmaları meşhurdi.
7: Turşu nereden geldi?
8: Mersin'den.
6: Havalimanları da hareketliydi.
4: İstanbul Havalimanı da yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri. Bugün havalimanında 1700'e aşkın sefer düzenlenecek. Aynı zamanda 300 bine aşkın yolcuya da ev sahipliği yapacak.
6: Türk Hava Yolları da tatilin son gününde 1867 seferle bir rekor kırmayı beklediğini açıkladı.
10: Zor bulduk zaten biz. Yani en erken uçakta bir bulabildik, onu aldık. Öylelikle bu saatte İstanbul'daydık, evimize geldik.
11: Çok erken aldığım için buldum yani.
10: Önleminizi önceden aldınız.
11: Evet. Yani. 2025'in 9. ayda falan aldıydım.
10: Uçak dolu muydu peki?
11: Çok doluydu evet.
6: Ve yollardaki durum. Kentin girişlerinde yer yer yoğunluk yaşansa da şehir içinde genellikle akıcı bir trafik vardı.
4: İç siyasetin gündemine bakacağız şimdi de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Yarın delegelerden imza toplanmaya başlanacak. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi. Kılıçdaroğlu ise günü konutunda dinlenerek geçirdi.
12: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
13: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
12: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
13: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
12: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
14: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
13: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
4: Ve kabine toplantısı yaklaşık iki haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları da ekonomi ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak.
12: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
4: Sınırlarımızın dışından haberlerde aktaracağız ama sınırın hemen ötesinde neler yaşanıyor bunu aktaracağız. Amerika ile İran anlaşabilecek mi? Bu soruyu soruyoruz. Kabinenin gündeminde de yer alacak tabii bu konu. Tartışma her ne kadar haftalardır sürse ve taraflardan olumlu açıklamalar gelmese

0: Anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rızai, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayımladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barak'ın Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı bundan böyle. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Barak'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını belirtti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerinin gelişeceğini aktardı. Amerikan Başkanı Tom Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de ekledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Barak'ın Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. Ve İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail ordusu Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'ni sabah saatlerinde kara birlikleriyle işgal etti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ateşkese rağmen kaledeki işgali sürdüreceklerini duyurdu. Katz, İsrail güçlerinin Şakif Kalesi'nin bulunduğu tepede kalmayı sürdüreceğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve Hizbullah'ın kontrolündeki alanlarda hakimiyetlerini derinleştirme ve genişletme talimatını verdiğini duyurdu. İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe gösterip bir grup gence ateş açtı, ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
2: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ve 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük bir infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşındaki

0: erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundansa işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Böylece yeni bir cinayet önlendi. Dilek Yaman Demir'in özel haberini izleyeceksiniz şimdi.
1: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis, Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan, istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
2: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
1: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar, yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK, adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
0: Meclis salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri gelin bir hatırlayalım.
1: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeler içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
0: İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu tek merkezden yapılacak. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce de izin alınması gerekecek.
1: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. İzin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakta yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. Acil anlarda geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
0: Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı da kazalarda artıyor. Kazaların nedeni kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
3: Yeni platin takıldı kalçasına.
4: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
5: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
4: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
5: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
6: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
3: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
4: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
5: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
0: Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
1: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler, zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
0: 4 çocuk annesi 41 yaşındaki bir kadın Gülten Ürkmez 3 ay önce İstanbul Çatalca'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olay sırasında intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak hazırlanan fezlekede ortaya çıkan detaylar bunun tam aksini ortaya koyuyor.
7: Rabbimizi ilahi makamına kullanacağız.
8: İntihar etmek isterken yanlışlıkla eşini tabancayla vurduğunu iddia etti. Ancak cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Failin yine bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığı da belirlendi. 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, 21 Şubat'ta boşanmak istediği Serkan Ürkmez tarafından öldürüldü. Saldırgan motosikletle İstanbul Çatalca'daki otobüs durağında bekleyen kadına ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili hazırlanan fezlekede bu ayrıntılara yer verilerek eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülten Ürkmez'in acılarla dolu bir hayatı vardı. Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kocasından şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı.
9: Benim kızımın beni yerde kalmasın. Senelerdir aynı. Evlendiğinden beri huzursuzum. Dövüyor, dövüyor kapıya diyor.
8: Hep sustu çünkü çocukları vardı. 24 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti. Geriye kalan çocukları babalarını evden uzaklaştırdı. Ancak Serkan Ürkmez cinayet gününe kadar tehditlerine devam etti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
0: Washington'la Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken bir yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına gelin biraz yakından bakalım.
10: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları, başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası, adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
0: Rusya lideri Vladimir Putin insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. Amerikan basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarını izleyeceğiz şimdi sizlerle.
1: Kore. 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 107 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Antalya'da 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla Bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz yoğun bakıma alınan bebek sonunda hayata tutundu.
1: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla Bebek hastaneden taburcu oldu.
11: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
1: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerini kucaklarına aldı.
11: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz, nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu, küçücüktü.
1: Leyla İlge Yalçın bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
0: Kaputaş plajı Avrupa'daki en iyi 10 plaj listesine girdi. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan plaja gösterilen ilgiden turizmciler de memnun.
1: Masmavi denizi, eşsiz manzarasıyla Kaputaş plajı. Kaş'ın gözde sahibi Avrupa'nın en iyi 10 plaj listesine girdi.
12: İnanılmaz bir atmosferi var. Sanki iki dağın arası yarılmış da Kaputaş plajı o şekilde ortaya çıkmış gibi muhteşem bir atmosferi var. Havasıyla müthiş bir ortam.
1: Antalya'nın Kaş ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçenin en çok tercih edilen plajlarından biri Kaputaş. Kanyonu ve deniziyle özel bir konuma sahip olan plaj, Kaş'ın dünyaya açılan kapısı oldu. Avrupa'nın en iyi destinasyonları tarafından hazırlanan listede 9. sırada yer aldı. Bu durum turizmcileri sevindirdi.
13: Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Çok özellikli bir plaj. Üç renk oluşuyor. Turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy. Tüm misafirlerimizi, bölgemizi ve Kaputaş plajını görmeye davet ediyoruz.
1: Kaş 9 günlük bayram tatilini de verimli geçirdi. Otellerdeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Tatilcilerin vazgeçilmez adresi yine Kaputaş plajı oldu.
0: Denizlerde kontrolsüz tekne bağlama ve demir atmayı önleyerek çevreyi korumak için başlatılan Mapa Şamandıra projesi ilerliyor. Göcek Dalaman hattında 17 koyda çalışma tamamlandı. Projeyle amaç sahillerdeki tahribatı önlemek.
1: Denizlerde kontrolsüz demirlemeyi önlemek, denizlerin manları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için başlatılan Mapa Şamandıra projesinde 17 koyda çalışmalar tamamlandı. Projede koylarda rastgele demir alınmasının önüne geçilerek deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.
14: Mapa Şamandıra sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek. Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.
1: Bakan kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Mavi mirasımızı koruyoruz" notuyla bir paylaşım yaptı. Projede su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan sistemle kontrolsüz tekne bağlama alışkanlığına son verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Göcek Dalaman hattındaki 17 koya 926 deniz mapası, 906 tonoz yerleştirildiği belirtildi. Böylece 856 tekneye hizmet verilerek kapsamlı bir deniz ağı oluşturuldu.
0: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrenciler de yarışmada yer alacak ve hedefleri 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
1: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler Macab adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
15: Son 3 senede öncelikle 387 kilometre ile başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreyi geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
1: Enerji verimliliği yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
16: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
17: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
1: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
0: İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor ve bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
1: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
18: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
1: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
19: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
20: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
1: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
21: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
22: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
20: Şu an genel durumu stabil.
1: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
23: Pratisyen hekim unvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor. Burada bir bilinç altında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
0: Ve şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ama gündemimiz bu defa spor efendim. Bir canlı bağlantımız olacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain takımı Paris'e ulaştı. Eyfel'de başlayan kutlamalardan sonra Paris Saint Germain takımını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabul etti. Ayrıntıları dinleyeceğiz NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan. Kayhan merhaba. Şimdi dün önemli bir galibiyet yaşadı Fransa ama sokaklar kaybetmişçesine bir yağma ve talanla doluydu. Araçlar kundaklandı, taş üstünde taş kalmadı. Özellikle gece saatlerinde alevlerin nasıl yükseldiğini gördük sokaklarda. Öncelikle onu dinlemek isterim senden. Neden böyle bir görüntü ortaya çıktı? Artık yavaş yavaş da o gerginlik yerini coşkuya bıraktı mı? Neler aktarırsın?
2: Evet Buse, dün akşam saatlerinde ve gece saatlerinde başta Paris olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde tanık olduğumuz o kaos manzarası şu anda yerini şenlik ve kutlamalara bırakmış durumda. Şu an için artık hiçbir taşkınlık haberi gelmiş değil. Dediğin gibi senin, kutlamalar başladı. Paris Saint Germain Budapeşte'den döndü. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmekteler. Dün akşama dönecek olursak, evet, daha maç başlamadan önce Paris Saint Germain'in stadı olan Parc des Princes etrafında taşkınlıklar başladı. Orada taşkınlıkların başlamasının nedeni kimi taraftarların stada giremeyiş olmalarıydı. Ama gerçek taşkınlıklar bu kutlamaların yapılışının yasaklanmış olduğu Şanzelize Caddesi üzerindeydi bu set. Çünkü orayı normal olarak Paris Emniyet Müdürlüğü kapatmıştı ama ona rağmen 20 binden fazla kişi orada toplandı. Bunların gerçek taraftar olup olmadığı bir tartışma konusu. Polisle bu kişilerin kimileri arasında kovalamacalar yaşandı ve bilanço bu sabah erken saatlerde Fransa İçişleri Bakanı tarafından açıklandı. Oldukça da ağır, 780 kişinin yakalandığını bildirdi Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez. Bunlardan 457'si hakkında gözaltı kararı alındığını bildirdi. Daha da vahim olanı, 8'i ağır, 219 yaralı var. Bu yaralılar sivillerden oluşuyor. Bunlara ek olarak 57 polis ve jandarma memurunun da yaralandığını bildirdi Fransa İçişleri Bakanlığı. Şimdi bugüne dönecek olursak, öğleden sonra saat 2.30'da Paris Saint Germain ekibini taşıyan uçağın Budapeşte'den gelmesi bekleniyordu. Biraz gecikti. Dolayısıyla bugün yapılması planlanan 3 aşamalı kutlama daha geç başladı. İlk kutlama Eyfel Kulesi'nin altındaki çayırdaydı. Orada tam tamına 100 bin taraftarla bir araya geldi akşam üstüne doğru Paris Saint Germain ekibi. Orada kurulan podyumda teker teker bütün oyuncular taraftarlara tanıtıldılar yeniden. Ardından biraz önce de belirttim, şu anda Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndalar. Bu sarayda yapılmakta olan kutlamanın ardından da son aşamaya geçilecek kutlamada. O aşamada Paris Saint Germain'in stadı olan Parc des Princes'te yapılacak. Orada şu anda 48 bin taraftar, kombine biletli 48 bin taraftar takımlarını bekliyorlar. İşte orada gerçek kutlama gerçekleşecek. Bir de orada konser verilmesi bekleniyor. Şu an için dediğim gibi bir taşkınlık yok ama buna rağmen polis bu akşamki kutlamalar için 5500'den fazla polis ve jandarma memurunun seferber edilmiş olduğunu bildirdi Buse.
0: Ayhan Karaca'yı dinledik. Futbolun gündeminden bir başka haber aktaralım şimdi de. Biliyoruz artık milli takım Dünya Kupası'na gidiyor ve Dünya Kupası öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını yaptı takım. Kampın ilk bölümünü değerlendiren teknik direktör Vincenzo Montella oyuncuların motivasyonundan gayet memnun.
3: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. İstanbul'daki kampı tamamlayan Ay Yıldızlılar turnuva öncesinde Türkiye'deki son maçına yarın çıkacak. Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan teknik direktör Vincenzo Montella oyuncuların performansını övdü.
4: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
3: İtalyan çalıştırıcı hazırlık maçlarındaki rakipleri tercih nedenlerini açıkladı.
4: Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımlarıyla oynamamıştık.
3: Futbolcular Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
6: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
3: Kuzey Makedonya'yı yarın saat 20.30'da konuk edecek milliler, hazırlık kampının ikinci etabı için salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. 7 Haziran'da Venezuela ile son provayı yapacak Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak.
0: Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. 2 milli futbolcu ve 3 dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Guiresi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
5: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker teker hepsini yapacağız.
3: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
5: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz inşallah. Her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
3: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girasi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
5: Leao'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Griz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Griz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Griz'i de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
3: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
0: Ve biraz da basketbol diyeceğiz. NBA'de finalin adı belli oldu. Batı konferansında son şampiyon Thunder'ın 7. maçta deviren San Antonio Spurs finalde New York Knicks ile eşleşti.
3: San Antonio Spurs son şampiyonu evinde yıktı. Batı finalindeki 7. maçta Oklahoma City deplasmanına çıkan Spurs 111-103'lük zaferle 12 yıl sonra NBA finaline döndü. Stres dolu maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundlık performansıyla takımını sırtladı. Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayılık performansı son şampiyonu finale taşıyamadı. NBA'de 2026 finali uzun yıllardır zirve hasreti çeken iki takımın düellosuna sahne olacak. Saha avantajına sahip olan San Antonio Spurs 12 yıldır şampiyonluk kazanamadı. Doğu'nun finalisti New York Knicks ise tam 53 yıldır NBA'in en büyüğü olamıyor. 4 maç kazanan takımın mutlu sona ulaşacağı final serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayacak.
0: İstanbul'da hafta sonu önemli etkinlikler vardı. En dikkat çekici etkinlik de Kanye West konseriydi tabii. İstanbul son dönemin en görkemli konserlerinden birine ev sahipliği yaptı. Dünya ünlü rap şarkıcısı Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıktı. Konseri tam 118 bin seyirci izledi. Stadyum çevresinde adeta izdiham yaşandı.
7: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne aldı. Hayranlarına tutkun oldukları şarkıları söyledi. Kanye West'in İstanbul konseri unutulmaz görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçısı, konseri izleyen 118 bin izleyiciye tüm zamanların stadyum rekorunu kırdık dedi. Ses getiren bu konser için dünya şeklindeki bir sahne tasarımı yapıldı. Kanye West bu tasarımı yaşadığımız onca şeyden sonra yeniden dünyanın tepesine çıkmak, zirveye geri dönmek şeklinde yorumladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Etkinlikte DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar da düzenlendi. Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarının katkısıyla gerçekleştirildi. Hareketlilik saatler öncesinden başladı.
8: Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var. Her girişinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruktaki tüm seyircilerin tek derdi Kanye West'i görmek ve onun şarkılarına eşlik etmek.
9: Çok heyecanlıyım.
8: Kaç saattir buradasınız?
9: 2,5.
24: Saat 3'ten beri buradayım. Yaklaşık 3 saat oldu sanırım. Evet, 2,5-3 saate yaklaşıyor.
25: Hayranıyım aslında. Uzun zamandır dinliyorum. Çok severek de dinlediğim bir şarkıcı. Aynı zamanda ülkemizi tanıtıyor. Bir sürü yabancı geliyor burada. Çok fazla yabancıyla tanıştık.
7: Günlerdir bugünü bekleyenler de vardı.
9: Uzun süredir bugünün hayalini kuruyoruz. Geldik, çok mutluyuz.
10: Kanye West'i görmeye geldik. Kendisinin çok sıkı takipçisiyim. Çok severim kendisini. Bayağı büyük bir fanıyım yani.
9: Çok mutluyuz. Kanye West'i dinlemeye geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
7: Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Metro seferleri sabah saatlerine kadar uzatıldı. İETT'de 100 ek otobüsle geç saatlere kadar ring seferleri düzenledi.
0: 25 Nisan'da başlayan Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ni ziyaret edenlerin sayısı 350 bine geçti. 15 Haziran'a kadar sürecek Bienal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolünden geçen yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı.
11: Burası 20 bin metrekare alanda kurulu, 4200 kişi oturma ve 2,5 milyon adet kitap kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi. 25 Nisan'da başlayan ve ziyaretçi sayısı 350 bini geçen Rami Çocuk ve Sanat Bienali, Rami Kütüphanesi'nin benzersiz atmosferinde düzenleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolünden geçen, yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal, bayram arasının ardından 15 Haziran'a dek sürecek. Resimli çocuk kitapları teması ve renkli ise gerçektir mottosuyla gerçekleştirilen Bienal'de Brezilyalı yazar ve çizer Roger Melo bir söyleşi gerçekleştirecek. Bienal'in programında 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ve 1600'ün üzerinde etkinlik yer alıyor.
0: Efendim, nokta alıyoruz. Ana haberi bu haberle birlikte saat başında karşınızdayız. Gelişmelerle karşınızda olacağız birazdan. Görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
0: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
0: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
0: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
0: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
0: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
2: Müzik arası.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Günün öne çıkan bazı başlıklarından derlediğimiz haber turunu ekranlarınıza getirelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak, dinlenerek geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanacak. 9 günlük bayram tatilinin bitmesine artık saatler kaldı. Gözler ise yollarda. İstanbul'dan gidenler şimdi artık geri dönüyor. Özellikle havalimanları ve otogarlar yoğundu. Talebe yetişmek için ek seferler düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barak'ın Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Barak'ın Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. Orta Doğu'daki savaşta tarafların anlaşıp anlaşamayacağı yeni haftanın önemli başlıklarından biri olacak. Amerikan baskını, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeler olduğuysa belirtilmedi. Amerikan basınına konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti ancak şimdi süreç geciktiriliyor dedi. Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Dokuz günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan deniz kenarının keyfini sürdü.
1: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
2: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
3: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonuna hem bayrama.
4: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
1: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
5: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
6: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
1: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
7: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
8: Bugün de bir denizi görelim dedik, turkuaz rengini.
9: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik.
10: Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
1: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
11: Yeni arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
1: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu yıl sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %53 arttığını açıkladı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamaya göre bugüne kadar 1501 poliklinikte toplam 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirildi. Alo 171 sigara bırakma danışma hattıyla 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayındaysa 143.534 kişiye destek ve rehberlik sunuldu. Ayrıca dumansız yaşam alanlarına yönelik ihbar sayısı Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %76,6 arttı. Noktalıyoruz. Yayınımız pasaport programıyla devam edecek.

0: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Soğuk hava püskürtülerek uyandırılmaya ne dersiniz?
2: İnsanları uykudan uyandırmak için bir alete duyulan ihtiyaç çok eski. Bilinen en eski mekanik uyandırma aleti olan çalar saat 1380 yılında Almanya'da yapıldı. Duvara asılan bu ilk çalar saat halen Almanya'da müzede sergileniyor. Orta Çağ'da çalar saatler özellikle manastırlarda zamanı kaçırmamak için çok önemliydi. İngiliz tüfek üreticisi Frank Clark'ın yıllar içinde çalar saatin insanları uyandırmaya yetmediğini keşfedip icat ettiği çay demleyen saat piyasaya sürüldüğünde ise yıl 1902 idi. Ama emniyeti kuşkulu bir icattı. Çünkü kibrit ve ispirtoyla çalışıyordu. Üstelik kaynar suyu dökmesi için gereken mekanizma da oldukça tehlikeliydi. Clark bu nedenle icadında ticari başarı kazanamadı. Ama ölümünden yıllar sonra Birmingham tarihi uzmanı Chris Upton, tüfek imalatçısı olduğu halde onu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Tarihçi şöyle demişti: "Çünkü Clark, insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir icadı da olan silah yapımcısıydı." O tarihten bugüne pek çok uyandırma cihazı icat edildi. National Geographic'in Büyük Buluşlar Ansiklopedisi'ne göre soğuk hava püskürtmeli uyandırma aygıtı en etkili uyandırma cihazlarından olmalı. Zira Kanadalı McNeil işitme sorunu olan insanları da uyandırmayı amaçlamıştı. 1976'da aldığı patentte cihazın özelliklerini şöyle anlatmıştı. Aygıtın bir ucundaki hortum klimanın hava çıkışına bağlanır. Hortumun diğer ucuysa soğuk havanın püskürtüleceği yatağa yerleştirilir. Hortumun üstündeki döner kapak elektrikli saatle ayarlanır. Alarm çaldığında klima açılır ve soğuk hava yatağa püskürtülür.
0: Kim buldu, nasıl buldu? NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: inanılmaz bir bombardıman olacağından söz ediliyor günlerdir.
1: Çok yakın attılar. Kafana kafana yiyin. Karşıdan da her an ateş gelebilir.
0: Çok ağır bir bombardıman yaşanıyor. Bazen cehenneme dönmüş durumda.
1: Gel bir tarafa, gel bir tarafa.
2: Şu anda Gazze şeridindeyiz. Orta Doğu'da tam bir savaş ortamı yaşanıyor.
3: Buranın her yeri mayınla dolu.
4: İşte sınır krizinin yaşandığı yer.
3: Şu anda bulunduğumuz nokta son nokta.
5: Orta Doğu'da yaşananlar aslında tek başına bir bölgesel çatışmadan çok daha fazlasını gösteriyor. İran'ın binlerce drone'la gerçekleştirdiği saldırılar Amerika ve müttefiklerinin savunma sistemlerini ciddi şekilde zorluyor. Aynı teknolojinin Ukrayna Savaşı'nda da yoğun şekilde kullanıldığı biliniyor. Bu tablo bize şunu söylüyor: artık savaşlar sadece cephede değil, teknoloji üzerinden öğrenilerek ve geliştirilerek ilerliyor. Pasaport bu programında yeni savaşların silah sistemlerini, görünmeyen cepheleri, orduların yapılanmasını ve geleceğin savaşlarını ele alıyor.

0: Bunlar geleceğin savaşlarının nasıl olacağına dair güçlü ipuçları veriyor. Ama her savaş artık kendi gerçekliğini yaratıyor.
1: Savaşlar değişiyor ama bu kez değişim sadece cephede değil, savaşın mantığında yaşanıyor. Amerika, İsrail, İran hattında ortaya çıkan tablo klasik askeri gücün tek başına belirleyici olamadığını gösteriyor. Tanklar, savaş uçakları, büyük üsler hala sahada ama artık oyunu tek başına belirleyemiyor. Çünkü savaşın doğası daha hızlı, daha esnek ve daha bağlantılı bir yapıya evriliyor. Bilgi, hız ve koordinasyon en az ateş gücü kadar kritik hale geliyor. Peki bu yeni savaş düzeni bize ne anlatıyor? Bu dönüşüm savaşları ve dünyayı nasıl etkileyecek?

0: son dönemdeki savaşlara baktığımızda mesela Ukrayna-Rusya savaşının içindeki teknolojilerin ve çıkarılan derslerin birçoğunu biz bu İran savaşı etrafında görüyoruz. Tabii ki %100 aynı olmuyor bu. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşındaki büyük farklardan bir tanesi savaşan tarafların teknolojik imkanları birbirine daha yakın veya aynı. Halbuki İran durumunda tabii ki Amerika'nın ve İsrail'in teknolojik anlamda ve erişebildiği materyal kaynaklar anlamında çok büyük üstünlüğü var. Dolayısıyla bu da İran'ı bizim asimetrik karşılık dediğimiz, yani karşı tarafın üstün olduğu silahlarla değil, o silahları etkisiz kılacak asimetrik başka alanlarda cevaplar vermeye yönlendiriyor.
1: Yakın dönemde gördüğümüz gibi mesela Rusya'nın Ukrayna'ya olan savaşı varoluşsal sebeplerle diye işaret edildi ve cephesi belli, kuvvet belli, amaç belli. Yani bir ulusun diğer ulusa olan ülkeye yaklaşımı ve buradaki egemenlik haklarına bağlı olarak kurguladığı durum çok farklıydı. Bunun ortaya çıkması ise mesela 10 bin kilometre ileriden Amerika Birleşik Devletleri çok teknolojik silahların konvansiyonel savaş bilgimizin ötesinde siber uzayın da dahil olduğu ama çok mobil, fazlasıyla lojistiğe ihtiyaç duyan, çok pahalı bir savaşı baştan sona koordine edip bunu idare etmek bugünün bizim bildiğimiz çerçeve içerisinde 5. nesil savaşların en büyük örneğini oluşturdu.
2: İran'la Amerika-İsrail arasında tırmanan gerilim klasik anlamda iki ordu arasındaki bir çatışma gibi görünse de sahadaki yapı çok daha karmaşık. Bir yanda yüksek teknolojiye sahip düzenli ordular, diğer yanda daha esnek, dağınık ama hızlı adapte olan yapılar var. Ukrayna Savaşı'nda da benzer bir durum yaşandı. Rusya'nın ağır askeri gücüne karşılık Ukrayna daha esnek ve yenilikçi çözümler geliştirdi. Bu nedenle artık savaşın sonucu sadece güç dengesiyle değil, adaptasyon kapasitesiyle belirleniyor. Peki bu savaş neden bu kadar önemli? Çünkü burada yalnızca taraflar değil, savaşın kendisi yeniden tanımlanıyor. Bir tarafta ileri teknolojiye sahip düzenli ordular, diğer tarafta daha dağınık ama esnek yapılar var. Bu tablo bize şunu söylüyor. Güç sadece artık sahip olunan silahlarla değil, o silahların nasıl entegre edildiğiyle ölçülüyor. Strateji, hız ve adaptasyon kapasitesi en az teknoloji kadar belirleyici. Sanki bu son çatışma gelecekteki savaşların bir provası gibi ya da yeni bir dönemin başlangıcı.
3: Gördüğümüz şu, deniz ve hava unsurları siber ve uzayda kullanılarak ateş üzerinde bir yoğunlaşma söz konusu. Artık klasik platform merkezli savaştan ziyade

0: Algılama yani sensörlerin çalışması, işleme, bunu alıp veri ve yazılım olarak bir araya getirmemiz, etki, bu da artık vurucu sistemler. Şimdi bu savaşta bu üçlü ne kadar entegre ve hızlı çalışıyorsa o taraf avantajlı hale geçti. Yani savaş artık çok katmanlı bir ekosistem. Fiziksel alanı var, siber alanı var, uzay var, uydular iletişim ve enformasyon alanı var, algı yönetimi dediğimiz. Dolayısıyla hani basitten aldık, bugüne getirdik. Bugün artık uzayla başlayan, algıyla devam eden bir yapı görüyoruz.
1: Savaşın önemli getirdiği şey, yani eşit olmayan taraflardan birinin çok büyük materyal ve teknoloji üstüne sahip olduğu çatışmalarda da o çabuk ve hızlı hava gücünün ve hassas güdümlü mühimmatların devreye girdiği savaş türünden farklı bir yere doğru evrildiği. Yani hassas taarruz dediğimiz bu hassas güdümlü mühimmatla ve hava gücüyle yaptığımız nokta vuruşları az sayıdaki silahla az sayıda mühimmatla çok kritik hedefleri yok ederek çatışmaların sonunun süratle getirilebileceği beklentisi, olgusu. Çünkü teknoloji bu imkanı artık bize veriyor. Yani birkaç metre hata payıyla istediğimiz hedefi artık biz uzaktan hala vurabiliyoruz. Burada bir değişiklik yok. Fakat 3 tane, 5 tane ile değil, bu kez yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca mühimmatla veya silahla bu yoğunlaştırmayı yapmaya başlıyoruz. Ve bu normalde tarafların sahip olduklarını düşündükleri o pahalı silah sistemleri vesaire üzerine çok büyük baskı ve tehdit oluşturmaya başlıyor.
2: Bizim bildiğimiz çerçeve içerisinde 5. nesil savaşların en büyük örneğini oluşturdu. Hani bundan başka örneği zaten Amerika olmasaydı kim yapabilirdi? Yoktu. Mesela gezegenin tek savunma örgütü NATO vardır. Acaba NATO bugün savaşa girse bir yerde Amerika'nın önderliğiyle olsa bu savaş yine aynı mantıkla bakabilecek miyiz dediğimizde yaklaşık olarak evet. Yani Amerika ve NATO'nun yapabileceklerinin ötesinde dünyada bu tür bir savaşı kim gerçekleştirebilir? Hani varsayımsal olarak, teknolojik olarak Çin, Tayvan boğazında acaba böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir konuyu yeni bir tartışmaya açtığımız noktadayız. Ya bu savaş örneği olmasaydı diğerini de tam olarak açıklayamayacaktık. Dolayısıyla bu savaş geleceğin savaşlarının da modelini oluşturdu.
3: Bugün savaş sahasında en çok konuşulan şeylerden biri maliyet dengesi. İran'ın kullandığı Şahit tipi dronların maliyeti on binlerce dolar seviyesinde. Buna karşılık bu dronları düşürmek için kullanılan bazı füzeler milyon dolarlarla ifade ediliyor. Ukrayna da benzer bir sorunla karşılaştı ve bu yüzden daha ucuz savunma yöntemleri geliştirmek zorunda kaldı. Bu tablo savaşın ekonomik boyutunun artık en az askeri boyutu kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Bugün savaş alanında en dikkat çeken unsur ne tanklar ne savaş uçakları. Küçük, ucuz ama son derece etkili sistemler yani dronlar. Artık birkaç bin dolarlık bir araç milyonlarca dolarlık askeri hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Bu durum sadece sahayı değil, savaşın ekonomik mantığını da değiştiriyor. Çünkü artık mesele sadece güçlü olmak değil, maliyet açısından sürdürülebilir olmak. Peki dronlar gerçekten oyunun kurallarını kalıcı olarak değiştirdi mi? Yoksa bu sadece geçici bir üstünlük mü?
0: Şimdi bu son savaşta en belirleyici bir tane değil, birden fazla. Yani herkesin söyleyebileceği drone sistemleri diyeceğiz ama drone sistemleri aslında ta Karabağ Savaşı'ndan itibaren çok öne çıkmaya başlamıştı. Bu savaşta tek bir oyun değiştirici yok ama üç katman öne çıkıyor. Bir tanesi istihbarat, gözetleme ve keşif. Yani uydu görüntülerini alıyorsunuz. Burada özellikle İran için bir farklılık var, onu söylememe müsaade edin. İran daha önceden GPS sistemleri kullanıyordu. Bizim de şu an Türkiye'de kullandığımız Amerikan sistemleri. Geçen sene Haziran'dan itibaren, o Haziran savaşı olduktan, 12 günlük savaş olduktan sonra Çin'in uydu sistemlerine geçiş yaptı. O ona büyük bir avantaj sağladı. Hem elektronik harple İran'ın görmesi engellenebiliyordu veya bozulabiliyordu. Şimdi o imkan ortadan kalktı. İran artık görebiliyor. Hem de daha keskin görebiliyor.
2: Bunların küçüğü de var, büyüğü de var. Ucuzu da var, pahalısı da var. Mesela bir mopedin motorundan yaptığınız Şahit 3'ü 10 bin dolara yapabiliyorsunuz. 10 bin dolarlık bir aletle ne bileyim işte 3-5 milyon dolarlık bir füzeyi önlemeye çalışıyorsunuz. Bu hep tartışmanın can alıcı noktası olarak gösteriliyor ama savaşlar pahalandı dersek bunu zaten kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi hep böyle bir test çıkıyorsa antitest de çıkıyor. Yani bir silah çıkıyorsa antisilah da çıkıyor burada.
3: Orta Doğu'daki saldırılarda yüzlerce drone ve füzenin aynı anda kullanılması hava savunma sistemlerinin sınırlarını gözler önüne serdi. Bazı bölgelerde saldırıların büyük bölümü engellense de küçük bir kısmının bile hedefe ulaşması ciddi hasar yaratabiliyor. Ukrayna'da da benzer şekilde saldırıların %80-90'ı engellense bile geri kalan kısmın etkisi büyük oluyor. Bu durum savunmanın mutlak değil, göreceli bir başarı sunduğunu ortaya koyuyor. Hava savunma sistemleri bir ülkenin görünmeyen kalkanı. Ancak son gelişmeler bu kalkanın da sınırları olduğunu gösteriyor. Füzeler ve dronlar karşısında bu sistemlerin etkisi yeniden tartışılıyor. Hepsini durdurmak mümkün mü dronların ve füzelerin, yoksa sadece hasarı sınırlamak mı hedefleniyor? Çünkü artık saldırılar daha yoğun, daha çeşitli ve daha zor tespit edilebilir hale geliyor. Bu da savunmayı her zamankinden daha karmaşık bir hale getiriyor. Peki gelecekte hava savunma sistemleri nasıl evrilecek?
1: Patriot füzesini almayayım diyemiyorsunuz. Çünkü Patriot füzesi hala uçaklara veya gelen balistik füzelere karşı lazım. Ama Şahit tipi dronları karşılamak için de örneğin artık Patriot kullanmak mümkün olamıyor. Maliyet açısından mümkün olamıyor. Yani performans açısından bir sorun yok teknik açıdan. O zaman ne oluyor? İşte basında çok şu anda yer veriliyor. Ukrayna'dan uzmanlar veya Ukrayna'dan drone savar silahlar geçiyor. Bu silahlar nedir? Aslında her biri yaklaşık 1.000 dolara mal olan önleyici dronlar bu sefer. Yani bu teknoloji saldırı açısından bir fırsat yarattığı gibi savunmadaki tarafın da savunma önlemleri geliştirmesi için bir fırsat yaratıyor. Tabii tek eksende bakmamak gerekiyor dolayısıyla. Ha, şimdi biz burada yeni bir paradigmaya girerken, yani tankın, savaş uçağının veya eski usul işte Patriot gibi, S-400 gibi veya SM-3 gibi gelişmiş hava sistemlerinin hala mevcudiyetini koruyacağı, fakat diğer taraftan da en alt segmentteki bu birkaç yüz veya birkaç bin dolarlık silahlar ve malzemenin de mutlaka bulundurulması gereken, mutlaka kazanılması gereken yetenek kategorisine kaydığını görüyoruz.
2: Bir tanesi füze atıyor, diğeri önlüyor. Veya bir tanesi drone atıyor, diğeri önlüyor diye baktığımız zaman bunun kurgulanmasında otonom siber uzay gibi hadiseler her ne kadar böyle hani somut elle tutulur gibi görünmese de var. Mesela Çin'in Baidu sistemi burada çok belirgin bir şekilde kullanıldı. Neden? Eğer ki siz işte süpersonik füzeyi attığınız zaman, bunu İran için söylüyorum, askeri uydu kapasitesiyle desteklenen bir burada GPS'in olması gerekiyor ki bu İran'da yok. Mesela başka bir ülke veriyor bu yeteneği. Ama bir ülkeyi kendi egemenliği içerisinde savaş yapıyor diye düşündüğünüzde artık bunlar gerekli. Yani bundan sonra hep bunların olması gerekiyor. Yani siz bir şey yapıyorsunuz, bunları sahip olmanız gerekiyor.
0: Eskiden şöyle bir anlayış vardı. Savunmak taarruz etmeye göre daha ucuzdur. Çünkü taarruz ederken çok daha fazla mühimmat kullanırsınız. Savunurken daha azdır maliyetiniz. Personel kaybınız da ona göre azdır. Ama şimdi bu dronların ve doyurucu saldırıların karşılığı savunma daha pahalı hale geldi. Dolayısıyla şunu söylemek kolay değil artık. Savunma mı daha kolaydır, taarruz mu daha kolaydır maliyet açısından baktığınız zaman şu anda kısmen ikisi de şey olarak duruyor. Ama inanıyorum ki kısa süre içerisinde savunmanın da daha ucuz maliyete çekecek çalışmalar olacak. Mesela bununla ilgili bazı şeyler var. Lazerle dronları durdurma falan gibi. Onlar devreye girerse ya da Ukrayna'da geliştirilen birçok sistem var. Bizim de basit dronlara karşı yaptığımız, bizim savunma sanayimizin ürettikleri var. Dolayısıyla kısa sürede harp kendini dengeleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir silah icat edildiğinde mutlaka onun karşıt silahı veya karşıt sistemi icat ediliyor, yapılıyor yani.
3: Uzun yıllar boyunca askeri güç denildiğinde akla büyük platformlar geliyordu. Ancak son savaşlar bu anlayışı ciddi şekilde sarstı. Ukrayna'da tankların dronlarla vurulması, Orta Doğu'da üslerin hedef alınması bu dönüşümün somut örnekleri. Artık büyük ve pahalı sistemler küçük ama akıllı tehditler karşısında daha kırılgan hale geliyor. Zaten her bulunan yeni silah ve teknoloji kendi karşıtında üretiyor. Yani bugün elinizdeki silahı etkisiz bırakacak yöntemler kısa sürede bulunabiliyor. Bir zamanlar savaşın kaderini büyük ve pahalı silah sistemleri belirlerdi. Uçak gemileri, ağır tanklar, gelişmiş savaş uçakları. Ancak bugün bu anlayış ciddi şekilde sorgulanıyor. Çünkü artık küçük, hızlı ve çok sayıda sistemler sahada daha etkili hale geliyor. Bu da askeri planlamada köklü bir değişimi beraberinde getiriyor. Bu durum milyarlarca dolarlık savunma projelerini yeniden tartışmaya açıyor.
1: Yaklaşık olarak 800 dolara, 1000 dolara satın aldığınız bir drone'u kalkıp birkaç, en az 5-10 milyon dolarlık bir tankı mesela imha etmekte kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki dönüşüm tankın öneminin ortadan aslında kaldırmıyor bu. Çünkü tank olmadan sadece dronlarla savaşmanız da diğer taraftan mümkün gözükmüyor şu anda sahada. Veya topçu unsurları veya işte savaş gemileri veya denizaltılar olmadan, ama bir paralel birbirine koşut iki seviyede yapılanma gibi ortaya çıkıyor bu. Silahlanma projeleri, kuvvet yapıları ve savunma sanayilerinin yetenekleri tabii. O da çok önemli. Çünkü bunları bir yerden tedarik edeceksiniz. Yani tankın veya savaş uçağının önemini yok etmiyor, ama onların yanı sıra bu alt segment diyeceğimiz birkaç yüz dolara, birkaç bin dolara tedarik edilip Şahit dronları mesela. 20 bin dolar bir tanesi. Ama Şahit drone'u düşürmek için kullandığınız bir Patriot füzesi 3 milyon dolar.
0: Evet, büyük sistemler önemini kaybetmez. Yani o, şimdi bazı düşünceler vardır işte, özellikle bu Karabağ Savaşı'nda ortaya çıkmıştı. Artık tankın bir önemi kalmadı çünkü dronlar hepsini vuruyor diye. Yok, eninde sonunda piyadeye de ihtiyacınız var, tanka da ihtiyacınız var, topa da ihtiyacınız var. Bunlar muharebe sahasının o başlangıçta saydığı manevra bölümünün ana unsurları. Bir alanda kontrol sağlamak istiyorsanız bunlara ihtiyacınız var. Gelişmiş uçaklara da ihtiyacınız var. Mesela bugün dronlar her türlü yeraltı sistemini vuramıyor. Ama büyük bombalar yüklenmiş uçaklarla bu işi sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkıyor aslına bakarsanız. Pahalı sistemlerden de olacak ama az olacak. Ucuz sistemlerden daha çok olacak. Yani denge ucuz sistemler lehine işliyor. Fakat bu pahalı sistemlerin, ileri teknoloji sistemlerinden de vazgeçileceği anlamına gelmiyor.
4: Ülkelerin kapasiteleri, niyetleri, yapabilecekleri, ne kadar güçlü olup olmadıklarıyla ilgili tasavvuru daha iyi belirlememiz gerekiyor. Fakat şimdi burada yani somut olarak gördük tabii. Bir defa çok para harcamış İran. Yani İran'ın attığı drone füze şu diyoruz ama onu sakladığı yer veya imal edip de onunla ilgili bazı ülkelerle, mesela Çin'le, Rusya'yla işbirliği yapmanın bedelini buna koymamışız biz hesaplarken. Hani diyoruz ki füzenin bir tanesi işte şu kadar para. İyi de onu saklamak için, imal etmek için harcadıklarını koyarsanız nerede o? O ülkeye ne kazandırdı o? Yani bunlara baktığınızda böyle hani maliyet hesaplamalarında bazen yanlış yapılıyor. Daha köklü bakmak lazım. İşte mesela Amerika hem yapıyor hem satıyor. O zaman yaptı ve sattı diye bakarsanız ikisinin arasındaki farktan daha ucuza bile getirebiliyor bunu.

0: Mete Çubukçu ile Pasaport devam edecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
2: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
1: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
2: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
2: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
3: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
1: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Modern savaşın bir diğer cephesi ise görünmeyen alan. Yani veri ve yapay zeka. İran saldırılarında hedefleme süreçlerinde dijital altyapının hedef alındığını gördük. Hatta bazı veri merkezlerinin vurulması bölgesel hizmetleri aksattı. Ukrayna'da ise yapay zeka destekli sistemler hedef tespiti ve drone yönlendirmede aktif olarak kullanılıyor. Bu da savaşın artık sadece fiziksel değil, dijital bir mücadele olduğunu gösteriyor. Savaş artık sadece sahada değil, verinin içinde kazanılıyor. Uydu görüntüleri, anlık istihbarat akışı ve yapay zeka destekli analiz çok önemli. Tüm bu unsurlar karar alma süreçlerini dramatik biçimde hızlandırıyor. Artık saniyeler içinde hedef tespiti ve müdahale mümkün hale geliyor. Bu da savaşın temposunu kökten değiştiriyor. Ancak burada kritik soru şu: bu yeni dönemde kararları hala insanlar mı veriyor, yoksa giderek algoritmalar öne mi çıkıyor?
1: Bu yapay zekanın en üst derecede kullanımını biz Venezuela'da gördük. Mutlaka burada da oluyor ama burada henüz daha bilgiler sansürlenerek geldiği için çok net göremiyoruz. Orada çok açıktı. Düşünün, havaya kalkmış 110 tane uçak, efendim drone'lar, gözetleme aygıtları, sensörler, hepsi birden veri alıyor. Yüzlerce, binlerce veri aynı anda geliyor. Yani insanın düşünme ve karar verme süreci birdenbire bypass edildi. Bu tabii gelişmiş teknolojiye sahip ülkeler için büyük bir avantaj. Ama etik yönü çok özellikle İsrail'in kullandığı Palantir gibi programlar, yani sinyal istihbaratını alıp da yanında sivil var mı yok mu bakmadan ateş eden, hatta kendi evine girdiğinde ailesiyle birlikte imha etmesini sebep sağlayan sistemler devreye girdi. Bunlar etik olarak savaş hukukuna da aykırı. Bu tartışmalar muhtemelen daha uzun süre devam edecek. Ama yapay zekanın bu faydasına karşılık bu mahsuru da var. Her halükarda insan müdahalesinden bağımsızlaşan her silah sistemi bir problem olarak sahada duracak, önümüzde duracak diye düşünüyorum.
2: Yapay zekanın çok daha kolaylaştırdığı bir otonomi türü ve bunun çok büyük süratle artmasını bekliyoruz. Yani yapay zeka destekli otonom uçuşun yanı sıra hedef tespit ve hedefe saldırı. Yani insanoğlunun artık devrede olmadığı, siz belli bir hedef vurmayı düşündüğünüz hedef tipleri neyse bunları yükleyip yolluyorsunuz. Sağ üzerinde dolaşıp kendisi bulup kendisi saldırıp yok ediyor. Bu tabii etik açıdan, insan hakları açısından da çok ciddi sorular ortaya çıkaran bir konu. Dolayısıyla bunu yapan ülkelerin veya firmaların hiçbiri yaptıklarını itiraf etmiyorlar. Onu da söyleyeyim. İsrail de bunu Gazze'de ve Lübnan'da eminiz ki şu anda yoğun şekilde kullanıyor. Gazze sırasında bu işte binaları yıkan, efendim olabilecek patlayıcıları temizleyen araçların tamamı otonom veya uzaktan kumandalıymış. Yani zırhlı araçlar bile biz içinde insan olduğunu zannediyorduk onların. Yapay zeka uygulamasına girdiğinde belki haftalarca veya günlerce sürecek bir veri taramasını bize saniyeler içinde yapıp önümüze getiriyor. Tabii aynı şey savaşta da geçerli. Saniyeler, saliseler içinde önümüze koyacak.
3: Bundan önceki savaşlarda böyle bir hedef istihbaratı türü yoktu. Yani tahmine dayalı hedef olma kapasitesini belirleme. Ama işte burada yapay zekayı tartışmış oluyoruz o zaman da. Evet. Acaba yapay zeka kendi başına burada olmadığı halde bir şeyi hedef diye tarif ederse oradan ne çıkar? Söylemiyorum. Yani burada çok üst düzey şeyler var. Yani büyük bir asimetri de oluştu. Yani bu bağlamda teknolojiyi bulan, kullanan, mesela benim burada dikkat çekebileceğim yakınsama diye bir terim vardır. Şimdi bu bütün algı mekanizmalarıyla, bütün reaksiyon mekanizmalarının siber ve siber uzay ortamında birbirine karşılık verebileceği yeni bir tabirdir. Şimdi yakınsamayı en iyi yapan bir Amerika var burada.
0: Son gelişmeler savaşın coğrafyasını da değiştirmiş durumda. İran'ın Körfez'de enerji hatlarını ve ticaret yollarını hedef alması savaşın sadece askeri alanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Ukrayna'da da benzer şekilde enerji altyapıları ve şehirler doğrudan hedef alındı. Bu durum savaşın artık belirli bir cephede değil, geniş bir coğrafyada ve farklı alanlarda yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Her savaşın karakteri farklı, fakat bu savaş bize şunu da gösteriyor. Cephe kavramı giderek ortadan kalkabiliyor. Artık belirli bir savaş hattından söz etmek zor, çünkü her yer potansiyel bir hedef haline gelmiş durumda. Askeri üsler, enerji altyapıları, limanlar, hatta şehirler. Bu durum savaşın sınırlarını belirsizleştiriyor ve risk alanını genişletiyor. Peki bu yeni gerçeklik özellikle siviller açısından nasıl bir güvenlik ortamı ortaya çıkarıyor?
2: Eski usul Rambo, elde tüfek, koşturup elinde bıçak. Aslında bu son derece hatalı bir algı ve görüntüydü. Çünkü işte İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Kore Harbi, hatta ve hatta daha yakın Körfez Savaşları'na veya Arap-İsrail Savaşları'na bakarsanız savaş alanındaki ölümlerin %70'e yakını topçu silahlarından kaynaklanıyor. Sadece %30'luk kısım o bizim tankların veya askerlerin birbirleriyle savaştıkları tip bir çatışma. Tabii Hollywood'un hoşuna gitmediği için böyle bir siperin içinde bombanın top mermisini düşüp öldürmesi, tabii ki ağzında bıçak, elinde makinalı tüfek koşturan bir kahraman daha cazip bir imaj. Bu da tabii halkın savaş algısını o yönde şekillendirmiş durumda. Şimdiki savaş algısı da nedir? Yani Ukrayna Savaşı'na bakarsanız gözünde bir goggle, drone uçuran 19-20 yaşında, aslında bilgisayar oyunları sayesinde bu konudaki yetileri gelişmiş veya bu konuda kabiliyetli olduğu tespit edilmiş insanların sahada, şu anda Ukrayna-Rusya Savaşı için söylüyorum, ölümleri %80'i o küçük tek kişinin uçurduğu dronelardan kaynaklandığını açıklıyor.
0: Savunma sanayinde de önemli bir kırılma yaşanıyor. Geleneksel savunma şirketlerinin yanında artık teknoloji firmaları sahaya giriyor. Örneğin Amerika merkezli bazı teknoloji şirketleri İran'ın drone saldırılarına karşı aktif olarak sistem geliştiriyor ve sahada kullanıyor. Bu durum savaşın artık sadece devletler değil, küçük şirketlerin alanı haline geldiğini de gösteriyor. Savunma sanayi de bu değişime uyum sağlamak zorunda. Artık sadece en gelişmiş silahları üretmek yetmiyor. Onu hızlı ve yüksek miktarda üretmek gerekiyor. Bu da yeni bir rekabet alanı doğuruyor. Yani teknoloji şirketleri ve startuplar. Geleneksel savunma devlerinin yanında artık daha çevik ve yenilikçi aktörler de sahnede. Peki savaş sanayi artık sadece devletlerin kontrolünde mi, yoksa özel sektör daha fazla söz sahibi mi oluyor?
3: Drone yapıyorsunuz. Bu zaten yapmanız gerekiyor. Drone artık tamam da. Bakın savaşı biz İran Savaşı'nda ne gördük? Uçaklar savaştı. Dronelar karşı tedbir olarak düşünüldü. Ama esasında deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini, kara kuvvetlerini, füze sistemlerini, enerjisini, enerji altyapısını, yolları, fabrikaları, stratejik hedefleri, her bir şeyi vuran neydi orada? Yani eğer bir ülkeye diz çöktüreceksiniz veya işte ne bileyim yönetim kademelerini bile elemine edecekken neyi kullandınız orada? Uçakları kullandınız. Dolayısıyla uçakları taktik uçak olarak modern yapacaksınız ama bombardıman uçağları. Amerika ne yapıyor mesela? Kendi kıtasından uçağı kaldırıyor, bombalıyor, geri dönüyor. Tanker uçağınız oluyor. Bunun işte radar uçakları oluyor. Bunun komuta kontrol uçakları, bunun elektronik işte uçakları oluyor. Eğer bir uçak düşecekse onu pilotunu oradan alıp getirmek için arama kurtarma uçakları oluyor. Yani baktığımız zaman o kadar böyle komplike ki hepsinden olması gerekiyor.
1: Aslında şöyle, artık kontrol etmek önem kazanıyor. Fethetmek değil, ele geçirmek, toprakları ele geçirmek değil. İşte enerji koridorlarını, önemli metallere ulaşmayı, nadir toprak elementleri gibi ya da petrol gibi, bunları kontrol edebilmeyi hedefleyen savaşlar öne çıkıyor. Hakimiyet ele geçiren, o toprak parçasını ele geçirmeyi hedefleyen savaşlar değil. Dolayısıyla savaşlar kesin bir sonuçla bitmeyecek artık. Yani bir kaos ortamı, karşıda güçsüzleşmiş bir yapı, ona hükmeden bir yapı üzerinden gidecek. Bunu sağlayan artık kendiniz savaşın galibi ilan edebiliyor. Dolayısıyla planlamalar da bu merkezde gidecek. Hedefler çok net olmayacak. Geri plandaki hedefler çok açıklanmayacak. Bilgi harbiyle, bilgi ortamında harekatla kafalar karıştırılıp aslında hedefe ulaşılacak. Bu da çok boyutlu planlamaları gerektiriyor.
2: Topçu silahının başındaki koca Yusuf formatındaki askerler veya tankların yanında koşturan, herkesi öldüren vesaire tipteki kahramanlardan ziyade savaşın bu yeni şartlarına, bu elektronik ve bilişimsel boyutuna uyum sağlayabilen, çünkü bu drone operatörlerinin bir özelliği de var, bir özelliği daha var Ukrayna'da gördüğümüz. Yani sadece kullanmıyorlar, örneğin satın alıyorlar. Kendileri bilgisayar üzerinden kendi kullanacakları en uygun drone'ı Ukrayna'nın savunma tedarik sistemi içinde kendileri siparişi alıyor. Böylece o hani aylar yıllar süren tedarik gecikmelerin önüne bu şekilde önüne geçmiş oluyorlar.
0: Savaşın ekonomik boyutu giderek daha fazla tartışılıyor. Çünkü mevcut modelde saldırı ucuz, savunma pahalı hale gelmiş durumda. Bu dengesizlik uzun süre sürdürülebilir değil. Ayrıca bu savaşta mühimmat stokları kısa sürede tükendi. Bu da yeni bir sorunu gündeme getiriyor. Kısa sürede mühimmat ve silah nasıl üretilecek? Ukrayna'da bazı hedefler karşısında birden fazla pahalı füze kullanılması bu sorunu açıkça ortaya koymuştu. Bu çatışmanın en çarpıcı yönlerinden biri de maliyet ve tedarik dengesi. Bir tarafta düşük maliyetli ama etkili saldırı araçları var. Diğer tarafta oldukça pahalı savunma sistemleri. Bu tablo sürdürülebilir mi? Çünkü her saldırıyı yüksek maliyetle durdurmak uzun vadede ciddi bir ekonomik yük yaratıyor. Ayrıca kullanılan mühimmatı yerine koymak kolay olmuyor. Bu nedenle yeni çözümler, özellikle daha ucuz ve hızlı savunma teknolojileri gündeme geliyor.
1: Burada savunma sanayinde şu öne çıkacak ölçek, yani çok sayıda ve yeterince iyi sistem üretmeniz önem kazanacak. Yani çok fazla stok yapmanız değil de savaş süresince çok fazla üretiyor olmanız, kısa sürede çok üretiyor olmanız önem kazanacak. Bu Ukrayna'da zaten belirli hale gelmişti. Şimdi bugün konuştuğumuzda Amerika şu kadar sürede şu kadar füze üretirken İran şu kadar sürede şu kadar füze üretiyor. Dolayısıyla burada ölçek ve üretim hızı bir kere başlangıçta en temel konu. İkincisi yazılım üstünlüğü. Yani bu konuda aslında bir demokratikleşme sağladı. Dünyada herkes yazılımı yapabiliyor. Nitelikli beyinleri tutanlar, hayal gücü daha geniş olanları ellerinde bulunduranlar burada avantaj sağlayacak. Tedarik zincirleri hep konuştuğumuz konu. Önem kazanıyor. Çünkü bu işin içerisinde bir de nadir toprak elementleri de var. Buradan ne kadar pay alacağınızla da alakalı. Dolayısıyla şu anda savaşların devamlılığı hep üretim hızı, ölçek boyutu ve lojistik üzerine dönüyor.
2: Yani bir İkinci Dünya Savaşı'nda veya Kore Harbi'nde olduğu gibi, aslında hatta Vietnam Savaşı'nda görüldüğü gibi, savaşırken büyük süratle tükenen stokların yerine çok büyük süratle yenilerinin konması gerekiyor. Bunu Amerika Vietnam Savaşı'nda yaşamıştı. Bu İran Savaşı'ndan önce veya Ukrayna Savaşı'nın drone fazından önce büyük tartışma neydi? Mühimmat stokları, topçu mühimmatının hem Rusya'nın elinde ama özellikle de Ukrayna'nın ve Ukrayna'ya destek olmaya çalışan Batı ülkelerinde süratle tükendiği bir paradigma ortaya çıktı. Eski üretim hatları tekrar açıldı. Süratle bir acele içinde bu işe girişti bütün ülkeler. Hani Soğuk Savaş döneminden sonra kapatılmıştı çünkü bu tesislerin çoğu veya çok düşük kapasitelerde çalışıyordu. Onun yanı sıra hala devam eden, örneğin biz bir hava savunma ve füze savunma füzesi sıkıntısıyla karşıyayız bütün dünyada. Yani bu Rusya'nın da sıkıntı yaşadığı ama Amerika'nın ve Avrupalıların da büyük sıkıntı yaşadığı bir alan.
3: Mesela Türkiye gibi için baktığınızda, bölgesinde istikrar isteyen, ne bileyim daha barışçı olabilen bir ülkenin kendi savunma mimarisi daha başka olur. Ama hepsinden de olması gerekiyor. Yani coğrafyanın getirmiş olduğu şartlar bağlamında bu mesela bir Yeni Zelanda'daki orduyla Türkiye'yi mukayese ettiğinizde bu coğrafyanın, jeopolitiğin, ne bileyim amaçların hepsinin gerekli. Yani tank da gerekiyor burada ama tankın çeşitleri varken bir bakıyorsunuz teknoloji yükseldi diye mühimmat, tankın attığı mühimmat bu sefer önemsiyor. Yani tankın attığı mühimmatı eğer siz çağdaş şekle dönüştüremiyorsanız, tank zaten vardır ama mühimmat eski mantıkla yapıldıysa hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla çok böyle kapsamlı düşünülüp, fakat şöyle bir şey var. Yani savaşlarda kimsenin bilmediği, düşünmediği şeyleri yapmak esastır. Yani sürpriz yapmak esastır.
0: Bugün yaşananlar sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir dönüşümün işareti. İran-Amerika hattındaki çatışma, Ukrayna Savaşı'nda görülen eğilimleri daha da görünür hale getirdi. Drone sürüleri, yapay zeka destekli sistemler, hibrit saldırılar. Tüm bunlar geleceğin savaşlarının nasıl olacağına dair güçlü ipuçları veriyor. Ama her savaş artık kendi gerçekliğini yaratıyor. Geleneksel ordular ve savaş stratejileri hala geçerliliğini korusa da her savaş ve çatışmanın kendine has özellikleri olduğunu da unutmamak gerekiyor.
2: Bu da yepyeni bir şey. Yani kendi silahını satın alan, kullanan, hatta geliştiren, modifiye edebilen bir asker profili bizim alıştığımız kahramanlık ve işte destan yazma nosyonundan ve kalıbından çok farklı bir asker modeli. Buraya doğru da bir kayma var mı? Evet, olacak. Kaçınılmaz olarak oluyor zaten şu anda.
1: Bugün işte modern dünyada şu anda bizim İran üzerinde gördüğümüz savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin veya İsrail'in olduğu kadar İran'ın da savaşı kendi dışında tutmasıyla ilgili bir mücadele. Bu ateşin, manevranın ve bilgi ortamının üçünün birleştiği alanda neyi görüyoruz? Ateşin daha fazla olduğunu görüyoruz. Eski harpler daha ziyade manevra üzerineydi. Piyadenin, tankçının sahada kontrol sağlaması üzerineydi. Şimdi bu dönemde gördüğümüz ateşin daha yoğun olarak kullanıldığı ve düşmanı daha uzaktan etkilemenin öne çıktığı harpler görüyoruz.
3: Bu işin sonu yoktur. Yani şu anda dronlar revaçta. Dronlar ileri gidiyor. Fakat öyle bir elektromanyetik ortam yaratırsınız ki dronların hepsi patır patır düşer. Yani bunu da göz önünde bulunduracaksanız dronlara ayrıca düşmeyecek kabiliyet kazandırmanız gerekiyor. Bu böyle olacak. Yani bunun gidişatı bu şekilde. Fakat eğer savaşları siz uzaya taşıyacaksanız, mesela 5 sene sonra uzaydız, o zaman uydu savaşları ve anti uydu savaşlarından bahsedeceğiz.
0: Sonuç olarak karşımızda yeni bir savaş çağı var. Daha hızlı, daha karmaşık ve daha öngörülmez bir dönem. Bu savaş yalnızca bugünü değil, geleceğin güvenlik anlayışını da şekillendiriyor. Artık ülkeler sadece askeri güçleri değil, teknolojik ve ekonomik kapasitelerini de yeniden düşünmek zorunda. Peki dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Ve en kritik soru, bu dönüşüm küresel güvenliği arttıracak mı, yoksa yeni riskler mi ortaya çıkacak?

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Yarın delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
2: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
1: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
2: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
3: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: Evet, bu mutlak butlan kararının ardından gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürecin nasıl ilerleyeceğinde. Dün Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Ve arınma ve hesap sorma vurgusuyla partililere seslendi. Aynı saatlerde Özgür Özel Güven Park'ta kalabalığa hitap etti. Cumhuriyet Halk Partisi atama genel başkanı kabul etmez dedi. Ve seçilmişlere dikkat çekti. Destekçileriyle Anıtkabir'e yürüdü. Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan MYK ise sona erdi. Biraz önce de aktardık. Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyebilir iddiası ortaya atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışma artık yalnızca hukuk başlığında değil, meşruiyet, örgüt desteği, seçmen psikolojisi ve muhalefetin geleceği üzerinden de ilerliyor. Şimdi konuya parantez açacağız. Kamuoyu araştırmacısı Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar Gülsel'im. İyi yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle hafta sonu yaşananların analiziyle dilerseniz başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. Özgür Özel ise Güven Park'ta partililerle, vatandaşlarla bir araya geldi. Yanında milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı Özel'in. Destek aldıkları kitleler ve verilen mesajlarla ortaya nasıl bir tablo çıktı? Önce bunun analizini alalım sizden.
4: Yani şöyle bakmak lazım Buse Hanım. Bu süreç aslında bir yargı süreci. Yargı sürecinin devamında olan bir tablo. Ve yargıda mutlak butlan sürecinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin 2,5 yıl sonra koltuğuna oturdu. Tartışmalar ciddi anlamda devam ediyor dediğiniz gibi ama yani burada artık mahkeme kararı var. Bu yargı kararıyla süreç belli bir noktaya gelecek. Onun için çift başlılık söz konusu. Yani Sayın Özgür Özel kendini seçilmiş genel başkan olarak görüyor. Diğer tarafta da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yani yargının atadığı bir genel başkan olarak görüyor. Çift başlılı bir sistem olarak bu devam edecek gibi gözüküyor ama az önce sizin ifade ettiğiniz kriz CHP'yi böler mi? Bence CHP'yi bölme aşamasına doğru gidiyor. Çünkü bu süreç aslında sonucunda Yargıtay'a biliyorsunuz bu mutlak butlan kararı Yargıtay'a temiz aşamasında. Yani dolayısıyla henüz karar kesinleşmedi. Kesinleşmediği için de aslında Sayın Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Yani görevden uzaklaştırıldığı için de şu anki süreçte yargının ve vereceği karara bağlı aslında. Onun için bu sürecin belli bir aşamada bu Haziran'a kadar ya da Temmuz'a kadar bir olağanüstü genel kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez algısı bence eksik bir bilgi. Çünkü önceki süreçteki 38. ki kurultay devam ediyor aslında. Yani sadece Sayın Özgür Özel orada uzaklaştırıldı. Ama Özgür Özel burada süreci bence siyasi iletişim noktasında çok iyi yönetiyor. Çünkü iki hamlede bir süreçte bakıyor siyasal iletişim noktasında. Olası bir durumda önü kapanırsa ve buradan bir mağduriyet çıkartırsa Sayın Özgür Özel, bu kendine bir fırsat elde edecek. O gördüğümüz tablodaki ilk günkü işte yağmurda ıslanması, verdiği foto kareleri aslında bir liderlik profilini de ön plana çıkarttı ama bu bence bir geçici süreç. Çünkü salı günü yapılacak olan mecliste olacak süreç de aslında biliyorsunuz grup başkan vekili olarak kendini seçti. Bu süreçte belli bir noktaya gelecek ama belirsizlik kendi içerisinde devam edecektir diye düşünüyorum Bursa'nın ben.
0: Bu salı gününü tabii konuşacağız ayrıca ama tekrar işte cumartesi günü toplanan o kitlelere baktığımız zaman toplanan kalabalık bize ne anlattı? Özgür Özel'in biraz önce artık o liderlik vasfının tamamen belki de kazandığına biraz vurgu yaptınız. Anıtkabir'e yürümesi ve böyle bir kitleyle bunu gerçekleştirmesi. Şimdi bir yandan bölünme durumu var ama bir yandan da acaba birleşme anlamına mı geliyor bu görüntüler?
4: Bence birleşme olmaz Bursa'nın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte yola yaptıkları arkadaşlarıyla beraber ciddi anlamda bir güllerle karşılandı. Toplumsal algı anlamında bir karşılık buldu belki ama kendi içerisinde CHP seçmenin de Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda bir tepkisi de var. Onu da görmek lazım. Sayın Özgür Özel bugün Anıtkabir'e yürümesi, işte o yürüyüşleri yapması da toplumsal mağduriyeti kenetlemeye çalışıyor siyasi iletişim noktasında. İki kareye bakarsak böyle bir tablo çıkıyor. Ama benim gördüğüm tablo şöyle, bu süreci yaklaşık %20-25'lik bir kesim Sayın Özgür Özel'le de CHP içerisinde aynı düşüncede olmadığını da görüyoruz. Yani CHP seçmenin %75'i tamam Sayın Özgür Özel'le aynı mantıkta, aynı felsefede bir yürüyüş sergiliyor. Burada CHP'nin işte iktidar tarafıyla beraber engellendiği düşüncesi var. Ama diğer tarafta da CHP seçmenin hatı sayılır %20-25'lik bir kesimi de bunun böyle olmadığını, CHP'nin o ana temel noktalarından, altı ok simgesinden ayrıştığını, partinin başka politik bir düzene gittiğini, isimler bazında bir siyaset yönetimi yaptığını da görüyor. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu.
0: Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi altı oktan nasıl farklı bir siyaset yürütüyor?
4: Yani burada şöyle bir şey var. Bakın bugünkü şartlarda CHP 100 yıllık bir parti. Atatürk'ün kurduğu parti ve bugünkü Sayın Özgür Özel'in de Anıtkabir'e ziyaret etmesi aslında burada bir tema vermesi. Yani oradan oraya bir izlenim, iz düşümü yok aslında. Biz Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz algısı var. Ama toplum sürecine baktığımız zaman yeni kurulacak parti merkezde olur. Yani solda olmaz. Solda olduğu zaman da ayrışma olur. Bunu Sayın Özgür Özel de biliyor ve parti eğer olası bir parti kurma eğilimi olursa bunu merkeze liberal bir parti, seküler milliyetçilerin böyle bir konsolide olacağı bir parti alanına oturtmaya çalışıyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bakın bu mutlak buttan çıktığı günün bir gün sonrasında çalışmamızı yaptık. Sadece CHP seçmenin üzerinde bir analiz yapmıştık. Orada şöyle bir sorumuz olmuştu bizim. Onu özellikle size ifade edeyim. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise bir milletvekili seçimde bu partiye oy vermeyeliniz ne olur şeklinde. Toplam seçmenin, yani CHP seçmenin diyelim %52.2'si oy veririm diyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı bir partiye. %16.1'i belki veririm belki vermem. %27.3'ü de oy vermem diyor. Yaklaşık 4.4'ü ise cevap yok seçeneğini kullanmış. Ama bu CHP seçmeni içerisinde. Yani ne demek istiyorum Bursa'nın? CHP 14 Mayıs yani milletvekili seçiminde 25.4 aldı. Bu 25.4'ün %52'si yani 13.25'lik bir oy alabilir potansiyeli çıkabiliyor CHP içerisinde. Ama %6.9'u da ben hiçbir şekilde, hiçbir koşulda
0: bu
4: Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vermem.
0: Bu anket Sayın Duman?
4: Mutlak buluttan çıktıktan bir gün sonra.
0: Evet.
4: Yani
0: bu yeni yaşananlar,
4: söyleyeyim,
0: yeni gelişmeler, yapılan son açıklamalar, elbette ki şu anda hali hazırda bir seçim durumunun olmaması, işte seçime 3 ay kala aslında o kararların belirlenecek olması gibi durumlar bu anket sonuçlarını da değiştirir mi?
4: Ciddi anlamda değiştirir. Şöyle bir dış politika var, iç politika var. Türkiye'nin biliyorsunuz meclisten de geçirdik bildiğim kadarıyla 152 adalarla ilgili Yunanistan'la yaşadığımız bir sorun var. Bu süreç belli bir noktadan sonra iletişim noktasında belli bir yerde kalabilir. Yani çünkü Türkiye'nin coğrafi bölgesine baktığımız zaman, sınırlarına baktığımız zaman sınırları öyle de büyük güllük gülistanlı bir ortamda değiliz. Yani bu özellikle bu 152 ada sürecinde hem İsrail hem Yunanistan'la bir ciddi bir sıkıntı yaşanabilir. Bu süreçler olduğu zaman da dış politika süreci, iç politika sürecini belli bir kenarda bırakabilir. Onun için şu an için bu sıcağı sıcağına gidiyor. Evet, sıcağı sıcağına gidecek ama belli bir noktadan sonra bu oy verme ihtimali

0: sonucunda kurumsal anlamda kurulmuş partiler var. İyi Parti gibi bir parti var. Yani siz İyi Parti'nin alanına mı gireceksiniz? Yani sonucunda İyi Parti Seküler Milliyetçi seçmenlerinin oluşturduğu bir parti ve yaklaşık %10'luk bir kitlesi var Türkiye genelinde en son seçim baz aldığımız zaman. O seçmen kitlesinin buraya eğilimi olacak mı olmayacak mı birçok sorular var. Ama biz şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki uzlaşma olsa da dahi. Bakın yine bir sorduğumuz soru var. Buğsa Hanım, ilk defa siz de açıklıyoruz bunu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel uzlaşarak yapacakları kurultay sonrasında CHP içinde, parti içinde çatışmalar sonlanıp istikrar sağlanır mı? Bakın CHP seçmeni kendi seçmeni %46,3'ü diyor ki hayır, çatışmalar devam eder. %25'te kısmen evet ama çatışmalar azalır ama tamamen bitmez. Sadece %25'i diyor ki evet, istikrar sağlanır. Yani CHP seçmeni de belli bir noktadan sonra kendi partisine, yani burada kızgınlık var, belirsiz bir parti alanı olacak. O belirsiz parti alanından tekrar CHP'ye geri dönme ihtimali olabilir. Yani başında Kemal Kılıçdaroğlu olsa da dahi özellikle.
1: Verilen mesajlar konusunda neler söylüyorsunuz? Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte eski yönetimine aslında hedef alırken Özgür Özel biraz daha iktidara yönelik cümleler kurdu, mesajlar verdi. Burada tam olarak nasıl bir fark söz konusu?
0: Yani tabii ki şöyle bakmak lazım. Bu kurultay sürecine baktığımız zaman özellikle işte İstanbul'da 196 delege hakkında mahkeme kararı tedbiri devam ediyor, biliyorsunuz, uygulanıyor. 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş. Yani böyle bir tablonun olduğu bir tablodan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu tablo sürecinde de aynı zamanda tutuklanan belediye başkanları ile ilgili bir süreçten bahsediyor ve biraz daha derine iniyor. Bu altında da FETÖ-vari süreçlerin de olduğunu, yani partinin belli bir noktaya gelebilmesi için orada iş tutulduğu gibi bir sonucunda genel başkanı söylüyor bunu. Böyle bir tablo var. Bu tablodan arınmak istediklerini, özellikle 2019 ve 2024 seçimlerindeki yaptıkları süreçler de var. Yani ittifak süreçleri de var. Tamam, bu ittifak süreçlerinin belli bir kesiminde Sayın Kılıçdaroğlu da sonucuna vardı. Özellikle İzmir'de, biliyorsunuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belli bir noktasında eski DEM seçmenlerinin olduğu bir tablo da var. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu burada şunu ifade etmeye çalışıyor. Tamamen arınmadan bahsediyor ve bunun ilgili de bazı yerlerde özrünü de kabul ediyor.
1: Peki bu arınmadan kasıt ihraçları da beraberinde getirecek midir ve bu nasıl mümkün olacaktır? Bildiğim kadarıyla işte parti meclisinin 2/3 çoğunluğu gerekiyor bunun için. Bu sağlanabilecek mi? Özgür Özel tarafında görünüyor daha çok bu noktada şu an
0: Evet.
1: çoğunluk.
0: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu burada yetkisi var ama MYK'nın ya da parti meclisinin aldığı karara göre hareket edecekler belki, ama burada tamamen arınmaktan kastı aslında bir bakıma da baktığınız zaman kurultay sürecinde de hazırlık gibi, mahalle temsilcilikleri, il temsilcilikleri gibi tamamını baz alacak ve bu sürece göre gidecekler. Ben diğer işte CHP'li belediyelerin, belediye başkanlarının sürecinin ben açıkçası bu konuda bir itiraz olacağını düşünmüyorum. Yani kısa vadede tepki olabilir ama bunun altlığını Sayın Kılıçdaroğlu'nun azalacağını düşünüyorum. Yani Sayın Özgür Özel de burada bir nevi mağduriyet tarafında kalacaktır. Mağduriyetten beslenen bir tarafında kalacaktır ve bu süreci de Salı günü yapacağı süreçte göreceğiz açıkçası. Daha,
1: Peki
0: aslında
1: Salı
0: daha ancak
1: günü
0: orada belli olacak.
1: bu işte meclis toplantısı yapılabilecek mi? Kılıçdaroğlu yönetimi artık rafa kaldırdığı gibi görünüyor bir sonraki açıklamaya kadar, ama Özgür Özel başkan sıfatıyla da aslında parti meclisinde toplayabileceğini söyledi, konuşma yapabileceğini söyledi. Nasıl bir katılım, nasıl bir destek bekliyorsunuz milletvekillerinden?
0: Yani katılım Özgür Özel'in tarafında yoğunluk var ama dediğim gibi mahkeme kararı süreci etkileyebilir. Yani sonucunda Sayın Özgür Özel ve heyet milletvekili tamamı burada bir kargaşa olacağını düşünüyorum. Ben o günkü süreçte çok sağlıklı bir ortam olacağını düşünmüyorum açıkçası. Buradan nasıl bir süreç çıkacak biz onu göreceğiz. Ama benim gördüğüm tablo vatandaş tarafında toplumsal bir gerginlik olduğu görüşündeyim. Ama burada seçmen şunu istiyor. Yani baktığınız zaman evet, bu CHP'nin sorunudur. Bizim sorunumuz ne olacak? Türkiye'nin

0: İşte ekonomiyle ilgili aldığı noktada ne olacak? Dış politikadaki analizler ne olacak? Belli bir noktada bu soruların cevaplarıyla karşı karşıya gelecektir Sayın Özgür Özel. Ama bugün konjonktürde Salı günü de elinde avantaj bulunuyor. Psikolojik avantajdan bahsediyorum. Yani mahkeme kararı ile ilgili avantaj Sayın Kılıçdaroğlu'nda ama toplumsal psikolojik avantaj ise Sayın Özgür
1: Özgür
0: Özel'de.
1: Özel,
0: Bunu
1: evet.
0: mutlulukla sonuna kadar da kullanacaktır Buse Hanım.
1: Evet, bu destek tabii büyüyecek mi zamanla, bunu da göreceğiz. Mansur Yavaş'ın
0: Evet.
1: Özgür Özel'in yanında yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha çekimsel kalması mı söz konusuydu, böyle bir beklenti var mıydı? Ve tabii ki de bu birlikte ön saflarda kol kola yürümeleri nasıl bir mesaj verdi hem muhalefete hem iktidara hem de topluma?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Mansur Yavaş siyaseten zaten biliyorsunuz kişilik olarak düzgün birisi. Toplumda bunu bu şekilde kabul ediyor. Ama siyaseten böyle etle sütle karışmaz derler ya halk diliyle. Bu şekilde bir siyasi bir yaklaşım süreci var. Ama bu süreçte toplumun sürecini görüyor. Yani toplumun tepkisini görüyor. Toplumun tepkisini gördüğü için de doğal olarak Özgür Özel tarafında kaldığını görüyoruz. Ama Sayın Mansur Yavaş'ı da belediye başkanı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Burada Mansur Bey'in özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili en alternatif isim. Yani bu noktada atacağı adımlar hem kendisi için de dezavantaj oluşturabilir, avantaj oluşturabilir ama genel manada baktığımız zaman bu özellikle CHP içerisindeki süreçler hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun olumluluk algısını düşürdüğünü hem de Sayın Mansur Yavaş'ın da olumluluk algısının düştüğünü görmekteyiz bu sene.
1: Peki son olarak erken ya da baskın bir seçim bekliyor musunuz? Biraz önce mutlak butlan kararının ardından yeni anketler yaptırdığınızı aktarmıştınız. Bu konuda da
0: Evet.
1: sorularınız olmuştur eminim ki. Beklenti var mı toplumda? Sizin var mı ya da siyasileri, siyasi söylemleri incelediğiniz zaman?
0: Yani şöyle, toplum zaten ayrılmış boyutta. Yani elmanın yarısı gibi ayrılmış boyutta. Yaklaşık %52'si bir erken seçim istiyor toplumun. Bu bir önceki ay daha fazlaydı. Bu aylar biraz daha düşmeye başladı.
1: Özellikle hangi sayıklarla istiyorlar mesela bu erken seçimi?
0: Yani
1: Ekonomik mi?
0: bakın, en önemli etkenlerden bir tanesi ekonomi Bursa'nın. Yani bugün özellikle emekliler noktasına baktığımız zaman, özellikle 65 üstü seçmene baktığımız zaman bu seçmen kitlesi artık Türkiye'deki bu iç siyasete hiç bakmıyor. Baktığı şey şu, benim emekli maaşım ne olacak, iyileştirme olacak mı olmayacak mı diye. Türkiye'de yaklaşık %80'i de Türkiye'de bir muhalefet eksikliği olduğunu da düşünüyor. Ama buna rağmen de mesela biz özellikle 65 üst seçmeni analiz ettiğimiz zaman oradaki oy verme davranışına baktığımız zaman bu tabii ki bu süreç olmadanki sürece baktığımız tabloda %27'si AK Parti'ye ama %45'i de 65 üstünün yaklaşık diyelim CHP'ye oy vereceğini ifade ediyor. Aslında tepkisel bir eylem. Bugünkü sahada gördüğümüz Özgür Özel'in topladığı eylemle aynı eylemi biz tepkisel eylemi emekliler noktasında görüyoruz. Ama bugünkü şartlarda baktığımızda özellikle bu özellikle mutlak butlan karar öncesinde yaptığımızda CHP'nin oylarını biz en dipte gördüğümüz %26,4'ü bulduğumuzda ifade edelim. Yani özellikle
1: AK
0: erken
1: Parti'nin
0: seçimden
1: oyları
0: beklemiyorum.
1: nedir peki bu noktada?
0: Şöyle söyleyeyim o zaman madem açtık. En son Mayıs ayında yaptığımız 20 Mayıs'ta yaptığımız çalışma abonelerimizi yapıyoruz. Onu özellikle ifade edelim. AK Parti'yi biz %33,7 olarak bulduk çalışmamızda. CHP 26,4. DEM Parti 9,4. MHP 8,3. İYİ Parti 6. Anahtar Parti 4,4. Zafer Partisi 3,9. Yeniden Refah 3,1. Türkiye İşçi Partisi 1,4 ve Saadet Partisi'nde %1 civarında buluyoruz. Diğer seçmen de %2,2. Ben erken seçim beklemiyorum. Hatta erken seçimin 2028'in sürecine kadar gelebileceğini de öngörüyorum açıkçası. Çünkü hem ekonomi süreçleri hem de dış politikadaki süreçler özellikle İran Savaşı ve üzerimizdeki bu adalar sorunları bizi belli bir noktada seçimler 2028'e taşır gibi görünüyor şu anki şartlarda.
1: Pekala, son araştırmaların sonuçlarını da sizden aldık. Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: Katılımlarınız
0: teşekkür
1: için ve
0: ederim.
1: katkılarınız için sağ olun.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sınırlarımızın dışından haberler paylaşacağız. Orta Doğu'daki savaşta Amerika ve İran'ın anlaşıp anlaşmayacağı net değil hala. Taraflardan farklı açıklamalar geliyor. Amerikan basını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeleri olduysa belirtilmedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
3: İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
2: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattığı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran Meclisi'nde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayımladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
1: Evet, savaş Türkiye'nin de tabii ki yakın takibinde. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Başlıklar arasında Amerika-İran savaşındaki son durumda var.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede İlk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
1: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar geri dönüş yolunda. Birçok kentte 2 gündür yaşanan yoğunluk yine bugün de gün içinde de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
5: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
1: İstanbul Boğazı'nda bir teknede yangın çıktı. Bebek sahilindeki yangına ilk dakikalarda diğer teknelerde bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. 27 metre uzunluğundaki teknenin makine bölümünde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedekiler diğer teknelerin yardımıyla kurtarılırken yangın karadan ve denizden yapılan müdahaleyle söndürüldü. Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
4: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla Yeni Mahalle'deki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundansa işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Böylece yeni bir cinayet önlendi. Dilek Yaman Demir'in özel haberi geliyor ekranlarınıza.
4: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
6: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
4: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
4: Tören mangasını selamladı. Özel Harekat polisleriyle tek tek tokalaşıp bayramlaştı.
7: Hayırlı bayramlar.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde darbecilerin ilk hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda o geceyi hatırlattı.
7: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
4: İçişleri Bakanı Özel Harekat polislerine sizler bu milletin iftar ve güven kaynağısınız diyerek bayramlarını tebrik etti.
7: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
1: Antalya'da 24 haftalıkken 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Leyla Bebek kritik süreci atlattı. Doğar doğmaz yoğun bakıma alınan bebek hayata sonunda tutundu.
4: Doğduğunda sadece 650 gramdı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren bebek yaşam savaşını kazandı. Leyla Bebek hastaneden taburcu oldu.
8: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk. Yani çünkü gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Bütün cihazlara bağlı, makinelere bağlı o şekilde.
4: Antalya'da Duygu ve Ali Yalçın çiftinin kızları Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. Boyu 33 santimetre, ağırlığı ise 650 gramdı. Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan bebek solunum cihazına bağlandı. Umut ve sabırla iyi haber bekleyen aile 4 ay tedavinin sonunda bebeklerini kucaklarına aldı.
8: Çok zordu, çok korktum. Zaten ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz, nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu, küçücüktü.
4: Leyla İlge Yalçın bebek artık evinde ailesiyle birlikte.
9: Bak bakalım kız.
1: İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi tıp öğrencilerine simülasyonla hasta muayenesi imkanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalara bakmadan önce acil müdahale, cerrahi uygulama ve yoğun bakım gibi kritik alanlarda deneyim kazanıyor.
4: Hasta muayenesi, acil servis müdahalesi, doğumhane, laparoskopi, yoğun bakım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler gerçek hastalardan önce simülasyon merkezinde hasta müdahalesine başladı.
10: Burada bunu deneyimleyip direkt hastanın üzerinde uygulamak çok iyi oluyor bizim için de. Çok daha tecrübeliyiz, kendimize çok daha güveniyoruz ve bu şekilde hastayı da çok güzel bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
4: Tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürmeleri de olanak sağlıyor. Risksiz bir eğitim ortamı sunan sistem sayesinde öğrenciler yüksek teknolojili simülasyon mankenleri ve maketlerle gerçek hastane koşullarını deneyimliyor.
11: Şu an ben 3. sınıfım. Şimdiden hasta görmüş gibi oluyorum. Yani direkt seneye stajyer olacağım. İlk karşılaşmam gerçek hastayla olmayacak. Bunun için biraz özgüven kazanmış oluyorum.
12: Başımıza ne geleceğini gerçekten burada deneyimlemiş olduk. O yüzden en azından neye nasıl müdahale etmem gerekiyor, neyi nasıl yönetebilirim onu görmüş oldum.
4: Acil müdahale, cerrahi uygulamalar ve hasta-hekim iletişimi gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim alan öğrenciler mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı buluyor.
13: Bunun en büyük avantajı bir öğrendikleri bilgileri hasta üzerinde kullanmadan evvel maketler üzerinde deneyerek daha güvenli bir aralıkta işlemleri yapabilme, pratikliği kazanmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak.
14: Pansumanı yenileyebiliriz. Bir sıkıntı var mıydı dün?
12: Şu an genel durum stabil.
4: Uzmanlar bu yöntemin hem öğrenme kalitesini arttırdığını hem de hasta güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtiyor.
15: Pratisyen hekim ünvanını kazandığınız andan itibaren hastayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir anda diplomanız elinizde ve her şey yapmak sizden bekleniyor. Özellikle intern doktorlarımıza karşılaşabilecekleri, sık karşılaşabilecekleri hastalık ve durumlarla, klinik senaryolarla alakalı anlık eğitimler, o an ne yapmaları gerekiyor. Burada bir bilinçaltında bir oluşum sağlıyoruz onlara.
1: 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Sevgi Davut Tekgöz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları güvenli yaşamın simgesi oldu dedi.
4: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Sevgi Davut Tekgöz çifti artık Diyarbakır'daki yeni evlerinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin Oğlaklı deprem konutlarındaki yeni evlerini paylaştı. Bakan kurum paylaşımında, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik. Kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk," dedi. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğu ifadesini kullandı.
16: Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomikle bize vereceğini hiç zannetmiyordum.
17: İlk buraya geldiğimde eşime dedim, gerçekten de bir şehir kurulmuş. Ben böyle beklemiyordum.
4: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 11'inde 2 yılda 475.377 bağımsız bölüm inşa edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkisinde ise 481 adet konut inşa edildi. Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri faizsiz 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılıyor.
1: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacı koruma altında. 1522'de Rodos Seferi öncesinde Kanuni Sultan Süleyman otağını bu ağacın altında kurmuştu.
4: 854 yıllık çınar ağacı Muğla'nın Yatağan ilçesinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sadece bir çınar değil. Kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç dedi. Türkiye genelinde 10.509 anıt ağaç koruma altında. Onlardan biri olan 854 yıllık çınar da bölgesinde tarihe tanıklık ediyor.
18: 15 Haziran 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi'ne İstanbul'dan çıktığında yol boyu geliyor ve 23 Temmuz 1522'de burada otağı kuruyorlar. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Mesela Muğla'dan çıkıyor, buradan Bozüyük'ten, şimdi bizim olduğumuz yerden bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Sarıköy'e, oradan daha doğru Milas'a doğru devam ediyor.
4: Çınar ağacı 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapa, 800 santimetrede gövde çapına sahip. Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçlara özel bir bakım uygulanıyor.
19: Afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız yer yer bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Ağaçlarımızın her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahaleleri yapılmaktadır. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz.
1: Sınırlarımızın dışından bir haber paylaşacağız. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının da devam edeceği belirtiliyor.
2: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. Amerikan basını proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayırdığını yazdı. Putin'in uzun ömür için başlattığı bu sağlık girişiminin ayrıntılarına bakacağız şimdi.
4: Kore. 73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid besini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
1: 5. nesil savaş uçakları, dev destroyerler, balistik füzeler, tüm bunlar etkili bir savaş makinesinin parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak son dönemde muharebe alanında giderek ağırlık kazanan bir faktör var. O da insansız hava araçları. Bazen milyonlarca dolar değerinde radar üsleri küçük bir drone'la etkisiz hale getirilebiliyor. Veya drone saldırıları F-16'lardan, F-35'lerden daha korkutucu bir etki yaratabiliyor. Peki bu teknoloji nasıl bu denli gelişti? Şimdi bu konuya parantez açalım. Baran Bila'nın hazırladığı paketi, dosyayı ekranlarınıza getirelim ve bülteni noktalayalım. Saat başında, yani dakikalar sonra karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Artık ne bir uçağa ne de bir helikoptere ihtiyacınız var. Küçük bir cihaz ve bir de kamera kuş bakışı bir görüntü elde etmenizi olanak sağlıyor. Dronlardan bahsediyoruz. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar lüks olarak değerlendirilen bu cihazlar artık her yerdeler. Kullanım alanları giderek yaygınlaşıyor. Birçok farklı sektörde karşımıza çıkıyorlar ve bambaşka görüntüler elde etmemizi sağlıyorlar. İşin bir de güvenlik ve strateji boyutu var. İş artık öyle bir noktaya geldi ki savaşlarda bile belirleyici bir rol üstlenmeye başladı dronlar. Milyon dolarlık envanteri hava savunma sistemlerini dronlarla aşmak mümkün hale geldi. Ve birçok kimseye göre bu sadece bir başlangıç.
1: Rus insansız hava aracı Ukrayna semalarında. Uçuşa devam ederken bir Ukrayna İHA'sı tespit ediliyor. Avına yaklaşan yırtıcı bir kuş gibi üzerine konuyor, sonra imha ediyor. Dogfight olarak adlandırılan uçak düellosu yerini bu görüntülere bırakmak üzere. Orta Doğu'da füzelerle beraber drone saldırılarının arkası kesilmiyor. İran balistik füzelerle beraber kamikaze dronlarla ABD-İsrail saldırılarına karşı koymaya, teknolojik dezavantajını kapatmaya çalışıyor. Körfez ülkelerinde bu ses endişe yaratıyor. Dünyada silahlı insansız hava araçları yarışı tüm hızıyla devam ederken, Türkiye bu alanda önce bir konuma geldi. SİHA ve İHA'ların yanı sıra kamikaze drone üretimi de kritik bir öneme sahip. Yerli üretim seviyesi %80-85 oranında.
2: Burası kamikaze ürünlerimizin üretim tesisi. Biz burada malum son teknoloji olan kamikaze dronların imalatını yapıyoruz. Tesisimizde etap etap motor imalatı, gövde imalatı, en sonunda bunların entegrasyonu yani birleştirilmesi yapılıyor. Bir yandan ekip tabii detonatör, mekanik emniyet dediğimiz detonatörümüzü birleştirmesi yapılıyor. Diğer hatta hızlı bir şekilde motorlarımız imal ediliyor. Bir yandan da yeni tasarım Ar-Ge süreçlerimiz devam ediyor. Biz günde yaklaşık 400 adet kamikaze drone çıkarmaya çalışıyoruz. Aylık hedeflerimiz bizim 10 bin adet. İyi bir noktaya geldik. Motoru kendimiz yapıyoruz. Elektronik komponentleri kendimiz yapıyoruz. Yazılımları zaten kendimiz yapıyoruz. Bunun en önemli noktası yazılım.
3: Burada aslında önemli olan muharebe sahasında tecrübe elde eden ve bu tecrübenin odağında geliştirilme faaliyetine tekrar başlanan ve sahaya o şekilde sunulan ürünlerin sayısı. Bu alanda da aslında çok fazla bir ürün mevcutiyetinden bahsedemeyiz. ABD'nin, İsrail'in ve Türkiye'nin şu anda bu silahlı insansız hava aracı pazarının en tepesindeki 3 ülkesi olduğunu söylememiz mümkün.
1: 21. yüzyılın başından itibaren hızlı bir gelişim sürecine girildi. İnsansız hava araçlarının askeri teknolojilerde bu kadar etkili olması kimileri için sürpriz oldu. İHA ve SİHA'ların yanı sıra 3-5 bin dolarlık dronlar konvansiyonel savaş stratejilerini yerle bir etti.
2: Biz bundan 20-25 sene önce model helikopterlerle başladık. Model helikopterlerin altına kamera sistemleri yerleştirdik. Hatta meslek olarak bile bu yaygınlaştı. Hava çekimleri olsun. Zamanla dronlar çıktığı zaman otonom uçar hale geldiler.
1: 2022 yılında birkaç hafta sürmesi beklenen Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Bu tabloda Ukrayna'nın İHA ve dronlarla uyguladığı yıpratma taktikleri oldukça etkili oldu.
3: Özellikle kamikaze FPV drone operatörleri aslında PlayStation konsollarına benzer konsollarla bu ürünleri, bu platformları, İHA'ları idame ediyorlar, kullanıyorlar. Bu operatörleri yetiştirmek de aslında yaşları biraz gençse çok zor değil. Çünkü işte şu anki güncel durumda 15, 20, 25-30 yaşlarında birçok kamikaze FPV İHA operatörü, drone operatörü şu anda Ukrayna-Rusya savaşında görev alıyor. Bunların bir kısmı cephe hattında bulunuyor, bir kısmı ise evlerinden bazı özel iletişim protokolleri aracılığıyla bu dronları, cephe hattındaki dronları evlerinden kontrol edebiliyorlar.
2: Ukrayna-Rusya savaşında bu eskiden oyuncak diye tabir ettiğimiz hobi amaçlı kullanılan dronlar kamikazeye çevrildi. Altlarına mühimmat bağlandı. Tabii bunlar uygun maliyetli ürünler olduğu için çok çabuk değiştirilebildi. Yani bir mühimmat, bir patlayıcı, el yapımı olsun, hazır mühimmat olsun. Bunlar çok basit bir şekilde entegre edilebildi. Dolayısıyla sahada da çok ciddi performans gösterdi.
1: En çok dikkat çeken drone saldırılarından biri de Ukrayna'nın geçen yıl Örümcek Ağı adını verdiği operasyonla gerçekleştirildi. Önce Rusya topraklarına İHA dolu kamyonlar gizlice sokuldu. Kamyonlar üstlere belli bir mesafede durdu. Kamyonlardaki İHA'lar ahşap kutulara monte edilmiş şekildeydi. Kamyonların kapakları uzaktan kumanda ile açıldı. İHA'lar Rus üstlerindeki bombardıman uçaklarını vurdu. Son dönemde Orta Doğu'da süregelen savaşta önemli savunma stratejilerine sahne oldu.
3: İsrail ve ABD tarafı birim fiyatları işte 4-5 milyon dolarları bulan seyir füzelerini aktif olarak kullanıyor. İran tarafı ise tamam balistik füzeleri aktif olarak kullanıyor ancak işte 30 bin dolar, 40 bin dolar fiyatla üretilen Şahit-136 dediğimiz kamikaze İHA'ları da çok aktif bir şekilde kullanıyor. Ve bu kamikaze İHA'lar gidip 500 milyon dolar, 600 milyon dolar bandında birim fiyata sahip olan balistik füze tespit radarlarını imha ediyor. Dolayısıyla bu İHA'ların aslında kamikaze versiyonlarının bu muharebe sahasına dahil olmasıyla birlikte ekonomik anlamda da stratejik anlamda da muharebe sahasındaki paradigma değişti. Aslında denklem bozuldu diyebiliriz.
1: Bir başka örnek de Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD üssüne gerçekleştirilen drone saldırısından. Operatör hiç acele etmeden drone'la etrafı tarıyor. Sonrasında dünyanın en iyi korunan yerlerinden biri olduğu düşünülen binada belirlenen hedefi imha ediyor.
3: İnsanlı bir platformla bir taarruz görevi icra ettiğinizde belirli başlı riskleri alabiliyorsunuz. Hem uçağın maliyetinden dolayı hem de içinde pilotunuz bulunmasından dolayı. Ama eğer bir insansız hava platformuyla bir görev gerçekleştireceğinizde hem platformun hem de platformun uçuş masrafının çok düşük olması ve içinde de bir pilotunuzun bulunmaması sebebiyle şunu diyebiliyorsunuz. Bu hava platformu bu görevi gerçekleştirsin, gerekirse geri dönmesin imha olsun. Yani onu sarf edilebilir olarak nitelendiriyorsunuz. Gerektiğinde harcanabilir olarak nitelendiriyorsunuz. Bu sebepten dolayı silahlı insansız hava araçları dediğimizde bunların caydırıcılığı ve görev esnekliği, görev özgürlüğü çok daha ciddi miktarda artmış durumda.
1: İnsansız hava araçlarına karşı karıştırıcı frekanslar veya drone savarlar kullanmak mümkün. Ancak bu her zaman yeterli bir koruma sağlamıyor.
0: En hassas üretim aşaması sizin özellikle eğildiğiniz nokta hangisi bu durum?
2: Burada motor çok önemli. Yani motor başlı başına bambaşka bir teknoloji. Birçok ülke motor teknolojisine girmiyor. Çünkü yaptığınız zaman iyi bir tesis yapmanız lazım. Güzel bir altyapınız da olması lazım. Biz bunlarda adetleri, hedeflediğimiz drone adeti 100 bin olduğu için bizim yaklaşık 400 bin tane motor ihtiyacımız oluyor. Bunu gerek dışarıdaki motor imalatçılarından temin ediyoruz. Büyük kısmını biz kendi tesisimizde yapıyoruz.
0: Savaş teknolojileri dünyada hep bir gelişim halinde oldu. Zamanında barut teknolojisi süvari birliklerinin geride kalmasına yol açtı. Dev toplar surları yıktı, donanmalar okyanusları geçti. Her iki dünya savaşında ise savaş uçakları belirleyici oldu. Son yıllarda ise artık öne çıkan silahlı insansız hava araçları. Hemen karşımızda bir kamikaze drone var. Doğru üretim, yerli üretim, yazılım, planlama ve sonuç bu. Buna adapte olabilen ordular hep bir adım önde olacak. Olamayanlarsa geri planda kalacak. Bir sonraki aşama ne? Bunu henüz kimse bilmiyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı?
3: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
5: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
6: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız efendim. Sınırlarımızın dışından gelişmeleri paylaşacağız öncelikle. Amerika ve İran anlaşabilecek mi? Uzun bir süredir bu soruyu soruyoruz. Taraflardan olumlu açıklamalar gelse de anlaşma nihai sonuca henüz ulaşamadı. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan sabırlı, Trump'ı kastediyor, iyi anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajında İran nükleer silah üretmeyeceğini ve satın almayacağını teyit etti, dedi.
2: İran, beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor.
1: İran'la ABD anlaşabilecek mi tartışmasına ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Çin'den böyle yanıt verdi. Amerikan basınından New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin neleri içerdiği ise belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti. Ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran tarafındaysa tepkiler var. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ateşkese yine ihanet etti dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasından söz ederek ablukanın hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki taleplerin aşırı olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarı İran meclisinde oylanacak. Rıza'yı, oylanacak tasarının Hürmüz'ün uluslararası sular olmadığını, Umman ve İran sınırları içerisinde bulunduğunu, Rusya ve Çin'e de ayrıcalık uygulanmasını içereceğini söyledi. İki taraf 14 maddelik bir taslak üzerinde konuşuyor. Ancak anlaşılamamış konular var. İran basını mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Amerikan yönetiminin İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İran Devlet Televizyonu da anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanmasının oluşturduğunu öne sürdü.
0: Konuyla ilgili İran'dan gelen yeni değerlendirmeler var. Bu konuyla ilgili bir telefon bağlantısı yapacağız. İran basını Amerikan yönetiminin son gönderdiği taslak metinde değişiklik yapılacağını yazdı. Tahran'dan gelen açıklamalara NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bizlere. Ali merhaba. Taslak metin Tahran'a ulaştı. Şimdi İran'dan gelen yanıtlar ne olacak, ne bekleniyor? Daha sert aslında şartların koşulduğu, öne sürüldüğü açıklanmıştı. Tahran'ın talepleri ne olacak? Anlaşma ne kadar yakın?
3: Buse uzlaşı için aslında bir adım atılması gerekiyor ancak taraflar o adımı atmıyorlar. İki taraf da ABD ve İran karşı tarafın adım atmasını bekliyor. Son birkaç gündür de İran basınında taslak metinde bir değişikliğe gidileceği yönünde haberler çıkıyordu. Bugün Tasnim Haber Ajansı'nda bu yönde bir haber yer aldı ve ABD ile müzakerelerde ele alınan mutabakat zaptı taslağında yeni değişikliklerin talep edileceğini söyledi İran tarafından. ABD medyasında ilk olarak yer almıştı Trump'ın mevcut metinde bir takım değişiklikler istediği yönünde. İranlı bir yetkili Tasnim'e yaptığı açıklamada mesaj alışverişinin sürdüğünü metne dair söyledi ve İran'ın da doğal olarak taslak üzerinde kendi değişikliklerini yapacağını belirtti. Ancak henüz hiçbir şey nihai hale gelmiş değil ifadesini kullandı. İranlı yetkili ayrıca İran açısından ölçünün yalnızca kendi kabul edeceği metin olacağını söyledi ve Trump tarafından değişiklik önerilmesi bunların İran nezdinde kabul edildiği anlamına gelmez ifadesini kullandı. İran'daki hakim hava İran basını içerisinde de aktarıldığı şekliyle siyasi bir uzlaşının sağlandığı yönünde Buse. Ancak maddelerde değişikliğin gündeme gelmiş olması iki taraf açısından da bu siyasi uzlaşının da sallantıda olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bir taraftan askeri gerilim de Hürmüz Boğazı'nda yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Abbas Sarakçı'dan da bir açıklama geldi. Görüşmelerin ABD ile devam ettiğini ve taraflar arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. En azından diplomasinin hala işlediğini söyleyebiliriz ve somut bir sonuca ulaşılmadığı sürece süreç hakkındaki değerlendirmelerin doğru olmayacağını söyledi. Ülke içerisinde ise dikkat çeken bir gelişme Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönünde iddialardı. Pezeşkiyan'ın Müştaba Hamene'ye istifasını sunduğu şeklinde bazı haberler son bir saattir paylaşılıyordu. İran hükümeti Enformasyon Konseyi Başkanı İlyas Hazreti buna bir yalanlama getirdi ve Pezeşkiyan'ın hükümetin başında olduğunu ve halka hizmet etmeye devam edeceğini sosyal medyadan bir paylaşımıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da bu istifa haberlerine dair bir açıklama geldi. Tahran'daki bir toplantıda konuştu ve bu süreci canımız bedenimizde olduğu sürece güçle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz diyerek istifa ettiği yönündeki haberlere yalanlama getirdi ve şu güçlü mesajı da verdi. Ya yönetimi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz ya da bu uğurda canımızı vereceğiz şeklinde bir kararlılık mesajı da verdi Buse.
0: Evet, Ali Çabuk'u dinledik. Tahran'dan notlarını bizlerle paylaştı. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3412 kişi yaşamını yitirdi.
1: İsrail Lübnan'daki işgalini tüm müzakerelere rağmen genişletiyor. Kara birlikleri kritik eşik olarak görülen Litani Nehri'nin kuzeyine geçti. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi ele geçirildi. Ordu 25 yıl sonra ilk kez Lübnan'daki işgalini bu noktaya taşıdı. Kaleye İsrail bayrağı dikildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seduki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ordu sözcüsü saldırılarda Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını açıkladı. Kara operasyonu öncesinde hava saldırılarıyla tank ve topçu saldırıları düzenlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da saldırılar öncesinde ordu birliklerinin operasyonlarını genişleteceğini açıklamıştı. Netanyahu, karenin ele geçirilmesiyle korku bariyerinin kırıldığını belirtti. Tüm cephelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Savaşın başından bu yana 8 bin Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanı İsrail Katz ise kaleyi ele geçiren askerleri tebrik etti. Hizbullah'a yönelik saldırıların devam edeceğini vurguladı. İsrail'in kuzeyindeki sivillerin güvenliğini sağlayacaklarını tekrarladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3500'e yakın sivil öldü.
0: Orta Doğu'da savaşın geleceği bir kez daha müzakere masasına kilitlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'la olası anlaşmaya henüz onayı vermediğini biliyoruz. Bölge şimdi diplomasinin mi yoksa yeni bir askeri gerilimin mi öne çıkacağı konusuna sorusuna odaklandı. Tüm bunları konuşacağız. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Biraz önce Ali Çabuk'u da dinledik. Son bilgileri aldık İran cephesinden ama Trump'ın anlaşma taslağını sertleştirip yeniden göndermesi ne anlama geliyor? Sizin beklentiniz nedir? Saha tekrar hareketlenebilir mi yoksa masaya dönüş söz konusu olacak mı? Bunlar son pazarlıklar mı?
4: Aslında pazarlıkların bir süre daha devam etmesi yönünde ben iyimser yaklaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde gerilimin düşük yoğunlukta seyrettiği bir sekans yaşamıştık aslında. Tabii küçük hava sahası ihlalleri ya da işte insansız hava araçlarını düşürmeler ya da gemilerin karşılıklı olarak engellenmesi gibi bazı tacizler ya da küçük operasyonlara tanık olduk. Fakat günün sonunda bakıldığında hala diplomasi masası çok güçlü. Hürmüz'den sayı az olmakla birlikte 20 civarında da olsa bir geçişten bahsediliyor. Karşılıklı yapıcı açıklamalar var gerek Amerika tarafından gerek İran tarafından. Fakat tam sizin de söylediğiniz gibi uyarılar hala tehditler hala cümlelerin sonuna ekleniyor. Burada tabii Perşembe günü bir ön mütabakat zaptı varıldığı haberi gelmişti iki ülke arasında. Ateşkesin işte 60 gün daha uzatılması ve bu savaşın artık kalıcı olarak sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması yönünde tarafların bunu kabul ettiği anlatılmıştı ama bu biraz daha alt düzey müzakereciler tarafından gerçekleştirildiği için henüz nihai bir anlaşma olduğunu söylemek çok mümkün değil. Kesinleşmiş ya da onaylanmış bir anlaşmadan bahsedemiyoruz. Ama tabii şu da var, taraflar karşılıklı açıklamalarla veya alt düzey müzakereciler nezdinde bir uzlaşma sağladıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin şartları biraz daha sertleştirdiğini görüyoruz aslında Buse Hanım. Yani Trump en son işte İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili şartlardan memnun değilim diye bir açıklama yapmıştı. Ve aslında anlaşmadan tam olarak ne istiyor Trump? Bu da belirsiz. Belki
0: yani
4: İran tarafında...
0: Hangi taraftan güvence istediğini soracağım ben de size daha çok. Nükleer program mı, Hürmüz Boğazı mı? İran tarafı bu konularda ne kadar esneyebilir ve tabii ki de her iki tarafının da esnememesi durumu bu ateşkesi, bu masayı daha ne kadar sürdürülebilir kılacaktır?
4: Tabii iki tarafta birbirine karşı bazı diplomatik hamleler yapmaya devam ediyor. İşi birazcık bu çerçevede okumak belki daha sağlıklı sonuç verebilir. Trump bu politikasıyla belki İran tarafında baskıyı arttırmayı amaçlıyor olabilir. Tabii çelişkili açıklamalarına çok alışkınız Trump'ın. Bir açıklamasında geçtiğimiz hafta Amerikan basında verdiği bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da olmaması gerektiği tarzında bir cümle söyledi. Dilimi sürçtü. Unuttu mu bu savaşı kendisinin başlattığını? Bunlar da insanların aklına ister istemez bazı sorular olarak düşüyor. İki taraftan bu müzakerelere dönük olumlu mesajların dışında tehdit dili de aynı şekilde sürüyor. Gerek Trump gerek işte Pete Hegseth bu anlaşma müzakereler başarısızlıkla sonuçlandığında

0: Mesaj bu. Tabii şöyle bakmak lazım konuya. İran'da şu an Hürmüz Boğazı'nın idaresinden her iki tarafta kendisinin yürüttüğünü söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ablukanın çok etkili, başarılı olduğunu. İran'da da bu işte savaşın idaresinden sorumlu birim Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın her ikisi de Hürmüz'ü kendisinin kontrol ettiğini söylüyor. Ama bir nihai anlaşma olacaksa Boğaz'dan geçecek gemilerin niteliğini belirlemede münhasır yetkiye İran sahip olacak mı, olmayacak mı? Böyle bir anlaşma konuşuluyor Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerinde. Burada münhasır kelimesi aslında yani ticari gemilerin geçişine ilişkin belirleyici bir rol, ayrıcalıklı bir yetki anlamına geliyor ki hani bu sorun Hürmüz'deki mesele çözülse de İran'ın böyle bir yani seyir sefer serbestliği sağlansa dahi İran'ın münhasır bir yetkisi olacak mı, olmayacak mı? Bu soru üzerinde durmak lazım. Bu hafta bir makalede okumuştum. Ya burada asıl tehlike diyor diplomasinin başarısız olması değil, kırılgan bir düzen inşa edip bunu başarı diye anlatmasıdır şeklinde bir yorum var.
1: İran
0: Aslında çok
1: açısından.
0: kırılgan bir zemin. Ve hani bu istikrarın yeniden sağlanması zor. Geçiş yeniden sağlanabilir, savaş durabilir ama istikrar üretecek bir sistemin kurulması için hem Hürmüz'ün hem nükleerin kesin olarak bir çözüme bağlanması gerekiyor. Bu noktada dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a bir yetki verip karşılığında nükleer tavizler alacak gibi bir durum söz konusu. Benim okumalarım beni bu noktaya çıkarıyor şu an için.
1: Peki nükleer konuda Amerika taviz en azından alabilir. Yani İran bu tavizi verebilir. Fakat verdiği taviz içeride nasıl yankılanacaktır?
0: Aslında bu taviz içeride bundan önceki dönemlerde de çok konuşuluyor. Yani İran'ın nükleer kapasiteye dayalı savunma doktrini ne kadar başarılı oldu bu İran'da uzun süredir tartışılıyor. Şunu biliyoruz ki aslında Buse Hanım, nükleer konusu neredeyse yani 2005 yılından beri İran'da her seçimde temel konu. Yani nasıl yönetilecek, ne yapılacak, bunun nasıl bir strateji izleneceği konusu sürekli olarak seçimlerin en önemli tartışma başlıklarından bir tanesiydi. Bu noktada İran'dan bir geri adım gelebilir mi? Gelebilir. Bu halka anlatılabilir mi? Anlatılma ihtimali var ki İran siyaseti de zaten nükleerin stratejisi konusunda yekpare hareket etmiyor. Kapalı kapılar adına muhtemelen ciddi tartışmalar yaşanıyor. Çünkü nükleer arayış İran adına çok maliyetli oldu. Ve ciddi izolasyonlarla, yaptırımlarla karşılaştı İran nükleer arayışları dolayısıyla. Bu noktada mesela Ali Hamane'ye de muhalefet edilenler, edenler vardı. Nükleer konusunda daha ılımlı yaklaşanlar vardı. Hamane'yi mesela çok maliyetli bu nükleer projesini korumanın ekonomiye ciddi yük getirdiği, İran'ın uluslararası sistemden izole edilmesine sebep olduğu yönünde bazı eleştiriler vardı ki Ali Larijani'nin bile bu konudaki tutumundan dolayı ki kendisi Hamane'ye en yakın isimlerden birisi olarak gösterilirdi. Bu konudaki ılımlı, biraz daha anlaşmaya yakın bir figür olduğu için pasifize edildiği anlatılıyordu, yazılıyordu, çiziliyordu. Burada tabii şunu söylemek lazım. Yani Tahran'daki tartışma Boğaz'ın kontrolünün artık İran'ın ana caydırıcı gücü olarak nükleer programın yerine konması şeklinde ilerleniyor. Bu ihtimal tartışılıyor olabilir. Yani İran caydırıcılığını nükleer güç olma üzerine inşa etme arayışına gitmişti. Ama bu noktada ne kadar başarılı olundu? Bu sorunun üzerinde durmak lazım. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki bir kontrolün İran adına gerçekten caydırıcılık inşa edip etmeyeceği sorusunun cevabı da bu anlaşma konusunda bize yol gösterecek. Yani İran evet nükleer güç olmaya çalıştı ama bu İran'a ne getirdi? Yaptırımları getirdi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefi olmaktan kurtulamadığı bir durumu beraberinde getirdi. Bunun yerine yeni güvenlik doktrinini, stratejisini nükleer üzerinden değil de Hürmüz Boğazı'nın kontrolü üzerinden kurgulamak İran'a gerçek anlamda bir caydırıcılık getirir mi tartışması muhtemelen devam ediyor. Yani son dönemde yapılan açıklamalara baktığımızda Müşteba Hamaney özellikle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mesela nükleer programdan neredeyse hiç bahsetmedi. Sürekli olarak Hürmüz odaklıydı bu açıklamalar. Ama tabii zenginleştirilmiş uranyumu yurt dışına gönderilmeyeceği yönünde direktif yayınladığı falan anlatıldı. Fakat şu var, Galibaf'a yakın isimlerin de bu noktada Hürmüz üzerinden yeni bir caydırıcılık inşa etme ve nükleerden geri adım atma konusunda bazı yaklaşımları olduğu anlatılıyor. Çünkü nükleer eşik İran'a, yani nükleer silah elde edilemedi ama da nükleer eşik İran'a caydırıcılık sağlayamadı. İran'ın konvansiyonel gücünü de sınırladı. Hem ekonomik hem askeri olarak İran'ın izole edilmesine de yol açtı. işte tabii şu var, nükleerden tam sizin sorunuza döneyim. Nükleer üzerinden bir

0: güvenlik statüsünü bırakıp Hürmüz üzerinden bir caydırıcılık inşa etmeye çalışırsa İran siyaseti de bundan ciddi şekilde etkilenir. Hatta İsrail
1: İran'da
0: siyaseti de bundan etkilenir.
1: İran'da bu şekilde etkilendi zaten dediğiniz gibi ekonomik olarak da. Peki sorularıma ben devam etmek isterim. Şimdi özellikle biraz önce değindiğiniz bir nokta vardı. İran yönetiminde işte Müşteba Hamaney'in yaptığı açıklamaları okuyoruz, duyuyoruz ama Hamaney'i görmüyoruz. Bu konuda İran'dan bilgiler var mı? Hamaney ne zaman yüzünü gösterecektir?
0: Aslında bu savaş süreci nihai bir anlaşmayla şekillenene kadar Müşteba Hamaney'in kameralar karşısına çıkmayacağı yönünde de bazı iddialar var ki aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in nihai bir anlaşma yapılmadan önce bir kez daha saldırma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım ki bundan önceki dönemlerde aslında hep müzakereler devam ederken saldırılmıştı. Yani Haziran ayındaki savaşı hatırlayalım, müzakereler devam ediyordu. Keza Şubat sonunda başlayan bu savaşa bakalım, müzakereler ve işte karar verilmesi için taraflar birbirlerine süre verdiği bir dönemde bu saldırı gerçekleşmişti. Dolayısıyla bir de acı bir tecrübe var. Müşteba Hamaney'in babası, bir önceki İran dini liderinin yine müzakere sürecinin aslında hemen bitişinde hedef alındığı bir senaryo olmuştu. Bu noktada ben nihai bir anlaşma sağlanana ve bu uluslararası toplum tarafından bir güvence altına alınana kadar bu stratejinin devam edebileceğini düşünüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerelere dair gelen açıklama da birazcık bu İran'daki devlet aygıtının karar alma noktasında yavaş ilerlediği eleştirileri geliyor. İster istemez bunun arkasında bazı güvenlik kaygıları var. Yani devleti yöneten isimlerin Pezeşkiyan'dan tutun Galibaf'a, işte Müşteba Hamaney'e, bunların tam olarak konumunun veya işte iletişiminin açık şekilde sağlanmaması ihtimali çok güçlü. Ben bu ihtimalin kalıcı veya bu durumun özellikle Hamaney, Müşteba Hamaney'in görülmemesinin çok fazla birazcık güvenlik konusu üzerinden ilerlediğini düşünüyorum. Tabii işin
1: peki,
0: bir de
1: ülkede şu an bir birlik söz konusu mu yoksa yönetimde ayrışmalar, farklı düşünceler, görüşler mevcut mu?
0: Şüphesiz uzlaşma konusunda, bir anlaşma yapılması konusunda farklı görüşler var. Bu savaş öncesi dönemde de mevcuttu bu senem aslında. Yani az önce de üzerine biraz temas ettim. Nükleer konusunda bunun İran'a çok maliyetli olduğu ve bundan aslında geri adım atılması gerektiği yönünde de bazı tezler vardı. Ama tabii ister istemez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu saldırısı İran içerisinde bu tartışmaların büyük ölçüde bir kenara bırakılması sonucunu doğurdu ki ortak bir düşman var ve bu konular artık savaş bittikten sonra tartışılacak noktaya getirildi. Sürecin devamında belki iyi bir anlaşma yapıldığında, bu anlaşmanın şartlarına dair kapalı kapılar ardında İran'da ciddi fikir ayrılıklarının söz konusu olma ihtimali var. Kaldı ki İran'da aslında yönetimin biraz farklı yapısında göz önünde tuttuğumuzda, yani en tepede dini lider, onun altında devrim konseyi, onun altında işte seçilmişler, böyle bir durum söz konusu oluyor ve aslında bir anlaşma yapılacaksa ve bu anlaşma belki de İran'da uzun dönemde bundan sonraki savaş sonrası bir anlaşma inşa edildiği senaryoda sivil siyasetin, sivil toplumun biraz daha güçlendiği bir yapı da ortaya çıkartabilir ki özellikle burada nükleer doktrininden vazgeçilmesi birçok noktada belirleyici olabilir. Belki Hürmüz'de kazanılacak bir meşruiyet, bir geçiş yönetme yetkisi İran'ın elinde daha güvenlikli bir koz ve bunun karşılığında işte dünyadan izole edilmesine engel olacak bir koz İran siyasetini de etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi belki İsrail'deki radikalliğin yükselişini de küçük de olsa etkileyebilecek bir ihtimal. Şüphesiz İran'da da bunun dolaylı ve doğrudan sonuçları olacak siyaseten.
1: Peki Amerika kısmında nasıl sonuçların olacağını bekliyorsunuz? Burada bir farklı görüş durumu söz konusu mu? Pentagon ya da Beyaz Saray tarafında farklı görüşler var mı? Bugün benim de okuduğum bir yazıda toplumun %61'inin, Amerikalıların %61'inin özellikle market alışverişleri ve eğlence gibi harcamalarını %61 oranında kıstıklarına dair düzelteyim. Amerikalıların %61'i eğlence ve işte market alışverişlerini kısıtlamış durumda. Bu da tabii petrol fiyatlarının her artık tarafa, her şey yansımasıyla gelen bir sonuç gibi görünüyor. Ve toplum, Amerikan toplumu Trump yönetiminin politikalarının buna sebep olduğunu düşünüyor. En azından yazıda görüşler bu şekildeydi. Bunun da bir çıktısı olacak mıdır Amerika'da Trump yönetimine?
0: Şüphesiz hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünyanın geri kalanında bu sürecin ciddi etkileri hissedildi. Yani İran özellikle hem Körfez ülkelerine saldırma hem de Hürmüz Boğazı'nı kapatma stratejisini temelde bu işin küresel maliyetlerini arttırma stratejisiyle yapmıştı. İşte petrol fiyatlarında bir dalgalanma, altın fiyatlarında, beraberinde işte enflasyonda, sigorta maliyetlerinde ortaya çıkan yükselişler bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanları da etkiledi. Belki dış politika konusundaki ilgileri, alakaları bizim bölgemiz, bizim ülkemizdeki kadar yoğun değil Amerikan toplumunun. Ama insanlar şunu gördü, evden işe giderken petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarındaki artışı gördü. Ve ister istemez bunun sebebinin Trump'ın dış politikada attığı bir adım olduğunu fark etti. Bu işin enflasyon boyutuna yansıması da aynı şekilde kaçınılmaz görülüyordu ki nitekim öyle oldu. Dünyanın birçok yerinde özellikle küresel güneyin çok ciddi derinden etkileneceği bir durum ortaya çıkıyordu. Aslında bunun devamı hala çözülmüş değil. Belki tam sizin yayının başında da söylediğiniz gibi gerilimin tekrar yükseleceği bir döneme gireceğiz ve aslında bu sonuçlar daha derinden hissedilecek ki genelde bu tür olaylar uzadıkça yani ilk bir hafta, bir ay bu etkiler daha az hissedilir. Çünkü genelde hükümetler buna hazırlıklıdır. Ama sürecin uzaması, aylara belki yıllara uzaması dünyanın tamamında bu maliyetleri ciddi şekilde arttırabilir ki Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Sizce yılları uzayabilir mi? Bu süreç ateşkes yıllarca sağlanamayabilir mi?
0: Ben şu an bu ihtimalin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bir anlaşmanın, bir ateşkes kalıcı olmasa dahi, yani çok uzun yıllar sürmese dahi bir anlaşmanın yapılabilmesi noktasında tarafların ciddi şekilde yol kat ettiğini düşünüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın buna çok ciddi şekilde ihtiyacı var siyaseten. Şöyle bir gerçeklik var Buse Hanım. Trump İran'a bu saldırıyı yaptığında bunun hiçbir aslında rasyonel ya da pragmatik karşılığının olmadığını söylemiştik burada sizinle de konuştuğumuz yayınlarda. Şöyle bir gerçeklik var. Bugün buradan çıkmasında da çekildiğinde de hiçbir tarafı memnun edemeyecek belki de. Yani cumhuriyetçilerden Trump'a ciddi şekilde baskı var. Ve bu baskıya karşı devam edebilmesi çok mümkün değil ki. Kongrede geçtiğimiz ay bunun etkisini görmüştü. Bazı cumhuriyetçi senatörler Trump'ın karşısında yer almıştı. Sürecin devamında bu savaşı bitirip seçimlere sayılı zaman kala tekrar İran konusunu, İran defterini bir süreliğine kapatması belki cumhuriyetçileri memnun edecek ama doğru bir anlaşma yapamaması, kendince doğru ve faydalı İsrail'in de çıkarlarını gözeten bir anlaşma yapamaması Trump'ı muhtemelen AIPAC'le yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük Yahudi lobisiyle ayrıştıracak. Buradan tepki çekmesini beraberinde getirecek. Yani günün sonunda Trump ne istediğini alabilmiş durumda ne Körfez ülkelerini de memnun edememiş durumda. İsrail'i, Kongre'yi, AIPAC'i hiçbirini memnun edemeden buradan ayrılmış olabilir. Tabii günün sonunda belki tekrara çok fazla düşmek istemiyorum ama nükleerden vazgeçirip İran'ı bunun karşılığında Hürmüz'de bir onlara koz vermesi, bir avantaj sağlaması birçok tarafın memnun olacağı bir sonuç çıkarabilir. Tabii Körfez ülkeleri dışında onları ayrı tutmak lazım. Bu sürecin en önemli kaybedenlerinden bir tanesi o Körfez'in içerisinde kalan 5 tane ülke olacak.
1: Peki bir de Lübnan meselesi var, bunu da sormak isterim. Özellikle bu anlaşma şartlarının en başında hatırlayacaksınız ateşkes söz konusu olduğunda. İran Lübnan'a saldırılarında durması gerektiğini şart koşmuştu. Amerika önce kabul edip ardından Lübnan bu şartların içinde değil demişti. İsrail'in Lübnan operasyonunu genişletmesi nasıl etkiliyor bu anlaşma trafiğine? Hem bunu sormak isterim hem de aslında bir kalıcı güvenlik hattı oluşturma çabasında İsrail. Bu aslında savaşın cephesini de bir anlamda genişletiyor mu? Bu anlamada gelir mi?
0: Evet, aslında bu savaş sürecinde İsrail özellikle ateşkesin sağlandığı dönemde Lübnan'da ilerlemesine devam etti. Yani oradaki işgal politikalarını sürdürdü. Biraz daha bu süreci oldu bittiye getirme arayışı vardı ki aslında anlaşmaya dair ilk müzakerelerin ilk başladığı dönemlerde İran tarafı Lübnan konusunun olmazsa olmaz anlaşmanın en önemli başlıklarından bir tanesi olduğu yönünde açıklamalar yapıyordu. Fakat yani bu dönemde geldiğimizde özellikle Mayıs ayının ortalarından itibaren İran tarafının bu konuda çok ciddi bir söylemi olmadığını, belki biraz daha bu işin azaldığını, seyreldiğini görmek çok yanlış olmayacak. Tabii ister istemez bu nihai bir anlaşmayla neticelendiğinde Lübnan'la ilgili bir madde olacak. Bunu henüz tahmin etmek çok mümkün değil. Ama bu anlaşma olduğunda İsrail en azından özellikle Litani Nehri'ne kadar olan bölgede bir güvenlik hattı oluşturmayı ve mümkün olursa bunun biraz daha kuzeyine ilerleme arayışı olduğunu görüyoruz. Hizbullah'a dönük operasyonlarına devam ettiğine dair veriler var. farklı rakamlar var. Ateşkes ilan edildiğinden beri birkaç bin Hizbullah militanını öldürdüğüne dair haberler var. Keza bugün yayından önce sizin de verdiğiniz işgalin genişlediği ve bazı bölgelere İsrail bayraklarının asıldığına dair haberler var. Burada İsrail'in temel motivasyonu süreci biraz daha oldu bittiye getirip işgalini derinleştirmek, biraz daha işgalini genişletmek. Ama tabii ateşkesle bununla ilgili bir uzlaşma sağlanabilir mi? Ya da İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağı bir uzlaşmaya İsrail tarafı uyabilir mi ki? Trump birkaç hafta önce bu konuda çok üstten bir dil kullanıp Netanyahu'ya artık durması gerektiğini söyledim. Duracak demişti. Fakat bugün yine görüyoruz ki İsrail bu noktada herhangi bir durma eylemine girişmiyor. Saldırılarına, işgaline olduğu gibi devam ediyor. Tabi bu noktada ister istemez o güvenlik hattından vazgeçmek istemeyecek İsrail. Ve bu süreçte hem İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kalktığı hem de Lübnan'da işgalin genişlediği bir senaryo, İsrail'in aslında bu süreçten istediğini alarak çıktığı bir ortam belki de sunmuş olacak İsrail'e. Hani çok iyimser olmamakla birlikte bu ihtimal de yüksek şekilde duruyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bahadır keskin değerlendirmelerde bulundu efendim. Biz savaşın etkilerini anlatmaya devam edeceğiz. Uluslararası Çalışma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın küresel işsizliği artıracağını öngördü. Örgüte göre işsizlik oranı 2026'da, yani bu yıl içinde 0,1 puan. 2027 yılındaysa 0,5 puan artacak.
2: İran savaşı işsizliği artıracak. Uluslararası Çalışma Örgütü İDO, artan enerji maliyetlerinin, aksayan ulaşım yollarının, tedarik zinciri baskısının, zayıflayan turizm ve göç kısıtlamalarının küresel iş gücü piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti. İDO'nun hazırladığı yeni raporda tam sonuçların ortaya çıkması zaman alacak olsa da şokun hali hazırda birçok kanaldan yayıldığı ifade edildi. Bu baskının kademeli olarak artmasının beklendiği kaydedildi. Rapora göre işsizlik oranı 2026'da 0,1 puan, 2027 yılında ise 0,5 puan artacak. Bu da 2026 yılında ilave 5 milyon, 2027'de ise 20 milyondan fazla işsiz anlamına geliyor. Raporda yer alan bir başka tespit ise petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması halinde reel iş gücü gelirlerinin 2026'da %1,1, 2027 yılında ise %3 oranında düşebileceği oldu. Bu da iş gücü gelirlerinde sırasıyla yaklaşık 1,1 trilyon ve 3 trilyon dolar kayba denk geliyor. Raporda şokun istihdama uzun süreli etkiye yol açmasını önlemek için alınacak tedbirlere de değinildi. Kayıt dışı çalışanlar, göçmen işçiler, mülteciler ve küçük işletmeler başta olmak üzere en çok etkilenen işçileri ve işletmeleri kapsayacak şekilde politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
1: Akıllı telefonlar, tabletler hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası. Ancak bu cihazlar sıklıkla saldırılara maruz kalabiliyor. Bu saldırılarda kullanılan Predator adlı bir yazılımla ilgili ayrıntılar Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda yer aldı. İsrail menşeli casus yazılımı yalnızca istihbarat örgütlerine ve hükümetlere satılıyor. Bu konuyu bir paranteze aldık, izleyelim.
3: Önemli bir toplantıdasınız, telefonunuz da yanınızda. Toplantıda belki de o odadakiler dışında kimsenin bilmemesi ve kayıt altına alınmaması gereken şirket sırları konuşuluyor. Ancak masadaki telefonumuza Predator denilen zararlı bir yazılımla sızıldıysa konuşulan her şey siz farkında olmadan birileri tarafından dinleniyor olabilir. Telefonunuzdan ya da tabletinizden her gün ziyaret ettiniz ve güvenli bir siteye girdiniz. Burada karşınıza çıkan kötü niyetli kişilerce hazırlanan reklamlara tıklamasanız bile telefonunuza sızılabilir. Milyonlarca kullanıcı gibi WhatsApp, Telegram, Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorsunuz. Uygulamaların uçtan uca şifreleme sistemleri olduğu için mesajlarınızın okunamadığını düşünüyorsunuz. Ancak tüm yazışmalarınız, konuşmalarınız ve hatta internet altyapısı üzerinden yapılan WhatsApp, FaceTime gibi sesli ve görüntülü görüşmeler bile eğer telefonunuza sızıldıysa kayıt altına alınabilir. Tüm bunları yapabilecek kapasitedeki Predator yazılımının arkasında Intellexa isimli bir şirket var. Şirketin kurucusuysa Tal Delian isimli eski bir İsrail ordusu istihbarat subayı.
4: But do you have cell phones? Hani, you have cell phones here? No. You're holding a piece of Israel right there.
5: Çok üst düzey bir zararlı yazılım ve istihbarat kurumlarının talep edeceği boyutlarda hizmet verebilen bir yazılım. Zaten bu öyle herhangi bir mağazaya gidip de ben bu ürünü satın almak istiyorum diyebileceğiniz bir ürün de değil. Çok üst düzey bir zararlı yazılımdan bahsediyoruz burada. Yine İsrail kökenli bir yazılım. Geçmişte de İsrail kökenli Pegasus karşımıza çıkmıştı ve dünya genelinde çok fazla hem bürokratın, gazetecinin, habercinin, çok fazla üst düzey yöneticinin, büyük şirket sahiplerinin de dinlendiği, izlendiği tespit edilmişti.
3: Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan yeni rapor, Intellexa şirketinden sızdırılmış belgelere dayanıyor. Şirket, ürünlerini yalnızca hükümetlere ve istihbarat örgütlerine satıyor. İstihbarat yazılımlarının fiyatı alınacak paket içeriğine göre değişiyor. Şirketin amiral gemisi yazılımı Predator'ın fiyatı için milyon dolarlık meblağlardan bahsediliyor. New York Times'ın birkaç yıl önce yayınladığı bir haber de bunu doğruluyor. Haberde şirketin Ukrayna istihbaratı için hazırladığı teklifte Android ve iOS işletim sistemli cihazlara uzaktan erişim, kurulum ve 12 aylık destek için yaklaşık 16 milyon dolar yani yaklaşık 680 milyon lira talep ettiği görülüyor. Yayınlanan belgelerde hükümetlerin Intellexa'dan aldığı Predator isimli casus yazılımla aktivistleri, gazetecileri ve insan hakkı aktivistlerini hedef aldığı ortaya çıktı. Şirketin sofistike yazılımları ve teknikleri de belgelere yansıdı. Belgelere göre zararlı yazılım sahibi kişi ya da kurumlar hedefledikleri cihazlara sızmak için bilinen yöntemlerin dışında yollar kullanıyor. Bunlardan biri de internet reklamları. Özel hazırlanan reklamlar hedefteki kullanıcının herhangi bir linke bile tıklamasına gerek olmadan cihazına sızmasına imkan tanıyor.
5: Burada bu uygulamayı farklı kılan şey hem Android tabanlı hem de iOS tabanlı cep telefonlarının ikisinde de çalışıyor olması. Ve orada bu iki telefonun içerisinde de var olan güvenlik açıklarını kullanıyor olması. Alaaddin vektörü burada altı çizilmesi gereken olan en önemli şeylerden bir tanesi. Bu zararlı yazılım cep telefonumuza o reklam göründüğü anda bulaştığında biz tamamen bütün telefonun kontrolünü aslında kötü niyetli kişinin eline vermiş oluyoruz ve bunu tamamen kontrolümüzün dışında yapıyoruz. Burada bu kötü niyetli kişi doğrudan bütün sensörlere erişebiliyor. Yani kameraya erişebiliyor, ortam gözlemlemesi yapabiliyor. Bunun dışında mikrofona erişip ortam dinlemesi yapabiliyor. Tabii ki özel yazışmalarınız, resimleriniz, kriptografik verileriniz, yüz tanıma verileriniz gibi, parmak izi verileriniz gibi. Ve bunun dışında cep telefonun içerisinde var olan her şeye erişim sağlayabiliyor. Yani o reklamın görünmesi aslında tüm telefonunuzun bir ülke istihbaratının eline geçmesi anlamına geliyor.
3: Peki kullanıcılar Intellexa'nın zararlı yazılımlarına karşı kendilerini koruyabilir mi?
5: Bunun için alınabilecek bir önlem var mı derseniz bu boyutlarda zararlı yazılımlar için alınabilecek önlemler maalesef yok. Burada son kullanıcının yapabileceği en önemli şey güncelleme alan bir telefon kullanıyor olmak. Çünkü telefon üreticileri bu tarz açıklar keşfedildiğinde doğrudan güncellemeyle çok hızlı bir şekilde bu açığı kapatmak için kullanıcılarına gönderiyorlar ve kullanıcılar bu güncellemeleri yaptığı zaman doğrudan telefon güven altına geçebiliyor. Eğer telefonunuz ya da tabletiniz güncelleme alamıyorsa Predator, Pegasus ya da şu an adını bilmediğimiz ama birçok istihbarat birimi tarafından kullanılan o birçok uygulama kullanılarak cep telefonlarına erişim sağlanılıyor olabilir.
3: Apple ve Google Predator yazılımı tarafından hedef alınmış olabilecek kullanıcılarına uyarı gönderdiğini duyurdu. Uyarıların 2 Aralık'ta gönderildiği belirtildi. Apple bugüne kadar toplam 150'den fazla ülkedeki kullanıcılara bildirim gönderildiğini açıkladı. Predator, casus yazılımının kullanıldığı bilinen veya teknik kanıtlarla bağlantılı olduğu doğrulanmış çok sayıda vaka ve örnek var. Uzmanlar daha önce de defalarca ortaya çıkan ifşalara, davalara ve mali yaptırımlara rağmen Intellexa'nın faaliyetlerine devam etmesini, endüstri üzerinde bağlayıcı, uluslararası düzenlemelerin ve kontrollerin eksikliğini ortaya koyduğunu söylüyor. Google tarafından 3 Aralık'ta Intellexa şirketiyle ilgili yapılan açıklamada da benzer bir kaygıya işaret ediliyor. Açıklamada ABD tarafından yaptırım uygulanan siber istihbarat şirketi Intellexa'nın kısıtlamalardan kaçtığı ve büyümeye devam ettiği vurgulandı.
1: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız yine ve bir canlı bağlantımız olacak. Ermenistan'da parlamento seçimine bir hafta kaldı. Moskova ile Erivan arasındaysa ipler iyice gerildi. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile Avrupa Birliği arasında seçim yapabileceğini belirtti. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ise Ermenistan'a Ukrayna'nın hatalarını tekrarlamayın uyarısı yaptı. Gelin ayrıntıları alalım Moskova'dan. Siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır karşımızda. Ümit merhaba. Son gelişmeleri senden alacağız. Tam olarak neler oluyor? Bizi aydınlatır mısın?
6: Evet, 7 Haziran'da Ermenistan'da çok önemli bir seçim gerçekleşecek ve bu seçim aslında bir bakıma hem Ermenistan'ın iç politikası hem de Ermenistan'ın bundan sonra gidişatının, özellikle Batı ve Rusya arasındaki gidişatının ne olacağı sorusuna da cevap verecek. Tabii şunu kısaca hatırlatmak istiyorum. Normalde Ermenistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya'nın yörüngesinde olan bir ülkeydi. Fakat 2018 yılında da Paşinyan'ın iktidara gelmesiyle beraber çok şey değişti. Çünkü hem Paşinyan'ın iktidara gelmesi hem de 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya'nın Ermenistan'a çok fazla destek vermemesinden dolayı Ermenistan bir bakıma yörüngesini batıya doğru çevirdi. Fakat bu Rusya tarafında çok fazla rahatsızlık yaratmaya başladı. Özellikle Ermenistan'ın son aylarda Avrupa'ya yönelimi daha fazla arttı. Çünkü Paşinyan Ermenistan'ın AB üyesi olmak istediğini söyledi. Ve aynı zamanda 4 Mayıs'ta Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesi gerçekleşti ve bu zirveye 30'dan fazla batılı lider katıldı. Bu da Rusya tarafında çok büyük rahatsızlık uyandırdı ve Rusya tarafı aslında şunu söylüyor. Ermenistan şu anda Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi, Rusya'nın başını çektiği bir birlik, ekonomik birliği. Fakat Rusya tarafı şunu diyor, hem Avrasya Ekonomik Birliği üyesi hem de Avrupa Birliği üyesi olamazsın diyor ve tabiri caizse bir bakıma seçimini yap diyor. Fakat son haftalarda ve son günlerde özellikle Rusya'nın açıklamalarının dozajı daha fazla artmaya başladı. Çünkü hem açıklama Zaharova'dan geldi, kendisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Eğer Ermenistan dedi Avrupa Birliği üyesi olma yolunu seçerse Avrasya Ekonomik Birliği'nde kalması mümkün değil dedi ve ikili ilişkilerin tamamen bozulacağını belirtti. Sonrasında Putin'den de bir açıklama geldi. Tabii Putin'in açıklamasındaki en önemli noktalardan bir tanesi Ermenistan'ı Ukrayna'ya benzetmesi oldu. Çünkü Putin özellikle Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma girişiminin bir bakıma Ukrayna'nın AB'ye katılma girişiminin ve Ukrayna krizinin de Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimiyle başlattığını hatırlattı. Bu da tabii şu soruyu ortaya çıkartıyor. Eğer Ermenistan tarafı Rusya'dan daha fazla kopmaya çalışır ve daha fazla batıya yönelirse bir ikinci Ukrayna durumuna düşer mi? Keza Paşinyan da bir ikinci Zelenski durumuna düşer mi sorusu gündeme gelmekte. Çünkü bugün de yeni Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun bir açıklaması oldu. Aslında Lukashenko hem Rusya yanlısı bir lider. Aynı zamanda Lukashenko'nun açıklamasının dozajı biraz daha yüksek. Çünkü kendisi Ermenistan'a gözdağı veriyor. Çünkü açıklamasında şu ifade var. Şunu hatırlatmak istiyorum Ermenistan'a diyor. Özellikle Ukrayna'daki durumu hatırlatmak istiyorum. Ve Ukrayna'nın kaderini tekrar yaşamamasını diliyorum dedi ve Ermeniler çok dikkatli olmalı. Ukrayna'da yaşananların tekrarlanmaması için çok itina göstermeli. Çünkü Ukrayna'da her şey böyle başlamıştı ve yeni savaştan çıkmış olan Ermenilerin daha da kötü duruma düşmemesi için Avrasya Ekonomik Birliği yerine Avrupa Birliği'ni tercih etmemesini diliyorum dedi. Bundan dolayı mesajın biraz daha yüksek dozda ve gözdağı verir nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Seçimler yaklaştıkça aslında Rusya ve Ermenistan arasındaki gerilim de artmaya başlıyor.
1: Şimdi iç siyasete bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma etkinliğinde yaptığı FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve assubayların kurduğu Kumpas der açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark etmedim sözlerine yanıt verildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektuplarının yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı belirtildi. Muhaliflerin FETÖ'cülükle suçlanması eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesine yer verildi. Meclis salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. İçki firmalarına etkinlik yasağı getiren teklif gündeme gelecek.
2: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeler içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşların su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
1: Evet, Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar artık döndü. Birçok kentte iki gündür yaşanan yoğun trafik, yoğunluk bugün de devam etti. Yollarda yine uzun araç kuyrukları oluştu.
7: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
1: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek bir grup genç ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın'a ulaştı. Genç kız hayatını kaybetti.
8: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 4 çocuk annesi 41 yaşındaki bir kadın Gülten Ürkmez 3 ay önce İstanbul Çatalca'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olay sırasında intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak hazırlanan fezlekede ortaya çıkan detaylar bunun aksini ortaya koyuyor.
9: Rabbimizin ilahi makamına uğurlanacağız.
10: İntihar etmek isterken yanlışlıkla eşini tabancayla vurduğunu iddia etti. Ancak cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Failin yine bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığı da belirlendi. 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, 21 Şubat'ta boşanmak istediği Serkan Ürkmez tarafından öldü. Saldırgan motosikletle İstanbul Çatalca'daki otobüs durağında bekleyen kadına ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili hazırlanan fezlekede bu ayrıntılara yer verilerek eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülten Ürkmez'in acılarla dolu bir hayatı vardı. Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kocasından şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı.
11: Benim kızım onların yerde kalmasın. Senin nerede aynı evlendiğinden beri oturtursun. Dediyor kapıya diyor.
10: Hep sustu çünkü çocukları vardı. 24 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti. Geriye kalan çocukları babalarını evden uzaklaştırdı. Ancak Serkan Ürkmez cinayet gününe kadar tehditlerine devam etti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
1: İnsansız hava araçları için özel bir takip sistemi kuruluyor. Araçların anlık konumu tek merkezden yapılacak bundan böyle. İHA'ların kaydettirilmesi ve uçuşlardan önce de izin alınması gerekecek.
2: İnsansız hava araçları için kayıt ve izin şartı geliyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. İHA takip sistemiyle anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezi olarak yapılabilecek. Taslağa göre İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sertifikalı olanlar kalabalık insan grupları üzerinden uçuş yapabilecek. Tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan İHA'lar için bildirim yeterli olacak. Ayrıca operasyonel yetkilendirme aranmayacak. İzin alınmadan ya da belirlenen sahanın dışında uçuş gerçekleştirilmesi halinde para cezası, sertifika iptali gibi yaptırımlar olacak. Ayrıca suç teşkil eden fiiller bakımından suç duyurusunda bulunulacak. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak ağırlığı 500 gram altı İHA'lar için bu şart aranmayacak. Yabancı tesisli İHA'ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü operasyon için en az 20 gün önce başvuru yapılıp izin alınması gerekecek. Acil anlarda geçici uçuş izni düzenlenebilecek.
1: Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT faili meçhul suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor. 2017 yılında faaliyete başlayan JASAT bugüne kadar yaklaşık 100 bin olayın aydınlatılmasını sağladı. Aydınlatılan olaylarla suç işlediği tespit edilen 200 bine yakın kişi tutuklandı. Peki jandarma dedektifleri olayları nasıl aydınlatıyor? Bu özel birimde görev yapmanın şartları neler? Gelin bu konuya bir parantez açalım ve noktalayalım efendim, saat başına yeniden karşınızdayız.

0: CASAT, yani Jandarma Suç Araştırma Timleri, tozlu raflardan indirdikleri faili meçhul dosyaları yeniden inceliyor, her bir ayrıntısını titizlikle kontrol edip, teknolojik imkanları da kullanarak faile ulaşıyorlar. Onlar, jandarmanın 2017 yılından itibaren faaliyette olan özel dedektifleri. Bugüne kadar 100 bine yakın dosyayı aydınlattılar. Yaklaşık 200 bin kişi bu çalışmalar sonucu tutuklandı.
1: Suç profiline göre özel çalışma yöntemleri geliştirilerek bölgesel farklılıkları da dikkate alan analizler yapmakta. Bu yönüyle jandarma dedektiflerimiz hem yerel hem de ulusal ölçekte etkin bir suç araştırma ağı oluşturmaktadır.
0: Görevleri sadece geçmişte işlenen suçlar değil, güncel dosyalarda da failin bıraktığı izlerin peşindeler. Öncelikleri ise kasten öldürme, yağma, cinsel suçlar, çocuklara karşı işlenen suçlar ve silahlı olaylar.
2: CASAT birimleri kişiye ulaşabilmek için de adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Bir şema oluşturuyorlar. O şema ise jandarmanın kendi yazılımı olan dedektif üzerinde oluşturuluyor. Bu görmüş olduğunuz kişi aranan bir suçlu. İşte onun bağlantıları, ailesi, daha önce karıştığı suçlar ve o suçlara kimle karıştı? İşte bu detaylar üzerinden kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
0: Aydınlattıkları olaylar arasında en dikkat çekenlerden biri Diyarbakır Çermik'te işlenen cinayet. Güvenlik güçleri 9 Ağustos 2015'te bir mağarada tanınmayacak halde bir ceset buldu. Kimlik belirlenemedi. Olay faili meçhul olarak kaldı. 2025 yılında CASAT dosyayı raftan indirdi. O dönemde toplanan deliller yeniden incelendi. Kafatasında yüz şekillendirme işlemi yapıldı. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Önce kadının kimliğine, sonra faile ulaşıldı. Bir başka dosyanın adresi ise Eskişehir. 2011 yılında hakkında kayıp ihbarı verilen bir kişinin ailesi, 2025 yılında gayiplik, yani uzun süre haber alınamaması sonucu hakim kararıyla ölü sayılması başvurusu yaptı. Ekipler beyanlardan şüphelendi. Dosya incelemesinde kayıp kişinin telefon sinyalinin en son evinden geldiği belirlendi. Evin bahçesinde ve çevresinde özel cihazlarla yeraltı incelemesi yapıldı. Kayıp kişinin evin altına gömüldüğü ortaya çıkarıldı.
2: CASAT birimlerinin görevi bir faile ulaştıktan sonra da bitmiyor. Çünkü o bölgede benzer bir olay yaşanmış mı, bu sorunun da yanıtı aranıyor. Ekipler failin bağlantılı olabileceği olayları araştırarak faili meçhul diğer dosyaları da aydınlatmaya çalışıyor.
0: Antalya'da da 15 yıllık cinayeti yine CASAT ekipleri çözdü. 11 Eylül 2011'de elleri ve ağzı bağlı şekilde boğularak öldürülen Hava Yıldırım'ın dosyası raftan indirildi. DNA örnekleri güncel teknolojiyle tekrar incelemeye alındı. 9 şüpheliden alınan DNA örnekleriyle maktulden alınan örnek karşılaştırıldı. Bir şüpheliden alınan örneklerin Hava Yıldırım'dan alınan dokuyla tam uyum sağladığı belirlendi. 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı. CASAT araştırmalarında güvenlik kamerası görüntülerini de inceliyor.
3: Evet, arkasından giden kamyon var. Olay yerinde bağdaştırdığımız araçla aynı araca benziyor.
2: Jandarmanın bu özel birimine alınacak olan personel de özel olarak seçiliyor. Öncelikli olarak 5 yıl boyunca jandarmanın asayiş birimlerinde görev yapmış olması gerekiyor. Sonrasında ise personel önce yazılı sınava, ardından da mülakata alınıyor. Mülakatta ise ayrıntıları fark edebiliyor mu, bir dosyayı inceleyebiliyor mu, işte bu detaylara bakılıyor.
0: Dijital iz analizleri yapılıyor ve sinyal verileri değerlendiriliyor.
1: Alanında tecrübeli, kriminal inceleme süreçlerine hakim, veri analizi ve değerlendirme yapabilme kabiliyeti gelişmiş personelden titizlikle seçilmektedir.

0: Merhaba, saatliğimiz gece yarısını gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sınırlarımızın dışından haberleri aktaracağız. İlk blokta İran yönetimi Amerika'nın gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Açıklamayı İranlı bir yetkili Taslim Haber Ajansı'na yaptı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağı aktarıldı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakir Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları arasında ekonomi ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede İlk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başbakanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından duyurdu. Barak'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını belirtti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerinin gelişeceğini aktardı. Amerikan Başkanı Tom Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Barak'ın Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamayı sürdüreceğini belirtmişti. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.412 kişi yaşamını yitirdi.
1: İsrail Lübnan'daki işgalini tüm müzakerelere rağmen genişletiyor. Kara birlikleri kritik eşik olarak görülen Litani Nehri'nin kuzeyine geçti. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi ele geçirildi. Ordu 25 yıl sonra ilk kez Lübnan'daki işgalini bu noktaya taşıdı. Kareye İsrail bayrağı dikildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ordu sözcüsü saldırılarda Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını açıkladı. Kara operasyonu öncesinde hava saldırılarıyla tank ve topçu saldırıları düzenlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da saldırılar öncesinde ordu birliklerinin operasyonlarını genişleteceğini açıklamıştı. Netanyahu, karenin ele geçirilmesiyle korku bariyerinin kırıldığını belirtti. Tüm cephelerde başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Savaşın başından bu yana 8 bin Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanı İsrail Katz, kaleyi ele geçiren askerleri tebrik etti. Hizbullah'a yönelik saldırıların devam edeceğini vurguladı. İsrail'in kuzeyindeki sivillerin güvenliğini sağlayacaklarını tekrarladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.500'e yakın sivil öldü.
0: Gazze'ye yardım taşımak için yola çıkan küresel Sumut filosu teknelerine önce Yunanistan'da ardından da Akdeniz'de İsrail tarafından el konuldu. Teknelerdeki aktivistler İsrail'i insanlık onuruna aykırı muamele, elektroşok ve cinsel saldırı gibi işkencelerden sorumlu tutuyor. Sumut filosu aktivisti Tiago Avila, NTV Dış Haberler editörü Elif Zeynep Özpekçi'yi anlattı.
2: Bize Yunanistan'da gözaltına alındığınızda ve sonrasında olanları anlatır mısınız? İsrail hapishanelerinde neler yaşadınız?
3: We experienced a lot of violence these days. I was tortured and I passed out twice out of the aggressions they would.
4: İşkence gördüm ve saldırıların ikisinde de bayıldım. Bize pek çok şekilde dayak attılar. Beni sertçe yere fırlatıp kafama basıyor, tekmeliyor ve yumrukluyorlardı. O kadar şiddetliydiler ki bayılıyordum. Hapishanede bir ayakkabı bağcığını boynuma geçirip beni asabileceklerini söylüyorlardı. Beni tekneden atar gibi yaptılar ve yeni yasa sayesinde beni kolayca asabileceklerini söylediler. Burada bacağıma bir kez elektrik verdiler. Elektroşok işkencesine maruz kaldım. Bana ve aileme sayısız tehditlerde bulunuyorlardı. Hatta sorgulama günlerinde beni 18 saat boyunca aralıksız sorguya çekiyorlardı. Aynı zamanda çok fazla psikolojik şiddet de uyguluyorlardı. Beni karanlık bir odada tuttular. Sonra üzerime çok parlak ışıklar tutulan bir odaya koydular. Beni ailemle tehdit ettiler. Ailemin fotoğraflarını masaya koydular ve 100 yıl hapsedileceğimi söylediler. Sürekli annemi bir daha göremeyeceğimi söylediler. O zaman annemin öldüğünü bilmiyordum. Çıktıktan sonra öğrendim. Her gün yanımda Filistinlilerin işkence gördüğünü duyuyordum. Şabak'ın işkence ve sorgu kampındaydım. İstihbarat görevlileri ve hapishane gardiyanları duyduğum Filistinlilerin çığlıklarını şarkı olarak adlandırıyorlardı. Örneğin bir kız çocuğunun acıdan ağladığını duydum ve bu çok yıkıcıydı.
2: New York Times, Filistin halkına yönelik cinsel saldırı ve taciz vakaları hakkında bir makale yayınladı. Bu iddialara dair duyduklarınız neler oldu?
3: They would say that they could kill me, they could torture me, they could rape me.
4: Orada bulunduğum sırada bana beni öldürebileceklerini, işkence edebileceklerini, cinsel saldırıda bulunabileceklerini söylüyorlardı. Bunun yasal olduğunu da iddia ediyorlardı. Çünkü örneğin Şabak'ın polisle aynı prosedürleri izlemediğini, teröristlerle uğraştıklarını ve benim de bir terörist olduğumu söylüyorlardı. Dolayısıyla bana işkence etmelerinin yasal olduğunu iddia ettiler. Bununla övünüyorlar. Sumut filosunun son katılımcılarını gönderdikleri hapishane, köpeklere, Filistinlilere tecavüz etmeyi öğrettikleri, ellerini arkadan bağlayıp öldürdükleri insanların gözlerini çıkardıkları ve onları toplu mezarlara attıkları hapishaneler. Son seferdeki saldırıları çok daha tehlikeliydi. Ateş açtılar, teknelere çarparak onları batırmaya çalıştılar. Son saldırıda 30 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Aralarında bir kişi şu an hala hastanede ve plastik mermiyi çok yakından ateşlemeleri nedeniyle bacağı ağır yaralı. Ve son misyonda Sumut aktivistlerine de cinsel şiddet ve elektrik şoku işkencesi uyguladılar. İsrailli gardiyanlar bana gelmeyi bırakmalısın, bu eylemleri düzenlemeyi bırakmalısın diyorlar. Ben de dedim ki ben orada olmasam bile bu eylemi düzenleyenler olacak. Bu görevi birlikte organize eden başka birçok insan var. Bunu tek başıma yapmıyorum. Siz soykırımı durdurup bu yasa dışı kuşatmayı sona erdirene kadar Filistin'le dayanışma içinde harekete geçmeye istekli insanlar her zaman olacaktır. Onlara söylemeye çalıştığım şey şuydu: ne zaman hapishanelerine girsem şiddeti tırmandırıyorlardı. Ve geri döndüğümde olaylar daha da tırmandı. Bu sefer o kadar şiddetlendi ki bir an için beni öldüreceklerini sandım. Sadece bana değil, katılımcılarımızın çoğuna uyguladıkları bu ihlallerden sonra insanların toparlanması uzun zaman alacaktır. Ancak devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü Filistinlilere yaptıkları çok daha kötü. Dünyaya İsrail'in, Benjamin Netanyahu'nun gerçek yüzünü göstermeliyiz. Filistinlilerin haklarından bahsettiğinizde ve savaş suçlusu Netanyahu sivil bir gemiye saldırdığında o zaman gerçek yüzleri ortaya çıkıyor.
0: İç siyasetin gündemine bakacağız şimdi de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Yarın delegelerden imza toplanmaya başlayacaklar. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi. Kılıçdaroğlu ise günü konutunda geçirdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
5: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
1: Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
5: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
6: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: Mutlak butlan kararının ardından gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürecin nasıl ilerleyeceğinde. Kamuoyu araştırmacısı Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman NTV yayınında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki merkezli dönemin nasıl ilerleyebileceğini değerlendirdi. Ekranlarınıza getirelim.
7: Bu süreç aslında bir yargı süreci. Yargı sürecinin devamında olan bir tablo.

Dolayısıyla henüz karar kesinleşmedi. Kesinleşmediği için de aslında Sayın Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Yani görevden uzaklaştırıldığı için de şu anki süreçte yargının ve vereceği karara bağlı aslında. Onun için bu sürecin belli bir aşamada bu Haziran'a kadar ya da Temmuz'a kadar bir olağanüstü genel kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez algısı bence eksik bir bilgi. Çünkü önceki süreçteki 32, 38. ki kurultay devam ediyor aslında. Yani sadece Sayın Özgür Özel orada uzaklaştırıldı. Ama Özgür Özel burada süreci bence siyasi iletişim noktasında çok iyi yürütüyor. Çünkü iki hamleli bir süreçte bakıyor siyasal iletişim noktasında. Olası bir durumda önü kapanırsa ve buradan bir mağduriyet çıkartırsa Sayın Özgür Özel bu kendine bir fırsat elde edecek. O gördüğümüz tablodaki ilk günkü işte yağmurda ıslanması verdiği foto kareleri aslında bir liderlik profilini de ön plana çıkarttı ama bu bence bir geçici süreç. Çünkü Salı günü yapılacak olan mecliste olacak süreç de aslında biliyorsunuz grup başkan vekili olarak kendini seçti. Bu süreçte belli bir noktaya gelecek ama belirsizlik kendi içerisinde devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte yola yaptıkları arkadaşlarıyla beraber ciddi anlamda bir güllerle karşılandı. Toplumsal algı anlamında bir karşılık buldu belki ama kendi içerisinde CHP seçmenin de Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda bir tepkisi de var. Onu da görmek lazım. Sayın Özgür Özel bugün Anıtkabir'e yürümesi, işte o yürüyüşleri yapması da toplumsal mağduriyeti kenetlemeye çalışıyor. Siyasi iletişim noktasında iki kareye bakarsak böyle bir tablo çıkıyor. Ama benim gördüğüm tablo şöyle. Bu süreci yaklaşık %20-25'lik bir kesim Sayın Özgür Özel'le de CHP içerisinde aynı düşüncede olmadığını da görüyoruz. Yani CHP seçmeninin %75'i tamam Sayın Özgür Özel'le aynı mantıkta, aynı felsefede bir yürüyüş sergiliyor. Burada CHP'nin işte iktidar tarafıyla beraber engellendiği düşünce var. Ama diğer tarafta da CHP seçmenin hatı sayılır %20-25'lik bir kesimi de bunun böyle olmadığını, CHP'nin o ana temel noktalarından altı ok simgesinden ayrıştığını, partinin başka politik bir düzene gittiğini, isimler bazında bir siyaset yönetimi yaptığını da görüyor. Bugünkü şartlarda CHP 100 yıllık bir parti, Atatürk'ün kurduğu parti ve bugünkü Sayın Özgür Özel'in de Anıtkabir'e ziyaret etmesi aslında burada bir tema vermesi. Yani oradan oraya bir izlenim, iz düşümü yok aslında. Biz Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz algısı var. Ama toplum sürecine baktığımız zaman yeni kurulacak parti merkezde olur. Yani solda olmaz. Solda olduğu zaman da ayrışma olur. Bunu Sayın Özgür Özel de biliyor ve parti eğer olası bir parti kurma eğilimi olursa bunu merkeze liberal bir parti, seküler milliyetçilerin böyle bir konsolide olacağı bir parti alanında oturtmaya çalışıyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bakın bu Mutlak Mut'tan çıktığı günün bir gün sonrasında çalışmamızı yaptık. Sadece CHP seçmen üzerinde bir analiz yapmıştık. Orada şöyle bir sorumuz olmuştu bizim. Onu özellikle size ifade edeyim. Özgür Özel beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise bir milletvekili seçimde bu partiye oy verme eğiliminiz ne olur şeklinde toplam seçmenin yani CHP seçmenin diyelim %52,2'si oy veririm diyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı bir partiye %16,1'i belki veririm belki vermem %27,3'ü de oy vermem diyor. Yaklaşık 4,4'ü ise cevap yok seçeneğini kullanmış. Ama bu CHP seçmeni içerisinde. Yani ne demek istiyorum? CHP 14 Mayıs yani milletvekili seçiminde 25,4 aldı. Bu 25,4'ün %52'si yani 13,25'lik bir oy alabilir potansiyeli çıkabiliyor CHP içerisinde. Ama %6,9'u da ben hiçbir şekilde, hiçbir koşulda Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vermem. Şu anki bu toplumsal tepki özellikle CHP seçiminde ciddi anlamda var. Bu genelde bütün partilere yayılmış boyutu da değil. Yani sonucunda kurumsal anlamda kurulmuş partiler var. İyi Parti gibi bir parti var. Yani siz İyi Parti'nin alanına mı gireceksiniz? Yani sonucunda İyi Parti seküler milliyetçi seçmenlerin
oluşturduğu bir parti ve yaklaşık %10'luk bir kitlesi var. Türkiye genelinde en son seçim bazı aldığımız zaman o seçmen kitlesinin

0: buraya eğilim olacak mı olmayacak mı, birçok sorular var. Ama biz şöyle söyleyeyim, mesela diyelim ki uzlaşma olsa da dahi, bakın yine bir sorduğumuz soru var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel uzlaşarak yapacakları kurultay sonrasında CHP içinde, parti içinde çatışmalar sonlanıp istikrar sağlanır mı? Bakın CHP seçmeni kendi seçmeni %46,3'ü diyor ki hayır, çatışmalar devam eder. %25'te kısmen evet ama çatışmalar azalır ama tamamen bitmez. Sadece %25'i diyor ki evet, istikrar sağlanır. Yani CHP seçmeni de belli bir noktadan sonra kendi partisine, yani burada kızgınlık var, belirsiz bir parti alanı olacak. O belirsiz parti alanından tekrar CHP'ye geri dönme ihtimali olabilir. Yani başında Kemal Kılıçdaroğlu olsa da dahi özellikle.
1: Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
2: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: Sultan Gazi'de bir kişi annesini evde rehin aldı. Şüpheli kapıyı açmayınca polise ve itfaiye merdiveniyle girdi. Anneyi kurtarıp oğlunu gözaltına aldı.
3: Annesini rehin aldı. Kapıyı ne abisine ne de polise açtı. Eve balkondan giren ekipler olaya müdahale etti. Olay İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşandı.
4: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
3: İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu.
4: Abisi de kardeşi de evin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı. Sarhoş olduğu için anlamadı. Sabaha karşı ayıkınca bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye.
3: İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3. katındaki daireye balkondan giren ekipler şüpheliyi gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe polis merkezine götürülürken annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Boğazı'nda bir teknede yangın çıktı. Bebek sahilindeki yangına ilk dakikalarda diğer teknelerde bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. 27 metre uzunluğundaki teknenin makine bölümünde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedekiler diğer teknelerin yardımıyla kurtarılırken yangın karadan ve denizden yapılan müdahale ile söndürüldü. ...19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, cep telefonundansa işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Böylece yeni bir cinayet önlendi.
2: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis, Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan, istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
5: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
2: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
1: Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralandı.
2: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüoğlu, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığayda, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
1: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar geri döndü. Birçok kentte iki gündür yaşanan yoğunluk bugün de dün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
6: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
1: 9 günlük bayram tatilinin son gününde Boğaz hattında yoğunluk oluştu. Şehrin boşalmasını fırsat bilen İstanbullular kentin temposu yeniden başlamadan sahil kenarının keyfini sürdü.
2: Sabah kahvaltısını deniz manzarasına karşı yapanlar, sahilde yürüyüşe çıkanlar, paten kayanlar. 9 günlük bayram tatilinin son gününde uğrak noktalardan biri de Boğaz kenarı oldu.
7: İstanbul boşaldığı için çok güzel bir bayram yaşadık. Bugün de gördüğünüz gibi Boğaz kenarında bir kahvaltı yapalım dedik.
8: İstanbul tabii boş olunca biz de değerlendirmek istedik hem hafta sonunu hem bayramı.
9: Güzel geçiyor, keyifli. Hava da çok güzel.
2: İstanbullular güzel havayı fırsat bildi. Yoğun tempo başlamadan önce kentin keyfini çıkardı.
10: Eyüp tarafından geliyoruz ailecek. Ailemizle birlikte sahil kenarına geldik. Beraber kahvaltı yaptık, vakit geçiriyoruz.
11: İstanbul bize kaldı diyebilirim. Hem sabah yürüyüşü hem renk değişimine tanıklık edelim istedik.
2: Son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkte birçok kişinin Boğaz kenarını seçmesinde büyük rol oynadı. İstanbullular tablo gibi görüntüler eşliğinde keyif yaptı.
12: Gayet güzel. İstanbul'u böyle bu renk görmek çok güzel değil mi?
13: Bugün de bir denizi görelim dedik turkuaz rengini.
14: Denizin de turkuaz rengini televizyonda seyrediyorduk. Gidip gözlerimizle canlı olarak görelim istedik.
15: Turkuazın tadını çıkardık yani. Güzel oldu. Bir ufak kahvaltı, şimdi de bir yürüyüş. Gayet iyi.
2: Güzel havanın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimi oyuncaklarıyla oynadı, kimi ise okula dönüş heyecanını anlattı.
16: Yeni arkadaşımla okulda bir ev yapıyoruz. Onunla birlikte böyle oyunlar oynuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım.
2: Boğaz kenarında tatilde renkli bir veda yapıldı.
1: LGS ve YKS'ye az bir süre kaldı. Eğitim sistemi değişti. Beceri temelli eğitim modeli devreye alındı. Peki yeni müfredatla okuyanların başarısı nasıl ölçülecek? Milli Eğitim Bakanlığı son bir yıldır yoğun bir şekilde beceri temelli soru modeli üzerinde çalışıyor. Yeni sorularla 12 ilde pilot sınav uygulaması yapıldı. Soruların nasıl yazılacağına dair kılavuz hazırlandı. Peki beceri temelli soru modeli nedir? LGS ve YKS soruları nasıl olacak? NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın hazırladığı paranteze bakalım, gelin birlikte.
17: Eğitimde müfredatın ardından soru tipleri de değişiyor. Okuduğunu anlayanlar, anladığını da doğru yorumlayabilenlerin öne çıkacağı yeni bir soru tipi yolda. Değişim ilk olarak yeni müfredatta eğitim alan öğrencilerin sınavlarıyla başladı. LGS ve YKS gibi kademe sınavlarına ise 2028 yılında yansıyacak.
18: 5 ve 6, orta öğretimde 9 ve 10'daki öğrenciler üniversiteye giriş sınavında ve liseye geçiş sınavlarında müfredat, kendilerinin müfredatlarından bir sınava tabi olacaklar. Sınavın sistematiğiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok, yok.
17: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli 2024-2025 yılı itibariyle okullarda uygulanıyor. 2 yıldır ortaokula ve liseye başlayanlar beceri temelli eğitim öğretim modeliyle eğitim alıyor. Sınav soruları da buna göre değişecek.
19: Öğrencimizin sadece ne bildiğine değil, bilgi ve becerilerini nasıl hayata geçirdiğine, günlük yaşamda karşılaştığı problemlere nasıl uyguladığına, karşılaştığı yeni durumlara nasıl çözüm ürettiğine ve çevresiyle nasıl bir anlam ilişkisi kurduğuna odaklanır bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı.
20: Var olandan soru sistemi çok mu değişecek? Esasında çok da değişeceğini söyleyemeyiz. Daha önceki yıllarda bilgi ağırlıklı sorular var. Daha sonraki yakın zamanda kazanım ağırlıklı beceri temelli dediğimiz sorularda amaç nedir? Tamam, bilgiyi edindin, bilgiyi kazandın ama bilgiyi sen beceriye dönüştürebilecek misin?
17: Peki eğitim öğretimde neden beceri temelli yaklaşıma geçildi? Eğitim uzmanlarına göre PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlardaki düşük başarı oranları bu kararın alınmasında etkili oldu.
21: OECD tarafından yapılan sınavlarda ülkemizdeki sonuçların dünya genelinde biraz geride kalmasından kaynaklanan bir çalışmaydı. Yaklaşık bundan bir 15 yıl önce başladı aslında. Ve şöyle bir sonuca varıldı. Bizim öğrencilerimiz daha çok ezber üzerinde ilerledikleri için dünya genelinde yapılan sınavlarda başarısız oluyorlar. Çünkü bu sınavlar daha yorum ve alınan bilginin yaşamda kullanımı ile ilgiliydi. Ama biz hep ezber üzerinden gittiğimiz için çocuklarımız burada zorlanıyordu ile başlayan bir süreçti.
17: Beceri temelli soru tipinin kazanım odaklı soru tipinden farkı ne?
20: Birçok beceri bir arada değerlendiriliyor. Bir geometri sorusunda hem paragraf var hem de geometrik bilgi var. Dolayısıyla burada şu isteniyor. Öğrenci tek düze, tek yönlü, tek bakış açısıyla değil, çok yönlü düşünebilsin, çok geniş bir perspektiften soruya bakabilsin.
17: Hali hazırda yeni müfredatla okuyan 5, 6, 9 ve 10. sınıf öğrencileri beceri temelli sorularla eğitim görüyor. Ancak uzmanların yeni modele uyum hakkında görüşleri farklı.
20: Şu anda öğrenciler bu müfredattan işte ara sınavlarına oluyorlar, sorumlu tutuyorlar. Şimdi bu öğrenci 2 yıl sonra sınava girdiği zaman zaten yetiştiği müfredattan, edindiği pratikten ulusal sınava evrilecek.
21: Hem öğretmenlerin hem de okul yapısının beceri temelli eğitim uygun olması gerekiyor. Çünkü okullarımızda öğrencinin öğrendiği bilgiyi yaşama geçirebileceği laboratuvarların olması lazım, spor salonlarının olması lazım. Bunların henüz tam karşılığını görmediğimiz için aslında çocuklarımız marif modele geçtiklerinin çok da farkında değiller.
17: Çalışmada pilot uygulaması aşamasına da gelindi. 12 ilde toplam 14.556 öğrencinin katıldığı pilot sınav uygulaması yapıldı. Uygulama sonunda bağlam temelli çoktan seçmeli soru yazım kılavuzu hazırlandı. Artık okullarda yapılan yazılı ve diğer sınavlarda bu kılavuz esas alınacak.
20: Şimdi bu soru sisteminin değişmesinde de Milli Eğitim Bakanlığı bir anda hemen karar vermiyor. Bunun pilot çalışmalarını yapıyor. Hatta müfredat çalışmasında da aynı şeyler yapıldı. Problemler ortaya çıkabiliyor ama bu yaşayan bir süreç olduğu için tabii ki değişiklikler, müdahale yapılabiliyor.
17: Yeni soru tipiyle ilk kademe sınavları 2028 yılında yapılacak. Uzmanlara göre aktif olarak eğitim hayatına devam eden öğrenciler için sınavda keskin bir değişim olmayacak. Ancak özellikle YKS'de mezuna bırakanlar için durum farklı olabilir.
21: Şu anda YGS öğrencileri beceri temelli soruları hazırlar. Fakat YKS'de özellikle %10'u gibi soruların, yani işte matematiğin 5 sorusu, Türkçenin 10 sorusu gibi az sayıda soru beceri temelli bir yapıya sahip, geri kalan soruların büyük bir çoğunluğu da ezber içerikli. Son 5 yılın mezunları beceri temelli sorulara çok daha rahat uyum sağlayabilir ve sınavda başarılı olabilir. 2028 sınavında eğer sınav soru ağırlığı değişecekse, yani %80'i beceri temelli olacak, %20'si ezber içerikli olacaksa, özellikle eski mezunların çok zorlanacağı bir sınav olacaktır.
20: Mezuna kalan öğrencilerde dönüşümün sıkıntısı çıkabilir orada. Ancak yine de şunu söylüyorum, hani yine halk tabiriyle konuştuğumuzda, hani çalışan öğrenci öyle de olsa hani yapar. Sınav sistemi veya soru sistemi değişse de yapar.
1: Haziran ayında Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrenciler de yarışmada yer alacak. Hedefleri 1 litre yakıtla 1000 kilometre gitmek.
2: Sadece 40 kilo. İçine yalnızca sürücüsü binebiliyor. Ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidiyor. Yani neredeyse İstanbul'dan Sivas'a 1 litre yakıtla seyahat edebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler Macab adını verdikleri araçlarıyla Polonya'daki enerji verimliliği yarışmasına katılacak.
0: Son 3 senede öncelikle 387 kilometreyle başladık. Daha sonrasında 582 kilometre gittik 1 litre benzinle. Son senemizde de aslında Polonya'da 861 kilometreyi 1 litre benzinle kat etmeyi başardık. Bu seneki hedefimiz 1000 kilometreye geçip ilk 5'te yer almayı hedefliyoruz.
2: Enerji Verimliliği Yarışması 1985'ten beri düzenleniyor. Yalnızca öğrenciler katılabiliyor. Farklı kategoriler var. Ama hepsinde en az enerjiyi de en uzun mesafe kat eden araç aranıyor. Bu yılki müsabakalar Polonya'nın Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
3: Aynı zamanda da 6 senedir üzerinde çalıştığımız bir proje var. Kendi motorumuzu ürettik. Bunu Türkiye'de yapan ilk takım biziz.
4: Kendi yaptığımız yeni motor %40 daha verimli olacak eski motordan.
2: Her yıl 52 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 2025'te Türk üniversitelerinden 22 takım yer almıştı.
1: Rusya lideri Vladimir Putin insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. Amerikan basında proje için 26 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını yazdı.
2: ...73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bu konuşması 3 Eylül 2025'te kaydedilmişti. Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına bu yüzyıl içinde insanların artık 107 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı. Habere göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Rus araştırmacıların insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri iddia ediliyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organ değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Voronstova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk bulunuyor. Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor. Biyobaskı alanında Rusya'nın en önemli isimlerinden biri olan Alexander Ostrovsky, proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan hiçbir araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtiliyor bölgede.
22: Etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Göz gözü görmedi. Sokaklar bir anda boşaldı. Araçlar güçlükle yola devam etti. Görüntüler Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden. İklim krizi Hindistan'da etkisini yoğun gösterdi. Ani sıcaklık düşüşü kum fırtınalarını tetikledi. Büyük Hint çölünün çoğunluğunu kapsayan Rajasthan eyaletinde kum fırtınası hayatı durdurdu. Eyaletin başkenti Jaipur, Bikaner ve Sri Ganganagar şehirlerinde trafik felç oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi, sürücülere gündüz saatlerinde bile farlarını açmaları talimatı verildi. Ülkede 29 Mayıs'tan bu yana sıcaklıkta aşırı düşüşler görüldü. Rajasthan'da termometreler mevsim normallerinin 14 derece altını, Pencap ve Haryana'da ise 8-9 derece altını gösterdi. Hindistan Meteoroloji Ofisi, eyalet için gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım ve kum fırtınalarının devam edeceği konusunda uyarı yayınladı.
1: A milli takım Dünya Kupası öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını yaptı. Kampın ilk bölümünü değerlendiren teknik direktör Vincenzo Montella oyuncuların motivasyonundan memnun.
5: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. İstanbul'daki kampı tamamlayan Ay Yıldızlılar turnuva öncesinde Türkiye'deki son maçına yarın çıkacak. Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşan teknik direktör Vincenzo Montella oyuncuların performansını övdü.
6: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
5: İtalyan çalıştırıcı hazırlık maçlarındaki rakipleri tercih nedenlerini açıkladı.
6: Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımlarıyla oynamamıştık.
5: Futbolcular Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
7: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
5: Kuzey Makedonya'yı yarın saat 20.30'da konuk edecek milliler, hazırlık kampının ikinci etabı için Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. 7 Haziran'da Venezuela ile son provayı yapacak Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak.
1: Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. 2 milli futbolcu ve 3 dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Guiresi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
5: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
23: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker teker hepsini yapacağız.
5: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
23: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz inşallah. Her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
5: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girasi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
23: Leao'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Griezmann ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Griezmann'ı biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Griezmann'ı de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
5: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
1: Ve NBA'de finalin adı belli oldu. Batı Konferansı'nda son şampiyon Thunder'ı 7. maçta deviren San Antonio Spurs finalde New York Knicks'le eşleşti.
5: San Antonio Spurs son şampiyonu evinde yıktı. Batı finalindeki 7. maçta Oklahoma City deplasmanına çıkan Spurs 111-103'lük zaferle 12 yıl sonra NBA finaline döndü. Stres dolu maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundluk performansıyla takımını sırtladı. Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayılık performansı son şampiyonu finale taşıyamadı. NBA'de 2026 finali uzun yıllardır zirve hasreti çeken iki takımın düellosuna sahne olacak. Saha avantajına sahip olan San Antonio Spurs 12 yıldır şampiyonluk kazanamadı. Doğu'nun finalisti New York Knicks ise tam 53 yıldır NBA'in en büyüğü olamıyor. 4 maç kazanan takımın mutlu sona ulaşacağı final serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayacak.
1: Değerli izleyenler, son yıllarda alternatif tıp uygulamalarına ilgi artıyor. Konu komşudan ya da televizyondan duyulan, sosyal medyadan görülen önerilerle derdine çare arayanlara daha sık rastlıyoruz. Hastalıklar için mucizevi çözümler yok ve standart olmayan yöntemler de maalesef geri dönülemez sonuçlara neden olabiliyor. NTV muhabiri Melike Şahin'in hazırladığı dosyayla bu konuyu paranteze aldık. Noktalıyoruz burada. Saat başında Tarslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.

0: iki tane izbandot gibi adam biri kollarımdan biri bacaklarımdan tutup çekti.
1: 5-6 saat nasıl da bir kanama. Elimi bastırıyorum böyle, fışkırmasını önlüyorum.
2: Bunu kaynatıp, bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
0: Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim.
1: Kan kaybından gidebilirdim. Yani kendimi de şaşıyorum. Hiç olmayacak bir şeyi nasıl yaptım?
2: Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz. Ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
3: Annem yaptırıyor acaba? Bilemiyorum ya, çok korkunç duruyor.
4: Birinden şaşmamamız gerektiğini düşünüyorum.
5: Ağrılarımı kullanıyorum, ardıç yağını. Susam yağını kullanıyorum. Boyun fıtığı için çay ağacıyla susam yağını karıştırarak kullanıyorum.
6: Ben korkarım öyle. İlaç içmekten bile korkuyorum. Doktorun verdiği ilacı 2-3 gün düşünüyorum, ondan sonra içiyorum.
7: Hacamat yaptırdım. Çok iyi geldi, çok memnunum.
8: Bir haftada 10 kilo vermek istemez misiniz? Tek seansta bel fıtığından kurtulmak ya da ilaçları bir kenara bırakıp şekeri, tansiyonu, kalp hastalıklarını bitkilerle iyileştirmek istemez misiniz? Kim istemez ki? Hızlıca çözüme ulaşmak, hastalıklardan çabucak kurtulacağımız mucizevi formüller duymak istiyoruz. Tabii bu formülleri doktorlardan, bilim insanlarından duymuyoruz. Çünkü tıpta mucizeler yoktur. Peki alternatif tıpta var mıdır?
9: Bebeklere hacamat, katarakta sürük, kansere gümüş suyu. Tüm uyarılara rağmen alternatif tedavi yöntemleri hala tercih ediliyor. Üstelik son yıllarda hastalıklar için önerilen yöntemler hayal gücünün sınırlarını zorluyor.
10: Hemen hemen hastalarımızın 2/3'ünde bu tip yollara başvurmakla karşı karşıya geliyoruz. Bize bildirdikleri de bu. Bildirmeyenler de var tabii. Genellikle üzüldüğüm nokta da şu: hocam bize kızacaksınız ama diye başlayan bir cümle. Astım için şu anda en çok kullanılan metotları söylesem dudağınız uçuklar.
9: Ömür boyu tedavi gerektirecek kronik hastalıkları olanlar ya da ameliyat önerilen rahatsızlıklarını ameliyatsız çözmek için çare arayanlar mucize vadedenlerin kapısını çalıyor. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat önerilen Melek Koşkaya da onlardan biri. Önce fıtığı masajla iyileştireceğini söyleyen bir masörden medet umdu. Ardından çok daha ilkel yöntemlere başvurdu.
0: Şimdi böyle könhe, gece kondudan kalma bildiğiniz bir kömürlük gibi bir yer. Ondan sonra oraya tahta bir sedir kurmuşlar. Sedirin üstüne beni yatırdılar. Sert olması gerekiyormuş yeri. Önce bir masaj yaptılar. Sonrasında iki tane izbandot gibi adam biri kollarımdan biri bacaklarımdan tutup çekti. Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim. O derece kötüydü. Sonrasında tık diye ses geldi. Biz dediler fıtığı çıkarıp oturttuk dediler. Çok çok çok çok çok büyük acılar çektim.
9: Bir yandan hastalıklarına çare arayanlar, bir yanda çaresizliği sömürenler. Diyabet, obezite, tiroid ve yüksek tansiyon alternatif yöntemlere en çok başvurulan hastalıklarda.
11: Bir insanlar böyle yapıyorlar, kestirme geliyor. Yani size diyelim bir tip 2 diyabetik bir kişi geldiğiniz zaman diyorsunuz bakın bu işin ana tedavisi beslenme tedavisi ve hareket, egzersiz. Yani bir şey istiyorsunuz ondan, bir çaba sarf etmesi lazım. Ama öte yandan adam diyor ki ya diyor gel işte sana şu otu vereceğim diyor veyahut da şu hacamatı yapacağım, bilmem şunu yapacağım. Geçecek, bunları yapmana gerek yok diyor. Yani ahlaksız teklif aslında bunlar. Baktığımız zaman insanlara kolay geliyor, cazip geliyor.
12: Yani sonuçta çok kadim bilgiler olduğunu düşünüyorum yine de. O yüzden hani çok önyargılı yaklaşmamak lazım.
13: Mide ağrısına, ülsere, gastrite, 12 parmak bağırsak yaralarında, mesela şeker hastalarının falan kapanmayan yaralarında yüzeysel olarak, krem olarak kullanıyorlar. Keşke bilseler bundaki şifayı. İnsanlar kendini zehirlerken bu kadar düşünse keşke.
14: Hiç inanmıyorum öyle şeylere. Yani sonuçta doktorlarımız var. Yani ne gerek var ki böyle şeylere?
9: Sadece fizyolojik rahatsızlıklar için değil, ruhsal rahatsızlıklar için de alternatif uygulamalara başvuruluyor.
2: En çok sidir yaprağı, Suudi Arabistan, Endonezya'dan geliyor.
15: İşe yarıyor.
2: Bu manevi rahatsızlıklar için bunun sabunu var, bunun şampuanı var, bunun çoğu şeyi var, çayına kadar var.
15: Yani neye iyi geliyor?
2: Yani manevi rahatsızlıklar olsun, vücudumuzdaki ağırlıklar olsun, büyü, özellikle büyü için alıyorlar. Yani bunu kaynatıp, bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
15: Nazar için.
2: Nazar. Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
9: Depresyonu hacamatla tedavi ettiğini iddia edenler de var. Nefes terapisiyle iyileştirdiğini öne sürenler de. Her dönem kendi alternatif uygulamalarını yaratıyor.
16: Yok işte nefes terapisi, yok kuantum terapisi ya da bir takım diyet programlarıyla ne olduğunu anlayamadığımız tuhaf tuhaf tedavi verenler ya da işte çağ dışı bir takım tedavi yöntemleriyle yok işte sülük vererek yok vesaire vererek yok işte hacamat yaparak karşımıza depresyonu tedavi etmeye kalkan bir güruh var.
9: Modern tıbbı alternatif tıptan özellikle de merdiven altı uygulamadan ayıran en önemli özellik kanıta dayalı ve ölçülebilir olması. Tedavi olmak önemli ama daha önemlisi tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara müdahale edebilecek birine tedavi olmak. Çünkü bitkiler bile masum değil. Bitki karışımıyla karaciğerini, böbreğini hatta hayatını kaybedenleri akıldan çıkarmamak gerekiyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Haziran Anadolu'da yayla ayıdır, kiraz ayıdır. Anadolu'da armudun önü, kirazın sonu denir. Yani armut ilk çıktığında, kirazsa mevsimi biteceği zaman güzel olur. Yaz mevsimini baş odan bir haykuyla karşılayalım. Serin geliyor burada ne görsem gözlerime. Çevirisini ve derlemesini Oruç Aroba'nın yaptığı Kelebek Düşleri adlı kitaptaki notlara göre serin ifadesi yaz mevsiminin en çarpıcı imgelerinden. Bunaltıcı sıcak içinde yazın hem karşıtı hem de belirteci. Çünkü serinlik ancak yaz sıcaklarında hissedilir.
1: Doğa takvimi.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 1 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle de geldi. Yarın delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Parti sözcüsü Zeynel Emre, kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa yasalara göre CHP'nin seçime girememe riski ortaya çıkar dedi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
2: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
1: Meclise Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
2: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
3: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma etkinliğinde yaptığı FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve assubayların kurduğu Kumpaster açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemedim sözlerine yanıt verildi. O dönem tutuklu olan askerlerin ailelerine randevu verilmediği, mektupların yanıtsız bırakıldığı, yan yana görüntü verilmekten kaçınıldığı belirtildi. Muhaliflerin FETÖ'cülükte suçlanması da eleştirildi. Açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesine de yer verildi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
1: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığay'da, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. Üçü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
0: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar döndü. Birçok kente iki gündür yaşanan yoğunluk bugün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
0: Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları da ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gidecek kabinede ilk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Dış gelişmelerle devam edelim. İran yönetimi ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Açıklamayı İranlı bir yetkili Taslim Haber Ajansı'na yaptı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağı aktarıldı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Washington'la Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına yakından bakalım.
5: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları, başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası, adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
0: Uluslararası Çalışma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın küresel işsizliği artıracağını öngördü. Örgüte göre işsizlik oranı da 2026'da 0,1 puan, 2027 yılında ise 0,5 puan artacak.
1: İran savaşı işsizliği artıracak. Uluslararası Çalışma Örgütü İDO, artan enerji maliyetlerinin, aksayan ulaşım yollarının, tedarik zinciri baskısının, zayıflayan turizm ve göç kısıtlamalarının küresel iş gücü piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti. İDO'nun hazırladığı yeni raporda tam sonuçların ortaya çıkması zaman alacak olsa da şokun halihazırda birçok kanaldan yayıldığı ifade edildi. Bu baskının kademeli olarak artmasının beklendiği kaydedildi. Rapora göre işsizlik oranı 2026'da 0,1 puan, 2027 yılında ise 0,5 puan artacak. Bu da 2026 yılında ilave 5 milyon, 2027'de ise 20 milyondan fazla işsiz anlamına geliyor. Raporda yer alan bir başka tespit ise petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması halinde reel iş gücü gelirlerinin 2026'da %1,1, 2027 yılında ise %3 oranında düşebileceği oldu. Bu da iş gücü gelirlerinde sırasıyla yaklaşık 1,1 trilyon ve 3 trilyon dolar kayba denk geliyor. Raporda şokun istihdama uzun süreli etkiye yol açmasını önlemek için alınacak tedbirlere de değinildi. Kayıt dışı çalışanlar, göçmen işçiler, mülteciler ve küçük işletmeler başta olmak üzere en çok etkilenen işçileri ve işletmeleri kapsayacak şekilde politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
0: İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıların süreceğini de açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ise 3.412 kişi öldü.
1: İsrail Lübnan'daki işgalini tüm müzakerelere rağmen genişletiyor. Kara birlikleri kritik eşik olarak görülen Litani Nehri'nin kuzeyine geçti. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi ele geçirildi. Ordu 25 yıl sonra ilk kez Lübnan'daki işgalini bu noktaya taşıdı. Kaleye İsrail bayrağı dikildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında

0: İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3500'e yakın sivil öldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı savaşlarda da yapay zeka dönemini başlattı. Amerika'da Silikon Vadisi'nde insanlığın gelişimi için kurulan teknoloji şirketleri savaşın görünmeyen unsurlarına dönüştü. Şehir güvenlik kameraları hacklendi, korsan yazılımlarla telefonlara sızıldı, dijital veri merkezleri vuruldu. Sinan Kunter, yapay zeka ve siber güvenlik uzmanlarıyla görüştü. Savaşın siber cephesini araştırdı.
2: Korsan yazılımlarla sisteme sızıldı, devlet sırları ele geçirildi, güvenlik kameraları hacklendi, yapay zeka dijital istihbarat verilerini değerlendirdi, operasyon planları yapıp vurulacak hedefleri belirledi. ABD, İsrail ve İran birbirlerine füzelerle saldırıyor gibi görünse de bir savaş da sanal alemde gerçekleşiyor. Dünya tarihinde yapay zekanın askeri operasyon amaçlı kullanımıyla bir ilk yaşanıyor.
3: Yapay zeka firmaları sonuçta hükümetlerle, ordularla anlaşmalar yapıyorlar ve orada sınırsız bir şekilde her türlü dataya erişim veriyorlar. İran Savaşı'nda Pentagon'un anlaşması olan Palantir firması, teknoloji firması Cloud, Anthropic'in Cloud yapay zekasını kullandı. Anthropic burada bazı noktalara karşı çıktı. Şu alanlarda kullanamazsın şeklinde, işte Amerikan halkını gözetleyemezsin, otonom silah sistemi kuramazsın diye. Pentagon bunu kabul etmedi ve tehdit etti. Bu arada diğer yapay zeka firmaları, OpenAI, Grok gibi firmalar Pentagon'la farklı anlaşmalar yaptı.
4: Yapay zeka ilk hayatımıza girdiğinde bize söylenen şuydu: hayatın angaryalarından kurtaracak, bilgiye hızlıca, daha kolay erişmemizi sağlayacak gibi. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki yapay zeka bir silaha dönüşmüş durumda. Vatandaş olarak, insan olarak aldatıldık mı?
5: Hep klasik örnekler vardır ya, bıçak, çekiç, şu bu filan. Kompütür, elimizdeki cep telefonları. Teknoloji hem can kurtarıp hem can almak ya da hem kurmak hem yok etmek üzere kullanılabilen bir tür araç daha.
2: İran, ABD ve İsrail'in saldırılarda yapay zeka kullandığını fark ettiği anda hedefleri arasına teknoloji şirketlerini de aldı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amazon'a ait dijital veri merkezlerini vurup devre dışı bıraktı. Karşı tarafta Amerikalı bir başka teknoloji devi de İran'da haberleşmeyi engellemek için emir aldı.
3: Starship tamamıyla ayrı bir operasyon. Elon Musk'ın firması. Elon Musk burada İran üzerinde tamamıyla iletişimi kesmek için. 480 tane uydusu var bu firmanın ve belli bir noktadaki blokaj yapmak için kullanılıyor. Dolayısıyla orada İran içindeki orduyla merkezin iletişimini kısmak için, engellemek için Starship uyduları da bu savaşta kullanılıyor.
2: Uzmanların bazıları ise ABD'deki emir komuta zincirinin çoktan değiştiği görüşünde.
5: Diyoruz ki dünya bir teknokrasi döneminde, yani teknoloji yönetiyor şu anda. Teknolojinin yönetmediği hiçbir şeyde bir insanın böyle lider, iktidar sahibi falan olması mümkün değil gerçek anlamda. Tam tersini düşünüyorum. Trump baya baya onların dümen suyuna girmiş vaziyette.
2: Orta Doğu'daki siber savaşın belki de en ilginç iddiasıysa İran'da rejimin kendi iç güvenliği için kullandığı teknoloji araçları ile ilgili.
4: Güvenlik kameraları artık tüm dünyada şehirlerin birer parçası haline geldi. İran'da da durum aynı. Rejim özellikle İran'daki sokak protestolarında protestocuların kimliğini belirlemek için o güvenlik kameralarından çıkan görüntülerden yararlanıyordu. Şehirlerde güvenlik kameralarının kullanımı bu kadar yaygınken akıllarda bugünkü soru şu: bu güvenlik kameralarından çıkan görüntüyü kim izliyor? İsrailli bir yetkilinin ABD basınına yaptığı açıklamaya göre İsrailli ajanlar İran'ın güvenlik kameralarına sızmıştı ve Tahran sokaklarından canlı çekilen görüntüler Mossad ajanları tarafından izleniyordu. Hatta öyle bir hale gelmişti ki Mossad ajanları Tel Aviv'i, Kudüs sokaklarını bildikleri gibi artık Tahran'ı da ezbere biliyorlardı.
2: Bir anlamda rejimin silahı kendine döndü. Tahran'daki trafik ve güvenlik kameralarını izleyen İsrail gizli servisi, adresi sır gibi saklanan İran'ın dini lideri Hamaney'in bulunduğu yeri tespit etti. Suikast düzenleyip öldürdü.
6: Bir cep telefonu, bilgisayar nasıl hackleniyorsa Aynı şekilde güvenlik kameraları da hacklenebilir. İsrail daha önceden sızmış olduğu sistemlerden bu görüntüleri

0: elde ederek İran'ın önemli noktalarında bulunan kişilerin nerede olduğunu kendi veri tabanlarındaki fotoğraflarla ya da görüntülerle karşılaştırıp nokta atışı saldırılar gerçekleştirmiş olabilir.
1: İran'ın siber güvenlik yapısının sanıldığı kadar kırılgan olmadığını belirten bir görüş de var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kullandığı cep telefonundaki kamerayı bantla kapatması da karşı tarafın olası siber saldırılarına karşı aldığı bir önlem olarak yorumlanıyor.
2: İran eğer bu kadar orantısız bir güçsüzlük içinde olsaydı şu ana kadar çoktan düşmüştü. Orada ben İran'ı görmüyorum bu Amerika-İsrail atağının karşısında. Çin'i de görüyorum, yani dünya da görüyor, Rusya'yı da kısmen görüyoruz.
1: Ancak bilişim uzmanlarına göre her sistemin de kendine göre açıkları var. İsrail Başbakanı Netanyahu da bunu belirtmekten çekinmiyor.
3: Cep telefonunuz var mı? Eğer bir cep telefonunuz varsa İsrail'in bir parçasını elinizde tutuyorsunuz.
0: Üreticilerin çoğu Amerikalı ve İsrail menşeli ürünler. Yani bilişim sistemlerimizin altyapısına kullandığımız firewall dediğimiz güvenlik duvarları, antivirüsler, donanım olarak kullanmış olduğumuz bilgisayarlar, cep telefonları, ürün sizin değilse, milli ve yerli değilse hacklenebilirsiniz. İran'da ajanlar neticesinde sistemlere fiziksel müdahalelerle onları hacklemiş olabilirler. Ya da zaten bilişim altyapıları zayıfsa ve açıkları çok fazlaysa buradan da hacklenmiş olabilirler.
4: Bu elimde gördüğünüz USB veri depolama cihazları. Masum gözüken bu cihazlar bilgisayarınıza taktığınız anda içinde bulunan ve gözükmeyen bir korsan yazılımla hem sizin bilgisayarınızı hem de onunla bağlantılı çalışan tüm sistemi ele geçirebilir.
1: Orta Doğu'daki bu yeni savaşta toplumun moral motivasyonu ve psikolojik üstünlüğün yolu da siber güvenlikten geçiyor. İran'da savaş başladıktan hemen sonra Badesaba adlı dini takvim uygulaması bir grup İsrailli hacker'ın yönetimine geçti. Uygulamanın 5 milyon kullanıcısına güvenlik güçlerine teslim ol mesajı gitti. X sosyal medya platformunda da gerçeklikten uzak yapay zeka üretimi içerik paylaşımı rekoru kırıldı.
2: Bu galiba propaganda araçlarının, kanallarının bize öğrettiği, görmemizi istediği şey. Şovlarla, böyle spekülasyonlarla filan sürreel bir şeyler görerek gündeme kitlenmeye alıştırıldık. Yani batı gözlükleriyle bakıyoruz hepimiz. Ama şimdi yavaş yavaş başka bir gözlük, başka bir lens takılmaya başladı gözümüze.
1: Orta Doğu'daki yeni savaş daha neleri getirecek bilemiyoruz. Ancak kuşkusuz savaş sadece cephede geçmeyecek. İstihbarata sahip olan savaşı da kazanır ideolojisinin önüne, teknoloji üreten istihbarata da sahip olur düşüncesi eklenecek.
5: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek grup genci ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
6: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: 4 çocuk annesi 41 yaşındaki bir kadın Gülten Ürkmez 3 ay önce İstanbul Çatalca'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olay sırasında intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak hazırlanan fezlekede ortaya çıkan ayrıntılar bunun aksini ortaya koyuyor.
7: haberimizi ilahi makamına kullanacağız.
3: İntihar etmek isterken yanlışlıkla eşini tabancayla vurduğunu iddia etti. Ancak cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Failin yine bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığı da belirlendi. 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, 21 Şubat'ta boşanmak istediği Serkan Ürkmez tarafından öldürüldü. Saldırgan motosikletle İstanbul Çatalca'daki otobüs durağında bekleyen kadına ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili hazırlanan fezlekede bu ayrıntılara yer verilerek eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gülten Ürkmez'in acılarla dolu bir hayatı vardı. Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kocasından şiddet görmeye başladı. Eşi iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısıydı.
8: Benim kızım hanganın yerde kalmasın. Senelerdir aynı. Evlendiğinden beri huzursuz kızım. Dövüyor dövüyor kapıyor diyor.
3: Hep sustu çünkü çocukları vardı. 24 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti. Geriye kalan çocukları babalarını evden uzaklaştırdı. Ancak Serkan Ürkmez cinayet gününe kadar tehditlerine devam etti. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi salı gününden itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri hatırlayalım.
9: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeler içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşların su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet yeşilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden.
11: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
12: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün bahtsız bir yazarımız var. Şu bakımdan bahtsız, çünkü onunla ilgili pek çok emellerimiz oldu. Bunların bir tanesi de kitap fuarına geldiğinde kendisiyle bir söyleşi yapmaktı. Simon Beckett'ten söz ediyorum. Hazırlanmış programlarımız var daha önceki kitaplarından, ama madem onlar nasip olmamış, diyorum ki bugün Ölümün Kimyasından da söz ederek Ölülerin Fısıltısı'nı ikinci kitap olarak takdim edelim. Ölülerin Fısıltısı son kitabı aslında. Ölümün Kimyası ilk kitap, ondan sonra Kemiklerin Şifresi, ki bizim esas hazırladığımız program buydu. Ve kendisinin takdim için fuara geldiği, Ölülerin Fısıltısı. Böylece üç tane Simon Beckett kitabının birden sözünü edebileceğiz. İtaki'den çıkan kitaplar bunlar. Simon Beckett'in romanları var öncelikle. Yani önce onlar çıktı, Polisiye Olmayanlar, Fine Lines, Animals, Weather, Smoke ve Owning Jacob kitapları. Simon Beckett'in bu üç kitabında David Hunter diye bir karakteri var. Üç kitabında da esrarı çözen şahıs o. Adli tıp uzmanı kendisi. Ama bundan önce yazılmış başka kitapları da var. Bu kitaplardan önce yazılmış. Fine Lines, Animals, Where There's Smoke ve Owning Jacob. David Hunter'ın da dört tane macerası var. The Chemistry of Death, Ölümün Kimyası. Written in Bone, Kemiklerin Şifresi. Whispers of the Dead, Ölülerin Fısıltısı. Bir de henüz çevrilmemiş olan The Calling of the Grave, ki 2010 baskısı o da. Efendim, önce isterseniz bir kısaca bir Ölümün Kimyası'ndan söz edelim. Efendim, Ölümün Kimyası Nur Küçük'ün çevirisiyle İtaki'den çıktı. Burada David Hunter'ı bir trajediden 3 yıl sonra buluyoruz. Karısı Kara ve kızı Alice bir trafik kazasında ölmüş. Norfolk'un ücra bir köyünde doktor olarak çalışıyor. Böylece geçmişi arkada bırakacağını sanıyor artık, adli tıp uzmanlığı yapmazsa. Ama Sally Palmer'ın cansız bedeni, daha doğrusu bedenden kalanlar bulununca polis onun uzmanlığına ihtiyaç duyuyor. O da hem istiyor hem istemiyor bu işe karışmayı. Sonunda karışıyor tabii, bir kadın daha ortadan kaybolunca. Çünkü zaten bir parçası olmasa da birlikte yaşadığı, birbirine sık sıkıya bağlı topluluk bir paranoya girdabında, boğulma durumunda. Doğrusu çok heyecanlı bir kitaptı. Gerçi şahsen David Hunter'ı yani karakter olarak beğensem de genelde biraz sünepe buluyorum. Yani belki de bu geçirdiği felaket yüzünden daima endişe içinde, daima bir şeyden uzaklaşmaya çalışıyor. Bir şey yapmamak istiyor ama sonunda olaylar onu esrarı çözmeye sürüklüyor. Bunun arkasından da dediğimiz gibi yani ikisi de Nur Küçük tarafından çevrilmiş, Kemiklerin Şifresi ve Ölülerin Fısıltısı geldi.

Evet, bu ikinci kitap David Hunter dizisinde. Bu sefer de bir adada, medeniyetten uzak diyeyim bir adada, çok uzaklardaki ölümün kimyasında David Hunter, forensik arkeolog, adli tıp uzmanı. İskoçya'da Ruma adasında yanmış bir ceset keşfedilmiş, ıssız bir yerdeki bir kulübede. Ve karadaki polise de bilgi veriliyor bunun hakkında. Çünkü adada zaten polis yok. Ancak baş müfettiş Graham Wallace'ın elinde çok iş var. Bir tren çarpışma olayı var. Terörizm sonucu olabileceğini düşünüyor bunun. Onun için David'den istiyor Ruma'ya gitmesini. Diyor ki ölüm eğer şüpheliyse bana da haber ver. Andrew Brody diye birisi bulmuş cesedi. Sabık bir polis oldu, bir dedektifmiş o da. Erken emekliye ayrılmış, adada yaşamaya gitmiş. Ancak Brody emekli bir polis olduğu için baş müfettiş Wallace resmen onunla çalışmayı pek istemiyor. Onun yerine de Fraser'la acemi polis Duncan'ı yolluyor David'le birlikte adaya, cesedin durumunu tespit etsinler diye. Onlar da Ruma'ya giden gemide birçok önemli karakterle karşılaşıyorlar. Adada kaldıkları otelde de başka karakterler karşılarına çıkıyor. Ölümün kimyasının ardından bizi bir kere daha David Hunter'ın kahramanı olduğu bir olayla karşı karşıya getiren Kemiklerin Şifresi. Cidden heyecanla okunan bir kitap. İlk ki içinde bunu söylemiştim. Çünkü her şeyden önce David Beckett burada bir yöntemden yararlanmış. Cinayi roman yazarlarının sık sık kullandığı bir yöntemden. Yani ıssız bir yer. Issız bir yerde mahsur kalmış insanlar. Çünkü fırtına çıkıyor, büyük bir fırtına çıkıyor. Ve olaylar yükselirken, yani işte binalar yanıyor, başka insanlar ölüyor. Yükselirken karayla bağlantıları kopuyor. Dolayısıyla burada mahsur kalıyorlar. Böyle bir durum doğduğunda küçük bir şüpheli grubunu toplumun dışında tutuyorsunuz. Daha da gerilim ve hareket oluyor. Yani bereket cinsinde hareket değil de ceset cinsinde hareketler meydana geliyor. Bunun da tabii çok faydasını görmüş ve kitaba genellikle bir gerginlik, tedirginlik, huzursuzluk havası hakim. Çünkü zaten Brody ile David de boyuna birbirleriyle kapışıyorlar. Fraser biraz fazla içiyor ve söylenmemesi gereken sırları yanlış insanlara söylemek gibi pek de hoşa gitmeyen bir özelliği var. Rutin'in bu Kemiklerin Şifresi bizim ikinci David Hunter maceramız ve sanki biraz mekanın da etkisiyle, mahsur olmanın etkisiyle birinciden bile daha heyecan verir.

Gelelim ölülerin fısıltısına. Ölülerin fısıltısında David Hunter gene pek de istemeden bir esrara bulaşıyor. Amerika'ya gidiyor. Ceset çiftliği olarak alınan bir araştırma merkezinde çalışmak için orada kendisini bir kabus bekliyor açıkçası. Bu ceset çiftliği olarak bilinen yer Simon Beckett'i çok etkilemiş, yazarı da, ve ilk kitabını yazış nedeni olarak da onu beyan etmişti zaten. Diyor ki ölümün kimyasının yazılması fikri 2002'de Daily Telegraph dergisi için kaleme aldığım bir makaleden çıktı. Makalenin konusu ABD polis memurlarıyla cinayet mahalli dedektifleri için yoğun ve son derece gerçekçi bir adli tıp eğitimi sağlayan Tennessee'deki Ulusal Adli Tıp Akademisi'ydi. Burada dersler veriliyor, bir kurs veriliyor. Bir bölümü de ceset çiftliği denen bir yerde bir açık hava tesisi. Dr. Bill Bass kurmuş burayı. Çürüme süreciyle ölüm zamanının belirlenmesinin araştırılmasında kullanılıyor. Yani gerçek cesetler var, çürüyorlar. Sen de onları tetkik ediyorsun. Elbette adli tıp uzmanıysan yani. Ve böylece gerçek insan kadavrası kullanarak istediğin bilgileri elde ediyorsun. Temrin yapmış oluyorsun, alıştırma yani. Bu da dünyada türünün tek örneğiymiş. Eğer orada olmasaydım demişti Simon Beckett o zaman, David Hunter hiç doğmazdı zaten. İşte David Hunter ölülerin fısıltısında da gene kendini ceset çiftliğinde buluyor. Ve burada da birinci kitaptan beri alıştığımız gerilimden var. Gerçi Tom diye bir arkadaşının yanında çalışıyor ama bir defa Amerika'da bir İngiliz. Oraya yabancı birisi, oradaki bazı doktorlar tepki gösteriyorlar, Hicks özellikle, ve ısrarla Tom'un asistanı diye söz ediyorlar, yetkin bir doktor olan David Hunter'dan. Birçok sorunla karşılaşıyorlar ve orada eğitim için bulunan cesetler birden gerçek cesetler haline alıyor ve yeni cesetler keşfedildikçe de Dr. Hunter gerçek vakalar üzerinde çalışma gibi bir durumla karşı karşıya geliyor. Bununla da pek hoşlanmadığını söyleyebiliriz. Gerçi birinci kitaptaki kadar hayattan bezmiş değil. Çünkü Kara ve Alice'in ölümünden sonra Jenny diye de bir sevgilisi oldu. Ama o sevgiliyle de zaten ilişkileri biraz sarsılmıştı ikinci kitapta. Bir tanesi işte Roma'ya gidip çok uzun kalmasıydı Dr. David Hunter'ın bir nedeni. Bir nedeni de işkolikliği. Yani sonuçta pek çalışmadan duramayan bir arkadaşımız oldu söylenebilir. 2006'da ortaya çıktı dediğimiz gibi ölümün kimyasıyla. Dördüncü kitap henüz Türkçesi olmayan The Calling of the Grave'de 2010'da basıldı. Bunu da galiba söylemiştik. Eski hayatını arkada bıraktı. Norfolk'ta Manham köyünde çalıştı. Sonra işte Roma'ya gitti. Sonra ceset çiftliğine gitti. Ve böylece dördüncü kitaba geldik, dayandık.

Simon Beckett İngiliz. İngiliz edebiyatı okumuş. Ondan sonra birkaç yıl tamirat işleri yapmış. Sonra İspanya'da öğretmenlik. İngiltere'ye döndüğü zaman birkaç müzik grubunda vurma çalgı çalma. 1992'den beri de serbest gazetecilikle ilgilenmiş. İngiliz gazeteleri ve dergilerine yazıyormuş. Polisle birlikte uyuşturucu baskınlarına katılmış. Ahlak zabıtasıyla birlikte dolaşmış. Ve Nevada'da silah kullanmayı öğrenmiş. Yani iyi silah kullanmayı ve silahla alt ettiği karşısındakini. Ve işte burada ceset çiftliğine gittikten sonra da yazmaya karar vermiş. Ve 29 dile çevrilen ilk David Hunter macerası ortaya çıkmış. Sheffield'li, Sheffield'de doğmuş, orada büyümüş, hala orada yaşıyor. Bir işçi sınıfı geçmişim var diyor. Çünkü onun çocukluğunda Sheffield hala bir çelik şehri tabii. Başka yerlerde de yaşadım ama daima buraya döndüm. Yazı yazmayla hep ilgileniyormuş ama ancak İspanya'da öğretmenlik yapmaya başladığı zaman ciddi olarak düşünmüş. Yazsam nasıl olur diye. Akşamları çalışıyormuş, ders veriyormuş. Onun için gündüz yazmaya başlamış. Yani nasıl olup da polisiye yazmaya başladığını bilmiyor. Çünkü hiç kendi kendine hani oturayım da ben bir polisiye yazayım dememiş. Fikirlerim daha çok hayatın karanlık yönlerine kayıyordu. Ondandır herhalde diyor. Adli tıp gerilimi olarak nitelendiriyor David Hunter romanlarında. Çünkü zaten bir adli tıp antropologu diyor o. Forensic antropologist David Hunter için. Ama onun için karakter ve psikolojik motivasyon da aynı derecede önemli. Yani adli tıplık ayrıntıları kadar işin. Ve elbette çoğu polisiye yazarı gibi o da polisiye edebiyatına tepeden bakılmasından ve ikinci sınıf bir edebiyat turu muamelesi görmesinden şikayetçi. Raymond Chandler'ın romanlarına hayran olarak başlamış. Hala da özellikle The Long Goodbye'ın bir klasik olduğunu düşünüyor. John D. MacDonald'ın Travis McGee kitaplarını seviyor. Onun da David Hunter gibi çok düşünen ve kusurları olan bir karakter olduğu sonucuna varmış ve bunun için seviyor. Ama McGee biraz daha sert davranışlara meyyal, şiddet edemeyelim de. En sevdiği yazar ise Peter O'Donnell. Evet efendim, bugün nihayet Simon Beckett'la bir gün geçirebildik. Hepinize neşeli günler dileriz diyelim de bu sefer de böyle bir olumlu kapanışımız olsun.

0: Radyo. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
1: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
0: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
1: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
1: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
2: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
0: Diyor. İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Yeniden merhaba. Saat 2 gelişmeleri aktarıyoruz. Bu bültenimizi de İran krizindeki gelişmelerle açacağız. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Açıklamayı İranlı bir yetkili Taslim Haber Ajansı'na yaptı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran'ın da taslak üzerinde kendi istedikleri değişikliği yapacağı aktarıldı. Yetkili henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını söyledi. Gün içerisinde İran'ın müzakere heyetinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, "Haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" diye konuştu. ABD ve İsrail'in İran'la savaşta saldırılarını Tahran'ın füze kapasitesini yok etmeye yoğunlaştırdığı ortaya çıktı. Bu süreçte İran'ın yer altındaki füze tesislerine girişler saldırılar sonucunda zarar gördü. Ancak Amerikan basınının araştırmasına göre ateşkes süresince İran yönetimi bu girişleri kazarak açmayı başardı.
1: İran'ın yer altındaki cephaneliklerini kazıp çıkarması çok daha fazla uzun menzilli füze fırlatmaya hazır olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ABD'nin hava saldırısı stratejisinin sınırları gözler önüne serildi. Bu yorumlar Amerikan yayın organı CNN International'ın İran'ın füze tesislerine yönelik uydu görüntülerini incelemesinden sonra yapıldı. Haftalarca süren ABD ve İsrail saldırıları İran'ın yeni cephaneliklere ulaşımını engelledi. Çünkü tünel girişleri bu saldırılarda vuruldu. Ancak ateşkes sırasında İran yönetimi ABD ve İsrail'in maliyetli saldırılarından sonra sadece iş makinesi kullanarak kapanan tünel girişlerini açmaya başladı. CNN'in araştırmasına göre saldırılarda 18 yeraltı füze tesisine açılan 69 tünel girişi kapandı. İran ateşkes süresince bu girişlerin 50'sini açmayı başardı. Füze fırlatma rampalarının kullanımını engellemek amacıyla vurulan yollar da yine bu süreçte onarıldı. Hatta bazı noktalarda asfaltlar dahi yenilendi. James Martin Silahsızlanma Araştırmaları Merkezi'nde görevli Sam Lehrer'a göre Amerikan ordusunun İran'ın füze kapasitesini yeraltına hapsetmesi taktiksel başarının önemli bir örneği. Ancak kalıcı bir sonuç için yetersiz. Lehrer'a göre stratejik savaş hedefleri ve zafer teorisiyle desteklenmediğinde İran'ın füze kabiliyetinin engellenmesi stratejik bir başarısızlığa dönüşüyor. İran'ın 20 yıl önce inşa etmeye başladığı tesisler yer altında olduğu için önemli bir koruma altında. Bazıları yüzlerce metre derinde. Böylece ABD ve İsrail'in saldırı kapasitesi de sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle savaşın başında saldırılar ilk olarak fırlatma rampaları ve tünel girişlerine yönlendirildi. İran'ın saldırı kabiliyeti gün geçtikçe azaldı. Uzmanlara göre İran'ın yeraltı tesislerinde hala yaklaşık 1000 füze var.
0: Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Hafta başında düzenlenecek toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. 9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabinede İlk önemli başlık ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Orta Doğu'da savaşın geleceği bir kez daha müzakere masasına kilitlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'da olası anlaşmaya henüz son onayı vermedi. Bölge şimdi diplomasinin mi yoksa yeni bir askeri gerilimin mi öne çıkacağı sorusuna odaklandı. Bölgedeki son durumu Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi.
3: Geçtiğimiz günlerde gerilimin düşük yoğunlukta seyrettiği bir sekans yaşamıştık aslında. Tabii küçük hava sahası ihlalleri ya da işte insansız hava araçlarını düşürmeler ya da gemilerin karşılıklı olarak engellenmesi gibi bazı tacizler ya da küçük operasyonlara tanık olduk. Fakat günün sonunda bakıldığında hala diplomasi masası çok güçlü. Hürmüz'den sayı az olmakla birlikte 20 civarında da olsa bir geçişten bahsediliyor. Karşılıklı yapıcı açıklamalar var gerek Amerika tarafından gerek İran tarafından. Uyarılar hala, tehditler hala cümlelerin sonuna ekleniyor. Burada tabii Perşembe günü bir ön mütabakat zaptı varıldığı haberi gelmişti iki ülke arasında. Ateşkesin işte 60 gün daha uzatılması ve bu savaşın artık kalıcı olarak sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması yönünde tarafların bunu kabul ettiği anlatılmıştı ama bu biraz daha alt düzey müzakereciler tarafından gerçekleştirildiği için henüz nihai bir anlaşma olduğunu söylemek çok mümkün değil. Kesinleşmiş ya da onaylanmış bir anlaşmadan bahsedemiyoruz. Ama tabii şu da var, taraflar karşılıklı açıklamalarla veya alt düzey müzakereciler nezdinde bir uzlaşma sağladıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin şartları biraz daha sertleştirdiğini görüyoruz aslında. Yani Trump en son işte İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili şartlardan memnun değilim diye bir açıklama yapmıştı. Ve aslında anlaşmadan tam olarak ne istiyor Trump? Bu da belirsiz. İki taraf da birbirine karşı bazı diplomatik hamleler yapmaya devam ediyor. İşi birazcık bu çerçevede okumak belki daha sağlıklı sonuç verebilir. Trump bu politikasıyla belki İran tarafında baskıyı arttırmayı amaçlıyor olabilir. Bu süreçte tarafların anlaşmaya ciddi şekilde yaklaştığını ve aslında aralarında bir takas yapıp bir uzlaşma sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani Hürmüz'de bir yetki karşılığında, Hürmüz'de bir kontrol karşılığında, İran'a verilecek bir kontrol karşılığında nükleer konusunda İran'ın geri adım atabilme ihtimali ciddi şekilde söz konusu gibi geliyor bana. İran basınından veya İran'daki devlet yöneticilerinin açıklamalarından biraz çıkardığım mesaj bu. Tabii şöyle bakmak lazım konuya. İran'da şu an Hürmüz Boğazı'nın idaresinden her iki tarafta kendisinin yürüttüğünü söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ablukanın çok etkili, başarılı olduğunu. İran'da da bu işte savaşın idaresinden sorumlu birim Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın her ikisi de Hürmüz'ü kendisinin kontrol ettiğini söylüyor. Ama bir nihai anlaşma olacaksa Boğaz'dan geçecek gemilerin niteliğini belirlemede münhasır yetkiye İran sahip olacak mı olmayacak mı, böyle bir anlaşma konuşuluyor Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerinde. Burada münhasır kelimesi aslında yani ticari gemilerin geçişine ilişkin belirleyici bir rol, ayrıcalıklı bir yetki anlamına geliyor ki hani bu sorun Hürmüz'deki mesele çözülse de İran'ın böyle bir yani seyri sefer serbestliği sağlansa dahi İran'ın münhasır bir yetkisi olacak mı olmayacak mı, bu soru üzerinde durmak lazım. Bu hafta bir makalede okumuştum. Ya burada asıl tehlike diyor diplomasinin başarısız olması değil, kırılgan bir düzen inşa edip bunu başarı diye anlatmasıdır şeklinde bir yorum var. Aslında çok kırılgan bir zemin. Ve hani bu istikrarın yeniden sağlanması zor. Geçiş yeniden sağlanabilir, savaş durabilir. Ama istikrar üretecek bir sistemin kurulması için hem Hürmüz'ün hem nükleerin kesin olarak bir çözüme bağlanması gerekiyor. Bu noktada dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a bir yetki verip karşılığında nükleer tavizler alacak gibi bir durum söz konusu. Benim okumalarım beni bu noktaya çıkarıyor şu an için. Aslında bu taviz içeride bundan önceki dönemlerde de çok konuşuluyor. Yani İran'ın nükleer kapasiteye dayalı savunma doktrini ne kadar başarılı oldu, bu İran'da uzun süredir tartışılıyor. Şunu biliyoruz ki aslında nükleer konusu neredeyse yani 2005 yılından beri İran'da her seçimde temel konu. Yani nasıl yönetilecek, ne yapılacak, bunun nasıl bir strateji izleneceği konusu sürekli olarak seçimlerin en önemli tartışma başlıklarından bir tanesiydi. Bu noktada İran'dan bir geri adım gelebilir mi? Gelebilir. Bu halka anlatılabilir mi? Anlatılma ihtimali var ki İran siyaseti de zaten nükleerin stratejisi konusunda yekpare hareket etmiyor. Kapalı kapılar adına muhtemelen ciddi tartışmalar yaşanıyor. Çünkü nükleer arayış İran adına çok maliyetli oldu. Ve ciddi izolasyonlarla, yaptırımlarla karşılaştı İran nükleer arayışları dolayısıyla. Bu noktada mesela Ali Hamane'ye de muhalefet edenler vardı. Nükleer konusunda daha ılımlı yaklaşanlar vardı. Hamane'yi mesela çok maliyetli bu nükleer projesini korumanın ekonomiye ciddi yük getirdiği, İran'ın uluslararası sistemden izole edilmesine sebep olduğu yönünde bazı eleştiriler vardı ki Ali Larijani'nin bile bu konudaki tutumundan dolayı, ki kendisi Hamane'ye en yakın isimlerden birisi olarak gösterilirdi, bu konudaki ılımlı, biraz daha anlaşmaya yakın bir figür olduğu için pasifize edildiği anlatılıyordu, yazılıyordu, çiziliyordu. Burada tabii şunu söylemek lazım. Yani Tahran'daki tartışma Boğaz'ın kontrolünün artık İran'ın ana caydırıcı gücü olarak nükleer programın yerine konması şeklinde ilerleniyor. Bu ihtimal tartışılıyor olabilir. Yani İran caydırıcılığını nükleer güç olma üzerine inşa etme arayışına gitmişti. Ama bu noktada ne kadar başarılı olundu, bu sorunun üzerinde durmak lazım. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki bir kontrolün İran adına gerçekten caydırıcılık inşa edip etmeyeceği sorusunun cevabı da bu anlaşma konusunda bize yol gösterecek. Yani İran evet nükleer güç olmaya çalıştı ama bu İran'a ne getirdi? Yaptırımları getirdi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefi olmaktan kurtulamadığı bir durumu beraberinde getirdi. Bunun yerine yeni güvenlik doktrinini, stratejisini nükleer üzerinden değil de Hürmüz Boğazı'nın kontrolü üzerinden kurgulamak İran'a gerçek anlamda bir caydırıcılık getirir mi tartışması muhtemelen devam ediyor. Yani son dönemde yapılan açıklamalara baktığımızda Mustafa Hamaney özellikle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mesela nükleer programdan neredeyse hiç bahsetmedi. Sürekli olarak Hürmüz odaklıydı bu açıklamalar. Ama tabii zenginleştirilmiş uranyumu yurt dışına gönderilmeyeceği yönünde direktif yayınladığı falan anlatıldı. Fakat şu var, Galibaf'a yakın isimlerin de bu noktada Hürmüz üzerinden yeni bir caydırıcılık inşa etme ve nükleerden geri adım atma konusunda bazı yaklaşımları olduğu anlatılıyor. Çünkü nükleer eşik İran'a, yani nükleer silah elde edemedi ama da nükleer eşik İran'a caydırıcılık sağlayamadı. İran'ın konvansiyonel gücünü de sınırladı. Hem ekonomik hem askeri olarak İran'ın izole edilmesine de yol açtı.
0: Washington'la Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken en kritik konulardan biri de Hürmüz Boğazı ve Boğaz'ın güvenliği. İran bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan da asimetrik deniz savaşı için üretilen yeni bir hızlı saldırı botunu tanıttı. 27 Recep adı verilen bu yeni deniz aracına gelin yakından bakalım.
4: Tahran yönetimi diplomatik müzakerelerin gölgesinde askeri kapasitesini sergilemeye devam ediyor. İran devrim muhafızları, başkent Tahran'daki devrim meydanında düzenlenen gösterilerde donanmasının yeni hızlı saldırı botunu tanıttı. İran medyası, adını Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği geceden alan 27 Recep isimli deniz aracının 2 adet seyir füzesi taşıdığını aktardı. Bu füzelerin 700 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Düşük radar izine sahip botun tespit edilmesinin zor olduğu ve 3 metre yüksekliğindeki dalgalarda zorlu deniz koşullarında dahi görev yapabildiği iddia ediliyor. Yeni platform, İran'ın sivrisinek filosu olarak bilinen ve küçük botlarla koordineli sürü saldırıları gerçekleştirilen asimetrik deniz gücünün en son üyesi. Tahran'ın müzakereler sürerken böyle bir deniz aracını tanıtması Washington'a net bir stratejik mesaj olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın konvansiyonel donanması ağır hasar görse de küçük saldırı botlarından oluşan filosu Hürmüz'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar açık denizlerde teknolojik üstünlüğe sahip Amerikan donanmasının Hürmüz gibi dar ve karmaşık sularda küçük hedeflere karşı tam kontrol sağlamakta zorlandığına dikkat çekiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi dolan Tom Barak'ın Suriye ve Irak'ta başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Barak'ın Irak ve Suriye'de başarılı işler yaptığını ifade etti. Irak ve Suriye hükümetleriyle ilişkilerinin gelişeceğini aktardı. Amerikan Başkanı Tom Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de duyurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da

0: Bu günü konutunda çalışarak geçirdi. CHP Genel Başkanı en kısa zamanda kurultay yapacağız demiş ama tarih vermemişti. Özgür Özel cephesindense ilk hamle geldi. Delegelerden imza toplanmaya başlanıyor.
1: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur.
0: Meclise Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası, kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, seçime girememe riski var dedi.
1: Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi ve partiye sızan FETÖ ajanları tartışması.
2: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
3: Mutlak Mutlak kararının ardından CHP'de süreç nasıl devam edecek? Kamuoyu araştırmacısı Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman NTV yayınında CHP'deki iki merkezli dönemin nasıl ilerleyebileceğini değerlendirdi.
4: Bu süreç aslında bir yargı süreci. Yargı sürecinin devamında olan bir tablo. Ve yargıda mutlak mutlak sürecinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin 2,5 yıl sonra koltuğuna oturdu. Tartışmalar ciddi anlamda devam ediyor. Yani burada artık mahkeme kararı var. Bu yargı kararıyla süreç belli bir noktaya gelecek. Onun için çift başlılık söz konusu. Yani Sayın Özgür Özel kendini seçilmiş genel başkan olarak görüyor. Diğer tarafta da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yani yargının atadığı bir genel başkan olarak görüyor. Çift başlılı bir sistem olarak bu devam edecek gibi gözüküyor ama CHP'yi böler mi? Bence CHP'yi bölme aşamasına doğru gidiyor. Çünkü bu süreç aslında sonucunda Yargıtay'a biliyorsunuz bu mutlak mutlak kararı Yargıtay'a temiz aşamasında. Yani dolayısıyla henüz karar kesinleşmedi. Kesinleşmediği için de aslında Sayın Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Yani görevden uzaklaştırıldığı için de şu anki süreçte yargının ve vereceği karara bağlı aslında. Onun için bu sürecin belli bir aşamada bu Haziran'a kadar ya da Temmuz'a kadar bir olağanüstü genel kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez algısı bence eksik bir bilgi. Çünkü önceki süreçteki 38. kurultay devam ediyor aslında. Yani sadece Sayın Özgür Özel orada uzaklaştırıldı. Ama Özgür Özel burada süreci bence siyasi iletişim noktasında çok iyi yürütüyor. Çünkü iki hamlede bir süreçle bakıyor siyasal iletişim noktasında. Olası bir durumda önü kapanırsa ve buradan bir mağduriyet çıkartırsa Sayın Özgür Özel bu kendine bir fırsat elde edecek. O gördüğümüz tablodaki ilk günkü işte yağmurda ıslanması verdiği foto kareleri aslında bir liderlik profilini de ön plana çıkarttı ama bu bence bir geçici süreç. Çünkü salı günü yapılacak olan mecliste olacak süreç de aslında biliyorsunuz grup başkan vekili olarak kendini seçti. Bu süreçte belli bir noktaya gelecek ama belirsizlik kendi içerisinde devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte yola yaptıkları arkadaşlarıyla beraber ciddi anlamda bir güllerle karşılandı. Toplumsal algı anlamında bir karşılık buldu belki ama kendi içerisinde CHP seçmenin de Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda bir tepkisi de var. Onu da görmek lazım. Sayın Özgür Özel bugün Anıtkabir'e yürümesi, işte o yürüyüşleri yapması da toplumsal mağduriyeti kenetlemeye çalışıyor. Siyasi iletişim noktasında iki kareye bakarsak böyle bir tablo çıkıyor. Ama benim gördüğüm tablo şöyle: bu süreci yaklaşık %20-25'lik bir kesim Sayın Özgür Özel'le de CHP içerisinde aynı düşüncede olmadığını da görüyoruz. Yani

0: CHP seçmenin %75'i tamam Sayın Özgür Özel'le aynı mantıkta, aynı felsefede bir yürüyüş sergiliyor. Burada CHP'nin işte iktidar tarafıyla beraber engellendiği düşüncesi var. Ama diğer tarafta da CHP seçmenin hatı sayılır %20-25'lik bir kesimi de bunun böyle olmadığını, CHP'nin o ana temel noktalarından, altı ok simgesinden ayrıştığını, partinin başka politik bir düzene gittiğini, isimler bazında bir siyaset yönetimi yaptığını da görüyor. Bugünkü şartlarda CHP 100 yıllık bir parti, Atatürk'ün kurduğu parti ve bugünkü Sayın Özgür Özel'in de Anıtkabir'e ziyaret etmesi aslında burada bir tema vermesi. Yani oradan oraya bir izlenim, iz düşümü yok aslında. Biz Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz algısı var. Ama toplum sürecine baktığımız zaman yeni kurulacak parti merkezde olur. Yani solda olmaz. Solda olduğu zaman da ayrışma olur. Bunu Sayın Özgür Özel de biliyor ve parti eğer olası bir kurma parti kurma eğilimi olursa bunun merkeze liberal bir parti, seküler milliyetçilerin böyle bir konsolide olacağı bir parti alanına oturtmaya çalışıyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bakın bu mutlak buttan çıktığı günün bir gün sonrasında çalışmamızı yaptık. Sadece CHP seçmenin üzerinde bir analiz yapmıştık. Orada şöyle bir sorumuz olmuştu bizim. Onu özellikle size ifade edeyim. Özgür Özel beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise bir milletvekili seçimde bu partiye oy vermeyeliniz ne olur şeklinde. Toplam seçmenin yani CHP seçmenin diyelim %52,2'si oy veririm diyor. Yani Özgür Özel'in kuracağı bir partiye. %16,1'i belki veririm belki vermem. %27,3'ü de oy vermem diyor. Yaklaşık 4,4'ü ise cevap yok seçeneğini kullanmış. Ama bu CHP seçmeni içerisinde. Yani ne demek istiyorum? CHP 14 Mayıs yani milletvekili seçiminde 25,4 aldı. Bu 25,4'ün %52'si yani 13,25'lik bir oy alabilir potansiyeli çıkabiliyor CHP içerisinde. Ama %6,9'u da ben hiçbir şekilde, hiçbir koşulda Özgür Özel'in kuracak partiye oy vermem. Şu anki bu toplumsal tepki özellikle CHP seçiminde ciddi anlamda var. Bu gene de bütün partilere yayılmış bir uyarı da değil. Yani sonucunda kurumsal anlamda kurulmuş partiler var. İyi Parti gibi bir parti var. Yani siz İyi Parti'nin alanına mı gireceksiniz? Yani sonucunda İyi Parti seküler milliyetçi seçmenlerinin oluşturduğu bir parti ve yaklaşık da %10'luk bir kitlesi var Türkiye genelinde en son seçim bazı aldığımız zaman o seçmen kitlesinin buraya eğilimi olacak mı olmayacak mı birçok sorular var ama biz şöyle söyleyeyim mesela diyelim ki uzlaşma olsa da dahi bakın yine bir sorduğumuz soru var Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel uzlaşarak yapacakları kurultay sonrasında CHP içinde parti içinde çatışmalar sonlanıp istikrar sağlanır mı? Bakın CHP seçmeni kendi seçmeni %46,3'ü diyor ki hayır çatışmalar devam eder. %25'te kısmen evet ama çatışmalar azalır ama tamamen bitmez. Sadece %25'i diyor ki evet istikrar sağlanır. Yani CHP seçmeni de belli bir noktadan sonra kendi partisine yani burada kızgınlık var. Belirsiz bir parti alanı olacak. O belirsiz parti alanından tekrar CHP'ye geri dönme ihtimali olabilir. Yani başında Kemal Kılıçdaroğlu olsa da dahi özellikle.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yarından itibaren çalışmalarına başlıyor. Genel kurul gündemindeki düzenlemeleri bir hatırlayalım.
2: Meclis Genel Kurulu'nda bayram arasının ardından mesai başlıyor. Alkollü içki firmalarına yönelik yeni düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Buna göre alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayına ve paylaşıma, unvan, ürün, marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri veya bunları çağrıştıranları kullanarak destek olamayacak. Tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeren teklife göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alması ve bunu devlet su işlerine bildirmesini öngörüyor. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerde üreticiler ve veya temsilciler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Emniyet teşkilatından basın kuruluşlarına, taksi sahiplerinden belediyelere birçok alanda değişiklikler içeren torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf hale getiriliyor.
1: İstanbul'da Türkmenistan uyruklu bir kadın cam sildiği sırada düşerek hayatını kaybetti. Olay Fatih'teki bir apartmanda yaşandı. 43 yaşındaki kadın evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler birinci kattaki dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna girebildi. Bulunduğu yerden çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Biçer'in nişanlısıyla eve geldiği ve asansöre kadar tartıştıkları görülüyor. Genç kadının nişanlısı tutuklu.
2: Taksiden tartışarak indiler, bina içine böyle girdiler. Türkan Biçer bu son görüntülerin ardından 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği ve yeni ortaya çıkan bu görüntülerde 30 yaşındaki Biçer'in saatler gece 1'i gösterirken nişanlısıyla yeni mahalledeki sitenin önüne taksiyle geldiği görülüyor. Taksiden inerken başlayan tartışmanın asansöre kadar devam ettiği anlaşılıyor. Genç kadın eve girdikten sonra balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin asansöre binişinden yaklaşık 1 saat sonra zanlı yeniden asansör çıkışında görülüyor. Ardından çarşaf alarak tekrar dışarı çıkıyor. Görüntüler zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmanın dosyasına derin olarak girdi. Genç kızın ailesi olayın kasten öldürme olduğu görüşünde. Talepleri de iddianamenin de bu suçlamayla hazırlanması.
1: Son zamanlarda haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz bir ifade var. Yüksekten düşerek ölen kadınlar. Son 5 yılda en az 60 kadın balkondan, pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Ne kadarı intihar etti, ne kadarı itildi net değil. NTV'den Deniz Tüysüz, şüpheli şekilde ölen kadınların aileleriyle, adli tıp ve ceza hukuku uzmanlarıyla konuştu.

0: Benim kızım kesinlikle intihar etmez. Hayata bağlı.
1: Benim kızım asla intihar etmedi. Benim kızım cinayete kurban gitti.
2: Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre son 5 yılda 60'ı aşkın kadın yüksekten düşerek öldü. Bu yılsa sadece 1,5 ayda 5 kadın şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu olaylar Şule Çet ve Tuğba Yavaş gibi yüksekten atılarak intihar süsü verilen cinayetleri akıllara getirdi. Uzmanlara göre yüksekten düşme vakalarında kadın intihar mı etti yoksa itildi mi? Bunun anlaşılması çok da kolay değil.
3: Yüksekten düştü mü? Kazara mı düştü? İntihar mı etti? Biri tarafından mı? İtildiğinin ayrımını yapmak hem adli tıbbi olarak hem de hukuki olarak çok zor. İddia genellikle kadınların yukarıda yalnız değilken yanlarında bir partneri, sevgilisi, eşi ya da ayrılmak üzere olduğu, boşanma aşamasında olduğu eşi olurken bu kadınlar ne hikmetse yüksekten düşüyor ya da düşürülüyor.
2: Aysun Yıldırım 28 Şubat 2018'de İstanbul Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinin penceresinden düştü. O an orada olan bir müşteri gözaltına alındı ancak yeterli delil olmadığı için dosyaya takipsizlik kararı verildi.
0: Dediler bu şüpheli ölüm. Polisler inceleme yapmış. Adli tıpa gönderildi çocuğum. Aradan 2 ay geçti. Savcıdan ses seda yok. Tekrar gittik. Biz anlatıyoruz. Bizim kızımız intihar etmeyecek bir insan. Şüpheli ölüm dedi. Aradan zaman geçti. Yine gittik. Bize tepki gösterdi. Eylül ayında bizim dosyamız kapatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İtiraz dilekçesi yazdık. O da reddedildi. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başvurduk. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun mücadelesiyle 2019 Mart ayında kızımın dosyası tekrar açıldı. İkinci savcı araştırmaya başladı. Delilleri toplamaya başladılar. Benim kızımın tırnaklarından çıkan DNA'yı birinci savcı hiç incelemeden dosyayı kapattı. Adli tıp raporunda tırnaklarından o müşterinin DNA'sı çıktı. Düştü diyorlar ama yerde kan izi yok. Düştü dedikleri camda parmak izi yok.
2: Yüksekten düşmelerde adli tıp raporu kritik önemde.
3: Kendini boşluğa bırakma şeklinde bir serbest düşme ile bir itilme şeklindeki düşmenin fiziksel dinamiği çok farklı ve kameraya farklı yansıyacağı gibi olay yerinde düşme hızı, düşme açısı, düşme yerinin binaya uzaklığı gibi olguları alıp, verileri alıp geriye dönük hiç olmazsa bu bir serbest düşme mi, ileriye doğru bir itilme mi? Bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz.
2: 30 yaşındaydı fizyoterapisti. Şeyma Gökçe de Ankara'da 14. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden kadınlardan biri. Olay anında evde olan erkek arkadaşı tutuklandı. Olay 15 Mart 2025'te yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkında suçunun sabit görülmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
1: Benim kızım cinayete kurban gitti ve kızımın kesinlikle camda parmak izi çıkmadı. Çıkmadığı halde yine de delil yetersizliğinden beraat etti. Yani cinayet başka bir şey değil. Kızım için gerçekten adaleti istiyorum.
2: Uzmanlar yüksekten düşme vakalarında olay yeri incelemenin önemine vurgu yapıyor.
3: Özellikle bir balkon kenarından kendini boşluğa bırakma şeklindeki bir düşüş ile bir kişinin balkondan itilmesi ya da sırtı dönükken itilmesi, yüzü dönükken ayaklarının kaldırılıp atılmasındaki düşme dinamiği fiziksel olarak farklı ve kişinin yere neresinin çarpacağı bile fark ediyor. Buradaki temel amaç zaten yukarıda oluşmuş yaralanmaları gizlemek için kişiyi aşağı atıp çok sayıda daha ciddi yaralanma oluşturmak olduğunda işimiz zorlaşıyor.
2: Hukukçular da yüksekten düşme olaylarına mutlaka şüpheli ölüm olarak yaklaşılması gerektiği görüşünde.
4: Kadınların özellikle eski partnerleri olabilir, eski eşleri, boşanma aşamasında olduğu, evli olduğu kişiler olabilir ya da ailesinden yakınından başka erkek kişiler tarafından şiddete maruz bırakıldığını görüyoruz. Yani her kadın ölümü şüphelidir.
2: Faillerin cinayetlere intihar süsü vermesi delil toplamayı zorlaştırıyor. Kızlarını, annelerini, arkadaşlarını kaybedenler yıllarca adalet mücadelesi veriyor.
5: 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği çifte cinayet büyük infial yaratmıştı. Cinayetlerin ardından İstanbul'un tarihi surlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Geçen hafta devriye gezen polisler surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi. Erkeğin üzerinden bıçak, telefonundansa işleyeceği iddia edilen cinayete dair yazışmalar çıktı. Böylece yeni bir cinayet önlendi. Dilek Yaman Demir'in özel haberi.
6: Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuştu. Bölgede artırılan önlemler ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi. 19 yaşındaki Semih Çelik 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis Semih Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu. Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan istemsiz bekar anlamına gelen insel kavramı çok tartışılmıştı. Cinayetin ardından tarihi surlardaki güvenlik önlemleri artırıldı.
7: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri 23 Mayıs günü öğle saatlerinde Edirne Kapı surlarının iç kısmında şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Emniyet güçleri çiftin yanına gittiğinde ise iddiaya göre gencin üzerinde bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
6: Gençlerin sevgili oldukları belirlendi. Erkeğin telefonunda Semih Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan AHK adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaşı ED'ye ise adli kontrol uygulandı.
5: Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi. 11 kişi de yaralandı.
6: Otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Feyzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yapıyordu. Araçta 38 yolcu ve 3 görevli vardı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarparak yandı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs şoförü Mustafa Feyzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyüol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığay'da, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç hayatını kaybetti. Baba Civan Şen'in oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerine kapandığı öğrenildi. Yaralanan 33 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Burdur'un Burcak ilçesinden geldi. Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız'la başka bir aracın sürücüsü İsmail Kır hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde profesör olduğu öğrenildi. Üçü ağır 11 kişi de yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kazayı hafif yaralı atlatan bir sürücü gözaltına alındı.
5: Kurban Bayramı tatilini tamamlayanlar döndü. Birçok kentte yoğunluk dün de devam etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
8: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Zaman zaman meydana gelen kazalar da trafik akışının yavaşlamasına yol açtı. Kuzey Ege'deki tatil beldelerinden yola çıkanlar da Trakya üzerinden İstanbul'a ulaşmaya çalıştı. Karayolları ekipleri trafik akışının durmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde zaman zaman aksamalar olsa da gün boyu bölgede akıcı yoğunluk yaşandı. Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Son 36 saat içinde 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas yolunun güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
5: İstanbul'da 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine gülmelerini gerekçe göstererek bir grup genci ateş açtı. Ancak mermilerin hedefi silah seslerini duyup sokağa çıkan 20 yaşındaki Zehra Aydın oldu. Genç kız hayatını kaybetti.
9: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlı rastgele sıktığı kurşunlarla 20 yaşındaki Zehra Aydın'ın ölümüne neden oldu. Üstelik olay çok basit bir nedenden çıktı. Cinayet 27 Mayıs'ta İstanbul Gazi Osman Paşa'da işlendi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Ümit Akman, sokakta güvercin besleyen iki gencin kendisine güldüğünü düşündü. Evdeki silahını alarak sokağa geri döndü. "Bana mı gülüyorsunuz?" diyerek tartıştığı kişilere ateş açtı. 20 yaşındaki genci hafif şekilde yaraladı. O mahallede yaşayan Zehra Aydın da silah seslerini duyup sokağa çıkmıştı. Rastgele sıkılan kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Ümit Akman, Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı. Polis olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Alkollü olduğu belirlenen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: İstanbul Boğazı'nda bir teknede yangın çıktı. Bebek sahilindeki yangına ilk dakikalarda diğer teknelerde bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. 27 metre uzunluğundaki teknenin makina bölümünde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ile kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Teknedekiler diğer teknelerin yardımıyla kurtarılırken yangın karadan ve denizden yapılan müdahale ile söndürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi, 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
10: Tören mangasını selamladı, Özel Harekat polisleriyle tek tek tokalaşıp bayramlaştı.
11: Hayırlı bayramlar.
10: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde darbecilerin ilk hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda o geceyi hatırlattı.
12: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
10: İçişleri Bakanı Özel Harekat Polislerine sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız diyerek bayramlarını tebrik etti.
12: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
5: Denizlerde kontrolsüz tekne bağlama ve demir atmayı önleyerek çevreyi korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesi ilerliyor. Göcek Dalaman hattında 17 koyda çalışma tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mavi mirasımızı koruyoruz" diyerek son durumu paylaştı.
10: Denizlerde kontrolsüz demirlemeyi önlemek, denizlerin manları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için başlatılan MAPA Şamandıra projesinde 17 koyda çalışmalar tamamlandı. Projede koylarda rastgele demir alınmasının önüne geçilerek deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.
13: MAPA Şamandıra sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek. Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.
10: Bakan kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Mavi mirasımızı koruyoruz" notuyla bir paylaşım yaptı. Projede su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan sistemle kontrolsüz tekne bağlama alışkanlığına son verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Göcek-Dalaman hattındaki 17 koya 926 deniz mapası, 906 tonoz yerleştirildiği belirtildi. Böylece 856 tekneye hizmet verilerek kapsamlı bir deniz ağı oluşturuldu.
14: Sırada spor dünyasından gelişmeler var. A-Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlı takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de karşılaşacak.
15: A-Milli takım Dünya Kupası macerası öncesinde son kez Türkiye'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar saat 20.30'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Bu maçla İstanbul'daki kampını noktalayacak milliler de teknik direktör Montella ilk etaptaki performanstan memnun.
16: Ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Takımın ciddiyetinden çok memnunum. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yoğun sezondan sonra bu kadar iyi durumda gelmelerini beklemiyordum. Herkes çok motive.
15: Futbolcular da Dünya Kupası macerası için heyecanlı.
17: Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez.
15: Ay Yıldızlılar bu akşamki maçın ardından kampın ikinci bölümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yarın Florida'ya uçacak milliler 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak. 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek Türkiye, ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak A-Milli takım, 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
14: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü transfer iddiası ortaya attı. Osimhen'i kadroya davet etmeyen Erik Şel, oyuncunun kulüp değiştirebileceğini söyledi. Jamaika'yı 3-0 yendikleri maçtan sonra konuşan Nijerya Teknik Direktörü, Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var, bu yüzden de milli arada bizimle olmayacak. Burada bizimle olmasını isterdim ama %100 konsantre olamayacağı için kadroya almadım dedi. 27 yaşındaki forvet geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilmişti. Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Osimhen 74 maçta 59 gol kaydetti. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Girassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
15: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Adayların transfer listesi ortaya çıkıyor.
18: Benim sizlere sözüm olsun. Hepsini teker hepsini yapacağız.
15: Olağanüstü kongre süreci boyunca güçlü bir kadro sözü veren Hakan Safi, seçim gününe kadar açıklayacağı isimler hakkında ipucu verdi.
18: İki tane yerli oyuncu, milli oyuncu, iki tane de veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz inşallah. Her gün birer birer açıklayacağız ve sizleri Fenerbahçe'mizin sandığına geldiğiniz zaman da kafanızda hiçbir soru işareti kalmayan bir yapıyla sizi sandıklara davet edeceğiz.
15: Rafael Leao'yu beğenmediğini söyleyen Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç'i eleştirirken Serhu Girassi ile kendisinin de görüştüğünü duyurdu.
18: Leao'yla da gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Girassi ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Krizde biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu, Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Krizi de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak.
15: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
14: Bir de basketboldan haberimiz var. NBA'de finalin adı belli oldu. Batı Konferansı'nda son şampiyon Thunder'ı 7. maçta deviren San Antonio Spurs finalde New York Knicks'le eşleşti.
15: San Antonio Spurs son şampiyonu evinde yıktı. Batı finalindeki 7. maçta Oklahoma City deplasmanına çıkan Spurs 111-103'lük zaferle 12 yıl sonra NBA finaline döndü. Stres dolu maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundluk performansıyla takımını sırtladı. Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayılık performansı son şampiyonu finale taşıyamadı. NBA'de 2026 finali uzun yıllardır zirve hasreti çeken iki takımın düellosuna sahne olacak. Saha avantajına sahip olan San Antonio Spurs 12 yıldır şampiyonluk kazanamadı. Doğu'nun finalisti New York Knicks ise tam 53 yıldır NBA'in en büyüğü olamıyor. 4 maç kazanan takımın mutlu sona ulaşacağı final serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayacak.
14: ...20. yüzyılın en büyük yıldızlarından Marilyn Monroe doğumunun 100. yılında dünya çapında büyük sergiler ve özel etkinliklerle anılıyor. 1962'de hayata veda eden sinema efsanesi hala dünyanın en tanınan yüzlerinden biri. Peki aradan geçen onca yıla rağmen neden hala konuşuluyor? Popüler kültürün en büyük ikonlarından Marilyn Monroe'nun 100 yıllık hikayesiyle veda ediyoruz.
8: Marilyn Monroe, sarı saçları, kırmızı ruju ve baş döndüren cazibesiyle yalnızca Hollywood'un değil, 20. yüzyılın en büyük yıldızlarından biriydi. Milyonları büyüleyen güzelliği, çalkantılı hayatı ve manşetlerden inmeyen sansasyonel aşklarıyla popüler kültürün en ikonik isimleri arasında yer aldı. Kimileri için bir sinema efsanesi, kimileri içinse şöhretin en trajik hikayelerinden biri. Hollywood'un efsane yıldızı Marilyn Monroe doğumunun 100. yılında. Ölümünün üzerindense 64 yıl geçti. Ama bugün hala dünyanın en tanınan yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü onun hikayesi sadece sinemadan ibaret değil. Aynı zamanda ışıltılı hayatların ardındaki baskıyı da anlatıyor. Asıl adı Norma Jean Mortensen olan Monroe, 1 Haziran 1926'da dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçirdi. Babasını hiç tanımadı. Annesi ise şizofreni hastasıydı. Çocukluğu yetimhanelerde ve koruyucu ailelerin yanında geçti. Beyaz perdeye kusursuz kahkahasıyla yansısa da ruhundaki kırılgan ve hüzünlü taraf çocukluğunda gizliydi. Kariyerine manken olarak başlayan Monroe, 1946 yılında sinemaya adım attı. Bir dizi küçük rolün ardından 1953'te peş peşe yer aldığı 3 filmle Hollywood'un aranan yıldızlarından birine dönüştü. Asıl çıkışını ise aynı yıl çekilen Erkekler Sarışın Sever filmiyle yaptı. Monroe'yu dünya çapında üne kavuşturan filmden sonra Hollywood stüdyoları ona özellikle aptal sarışın imajını yansıtan roller verdi.
19: O zaman toplumun erkek egemen olması, kadının sürekli olarak evde çocuk yetiştiren, temizleyen, erkeğin ise sokakta gidip işte iş yapıp eve para getiren adam olarak konumlamasının zamanları. O zaman Marilyn Monroe ve benzeri kadınların da rolleri o kadar da fazla akıllı, o kadar da fazla yönetici olmayarak gösterildi.
20: Ben her şeyin farkındayım ve bu bana çok acı veriyor. Yani onun oynadığı aptal sarışın rolleri, ona zorla oynatılan belki kimi zaman. O rollerde her şeyin farkında olan, kimi zaman bizim aklımıza dalga geçen bir kadını izledik biz. Bu kendi hayatına da yansıdı. Hep o rollerin dışına çıkmak istedi.
8: Sektörün yarattığı kusursuz kadın imajı Monroe'nun kariyerini zirveye taşırken aynı zamanda üzerinde büyük bir baskı yarattı.
20: Tiyatro menşeli insanlar tarafından örselendi. Zaten yapım şirketleri erkeklerin egemenliği altındaydı. Hem onlara karşı savaştı, hem metot oyunculuğunu ortaya koymak istedi, hem film şirketi açmak istedi. Açtı da tabii ki kapatmak zorunda kaldı bir süre sonra.
19: Bir anda çok renkli, herkes peşinde, burnunu uzatsa binlerce fotoğrafçı, kamera vesaire. bir tarafta çok mutsuz, yalnız, feci bir kadıncağız.
8: Özel hayatında da sorunlar yaşıyordu. Bağımlılık, depresyon ve anksiyeteyle mücadele etti. Eski beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ve oyun yazarı Arthur Miller'la evliliği ve Amerikan Başkanı John F. Kennedy ile yaşadığı gizli ilişki söylentileri büyük sansasyon yarattı.
20: Marilyn küçük bir kızken sevilmek istemiş. Çok sevilmediği aşikar. Büyürken de ilk gençlik yıllarında da yaptığı onlarca evlilikte de derdi hep çok sevilmek olmuş. Ünlü bir yıldız olduğunda gerçekten sevilmiş. Ama onun aradığı sevgi o muydu, işte o tartışılır.
19: Bir yaş günü şarkısı söyler ki dillere destandır, bugün hala kullanılır. Yani ve başkana bir yaş günü şarkısını özel bir gününde söyleyebilmek başlı başına bir dedikodu konusudur. Happy birthday Mr. President. Happy
8: birthday. Marilyn Monroe 1962'de henüz 36 yaşındayken Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Kennedy ile ilişkisi trajik ölümüyle birleşerek tarihin en büyük komplo teorilerinden birine dönüştü. Aşırı dozda sakinleştirici aldığı belirlenen Monroe'nun ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak delil yetersizliği, otopsi verilerinin kaybolması ve görgü tanıklarının çelişkili ifadeleri cinayet söylentilerini doğurdu. Ölümündeki sır perdesi ise hala aralanamadı. Peki aradan geçen onca yıla rağmen Marilyn Monroe neden hala dünyanın en tanınan yüzlerinden biri?
19: Çok farklı gruplar için farklı temsiliyetleri var. Bir tarafta bir dönemin aslan güzel kadınıydı. Yani işte platin saçlı, herkesin dikkat ettiği, herkesin baktığı, bugün hiçbir insanın öyle bir ilgiye mazhar olamayacağı bir ilgiye sahip. Oradaki yalnızlıkla bugün çok özdeşleşiliyor. Çünkü bugün herkes yalnız, herkes yapayalnız, kalabalıklarda yapayalnız. Andy Warhol'la başlayan bir sanat eseri olduğu için bugüne erişen bir sanat eseridir artık. Warhol'un onu bir pop art içindeki karakter olarak kullanması, yani herhangi bir magazin parçası olan sanatçı değil, bir sanat eserinin parçası olan sanatçı haline getirmesiyle beraber çok değişti iş. Üstelik sanat eseri haline getirirken gidip onun tablosunu yapmadı. Onu serigraf baskıyla çoğalttı. Dolayısıyla o dönemin ilk defa çoğaltılabilir, çoklanabilir imajının bir parçası oldu.
20: Marilyn her şeyin ilkiydi. Çok yönlülüğün, güzelliğin, sadece güzelliğin arkasına sığınmadan gerçekten iyi bir oyuncu olmaya çalışmanın, kırılganlığın, saflığın, sarı saçların, beyaz elbisenin, birçok şeyin simgesiydi Marilyn.
8: Popüler kültürdeki birçok referansa ilham olan Marilyn Monroe, sinema tarihinde, modada ve sosyal medyada var olmaya devam ediyor.

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Doktor bana doğruyu söyle.
1: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
0: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Tekerlekli patenin icadı eğlenceli olmalı, öyle mi?
2: Tekerlekli pateni, müzik aleti yapımcısı Belçikalı Joseph Merlin buldu. Merlin, 1760 yılında Londra'daki bir maskeli baloya iki tekerlekli pateniyle gitti ve üstelik balo salonuna patenleri üzerinde kayarken keman çalarak girdi. Bu etkileyici girişe rağmen paten moda olmadı. Çünkü Merlin, balo salonunu zarifçe dolaştıktan sonra duvardaki bir aynaya çarptı, ayna ve keman kırıldı, kendisi de yaralandı. Merlin'den 63 yıl sonra İngiliz John Tyers, yolculuk etmek ya da zevk için kullanılabilecek botlara monte edilebilen aygıt diye tanımlayarak patenin patentini aldı. 1840'a gelindiğinde ise Berlin'de bir birahanenin kadın garsonları patenli olarak çalıştırmaya başladığı kayıtlara geçmiş. Ama patenin moda olması, Amerikalı James Leonard Plimpton'ın 1862 yılında dört tekerlekli pateni icat etmesiyle oldu. Tahtadan yapılma tekerleklerdeki özel bir düzenek sayesinde bir yöne eğilerek patene yön vermek mümkün oluyordu. Plimpton, 4 yıl sonra dünyanın ilk tekerlekli paten sahasını açtı ve Amerikalılar arasında tekerlekli paten çılgınlığı başladı. Amerikalılar paten sevdasıyla pek çok rekora da imza attılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni patenle bir uçtan bir uca en hızlı geçme rekoru 69 gün 8 saat 45 dakikada 4175 kilometreyi patenle kat eden Russell Rusty Moncrief'e ait.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Burası NTV Radyo. Sağ